0: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup, nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Radyo Radar 91.8.

0: derdin derman sensin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: aşınana aşınana aşınana.
1: Gözünde yaşlar var.
2: Radar 70'ler.

piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseradar ve Radyo Radar

0: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Müzik Radarı.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Müzik Radarı.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
1: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
2: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
3: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan evet. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Birlörbük.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
2: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
1: Benim param o da benim.
3: O da benim.
1: Senin param. Senin param o da benim.
3: O da benim.
1: Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
1: 2011.
3: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
2: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar diliyoruz hepinize. Günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında bugün de yeniden sizlerle birlikteyiz. Yol Açık bugün itibariyle başladı. Bugün Halil Bey, Ahmet Bey devre dışı bıraktık. Çünkü önemli bir konuğumuz var. Hazır kurban yaklaşırken canımız et fiyatlarından bu kadar yanar ki yanarken konuşmamız gereken şeyler var dedik. Sayın Ercan Aras, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı stüdyo konuğumuz. Ercan Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
1: Valla size o kadar fazla ihtiyaç ve eleştiri yöneltiyoruz ki ne olacak bu memleketin hali diye konuşacağımız çok şey var. Memlekette yapılanlar ve yaşananlarla alakalı izninizle kısa bir para piyasası turu yapıp ardından da yayına geçmek istiyorum. Sevgili dinleyiciler, an itibariyle dolar kurunda 45.36, euro da ise 53 lira 48 kuruşluk bir fiyat söz konusu. İsrail, Amerika ve İran gerginliğinde birazcık işler rahatabilmiş gibi duruyor ama altının ons fiyasında hafif geri doğru bir hareketle 4.695 dolarlık bir fiyat söz konusu. Brent petrolü ise 100 dolar seviyesinin altına düşeceğiz mi diye düşünürken şu an itibariyle 104 dolar 38 sentten de işlem görüyoruz. Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı 15.062 puanla kapatmıştı rekor kurarak. Bu hafta itibariyle, bugün itibariyle yeni başlangıçları da merakla bekliyor olacağız. Dünyanın gündemi bir tarafa, cebimizin ve mutfağın gündemi başka bir tarafa hale geldi. Ercan Bey, Kırmızı Et Üreticileri Birliği deyince aslında hem üretici hem sürecin takipçisi hem de neyin ne olduğunu bilen kısım. Biz çok fazla hem konuşuyoruz hem eleştiriyoruz. Bu konuların hepsini konuşmak ve gündeme de getirmek istiyoruz izninizle. Ama şu an vatandaşın önemli ve asli gündemi kurban geliyor efendim, ne yapacağız evet. ile başlıyor. Dilerseniz hem et fiyatlarıyla hem de kurban fiyatlarıyla başlayalım. Ardından memlekette hem yaşanan operasyonları hem de diğerlerini yavaş yavaş sizle konuşmak isterim.
4: Evet. Öncelikle Mustafa Bey, bizi davet ettiğiniz için sizlere tamam. çok teşekkür ederiz. Biliyoruz Kayseri Radar, Radyo Radar hem üreticimizin sesi, kulağı, gözü ve hem de üreticimizin gerçekten çok dinlediği bir kanalsınız. O yüzden de bizleri davet ettiğiniz için hem kendi adımıza hem de üreticiler adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyoruz. Tabii biliyorsunuz kurban arefesindeyiz. Artık yani kurban bayramına sayılı günlerimiz kaldı. Ve kurban bayramı da tabii denince de insanlarda bir telaşe, ondan sonra bir hareketlilik, hem tatlı hareketlilik hem ekonomik hareketlilik.
1: Acı hareketlilik. Ekonomik,
4: ekonomik hareketlilik, güzel hareketlilik. Nihayetinde üreticimizin bir sene boyunca ürettiği ürünün karşılığını alacak. Tüketicimiz de tabii dini vecibesini yerine getireceği, hem sosyalleşmenin çok olacağı bir dini ibadeti yerine getirecek. Tabii Kurban Bayramı dediğiniz zaman aklımıza direkt et gelmemesi lazım. Yani burada bir hem dini vecibeyi yerine getiriyorsunuz, hem kültürel, sosyal bir ilişkiyi kesinlikle getiriyorsunuz. Ve burada bir sosyalleşmeyi, bir paylaşmayı, yani bunları hepsini...
1: Toplum olmayı, aile olmayı aslında çok fazla şeyi beraber paylaşıyoruz.
4: Evet, tabii. Yani bunların hepsini aslında bir araya getiriyoruz. Ve artı üreticiyle tüketiciyi de bir araya getiriyor, geliyor. Ve burada aslında hem ekonomik, hem dini, hem sosyalleşme adına çok güzel bir ortam çıkıyor. Tabii Kurban Bayramı'nın da kendine göre özellikleri de var. Yani buna göre. İşte Kurban Bayramı aslında nasıl paylaşım dediysek de özellikleri de var Kurban Bayramı'nın. İşte siz hayvanı nasıl alırsınız, nereden alırsınız, ne şekil alırsınız, fiyatı kaç lira olacak ve nasıl kesim olması lazım, hijyenik şartlarda olup olmadı. Bunlar çok dikkat edilmesi gereken kurallar. Hı hı. Ve bizim aslında yıllardır tabii gelenek ve görenek halinde yapıldığı için aslında bir dini ibadetin arkasında bir de artık bir gelenek haline geldiği için yani insanlarımız aslında bu tecrübeye çok alışkın. Ama bunun yanında da bu tecrübenin yanına biz çocuklarımızı da ilave etmemiz lazım. Yani Kurban Bayramı'nın özelliklerinden biri de az önce dediğimiz gibi sosyalleşme ise bu sosyalleşmeye biz kendi çocuklarımızı da işin içine katmamız lazım. Hani bir bağış yapıp da veya bir hayır kurumuna veya bir yere kurban bağışı yapıp da geriye çekilip de tatillere gitmektense bu işi kendi gözümüzle, kendi elimizle yapıp ve daha sonra bir paylaşımı hem de kendi ailemiz içerisinde çoluk çocuğumuza kültürel olarak da yani bunu aşıladıktan sonra kendi tatilimizi yapabiliriz, şehir dışı seyahatlerimizi yapabiliriz. Ama bana göre kurbanın birinci, ikinci günü bunu yapmamız lazım. Bu paylaşımı göstermemiz lazım.
1: Burada hemen araya gireyim mi izninizle? İbadetin aslında bir başka noktası ki Peygamber Efendimiz zamanında da bu ayet nüzul olduğunda da ki Peygamberimizin öncesi dönemde de kurban var. Burada hurma verebilirsiniz, arpa verebilirsiniz, altın ve gümüş verebilirsiniz ve bunları dağıtabilirsiniz denilebilirdi. Kurban hadisesinin önemli kısmı aslında insanın üzerindeki çok hem önemli o enerjiyi atması hem yokluk dönemleri için bir hazırlık yapması hem de bu paylaşımı kendi eliyle yapmasıdır. Bunun için dediğinize %100 katılıyorum. Çoluk çocuğumuzu özellikle belli bir yaş sonrasında bu ibadetin içerisine çekmek ve anlatmak lazım. Evet. Çünkü bunu bir ibadet haline getirdiğinizde içinizde bir vahşet değil, tam tersine bir dinginlik ve ruhunuzda bir arınma noktasını tabii yaşamanız gerekiyor. Bu anlamda dediğinize katılıyorum. Bunu hani uzaktan baktık, hiç de gözünü de görmedik, ne olduğunu da bilmedik ama işte Allah-u Teala emretmiş, biz de işte gönderdik ve işlemimiz tamam, görmedik etmedik ama yerine ulaşmıştır diyecekseniz cebinizden para gönderseniz aynı hadise. Zaten bunu ulaşmadıktan sonra bir başka derdi yok işin.
4: Zaten öyle oldu mu para farziyeti yerine getiriyor musunuz? Getiriyorsunuz. Ama yani az önce de dediğiniz gibi yani Peygamber Efendimizin yani burada kurbanın kesilmesinin amacı var. Niye? İnsan sağlığına en faydalı olan proteini dağıtıyorsunuz. Evet. Ve bunu da işte biliyorsunuz yani bu her iki bu ekonomik krizde ve insanlarımızın ekonomisinin dar boğazda olduğu bir dönemde böyle bir sosyalleşme, böyle bir paylaşımı gerçekten ön plana çıkardığımız zaman bu dinimizin kuralının ne kadar önemli olduğunu burada da biz aslında anlıyoruz. Ya bunu bizim artık kendi çoluğumuza, çocuğumuza yani aşılamamız lazım. Ya ne yapılıyor? İşte 9 gün bayram tatili, işte yurt dışına $100, $200 gönderiliyor veya işte 18 lira çeşitli vakıflara veriliyor ve biz tamam bu işi bitirdik. Artık farziyetimiz yerimize getirdik. Hadi arabamıza binelim. Evet. Tatilimize gidelim. Evet, oluyor mu? Oluyor. Yani buna bizim tabii şey dini olarak fetva verecek bir konumda değiliz ama şunu biliyoruz ki biz kendi çocukluğumuzda da işte kendi şeyimizde de biliyoruz. Sosyalleşmenin asıl paylaşım olduğunu ve bu paylaşımını görerek elimizle yaptığımız zaman ne kadar kutsal bir şey olduğunu hepimiz bunları biliyoruz. Ve bunları da örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi devam ettirmemiz lazım. Bunlar çok önemli. Tabii işin öbür tarafı da fiziksel tarafı. Yani biz kurban pazarına veya kurban almak için herhangi bir ahıra veya bir çiftliğe gittiğiniz zaman nasıl bir kurban alacaksınız? Yani bu çok önemli bir konu. Çünkü bir farziyeti yerine getiriyorsunuz. Bu farziyetin de bir kuralları var. Yani bu kuralı eğer siz yerine getirmediğiniz zaman, o zaman sizin yaptığınız ibadet biraz havada kalmış olur. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır? Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsunuz. Yani ne kadar önemli bir kural olduğunda, evet, ne kadar önemli bir kural olduğunda
1: hamile hayvanı kesemezsiniz, gebe hayvanı kesemezsiniz. Bu da önemli. Yani o damızlık diyebileceğimiz alana giremezsiniz.
4: Kesinlikle 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunun en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman iki tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
1: en az 2 lazım.
4: Evet, en az 2 tane lazım. Artı az önce sizin dediğiniz gibi yani dişi hayvanda dişi hayvan kurban olur mu? Olur tabii ama önemli olan dişi hayvanın yani anaç hayvanın gebe olmaması, buna özellikle bakılması lazım. Özellikle tarım il müdürlüklerinden, veterinerlerden yardım alınabilir. Yani özellikle ben düve keseceğim, yani düve eti yiyeceğim diyen kişilere buna çok dikkat etmesi lazım. Çünkü anaç hayvanı kesmekte kurbanı yerine getiriyorsunuz ama yanında vebal işliyorsunuz. Evet. Yani bu da çok önemli. Buna da çok hassasiyet gösterilmesi lazım. Üçüncü şart, siz kurbanı aldınız, fiziksel özellikler yerine geldi. Peki biz bunu nasıl keseceğiz? Hijyen çok önemli Mustafa Bey. Yani şimdi kurbanı çoğu zaman ahırlarda, yerlerde falan, biz çoğu zaman işte sokaklarda falan ama şu anda yasaklandı. Bazen ahırlarda falan görüyoruz. Bu gerçekten hijyene uygun değil. Çünkü et öyle bir protein maddesi ki yani hangi bir mikrop bulaştığı zaman bunu gerçekten arındırmanız çok zor ve yani özellikle 100 derecenin üzerinde bir kaynama noktasına gelmesi lazım ki bu mikrobu öldürsün. İşte biliyorsunuz bizim ülkemizde de çoğu zaman sucuk yapılıyor veya 100 dereceyi bulmuyor, kıyma yapıyor, herhangi bir şey yapıyor. O zaman bu mikrobu siz kendi vücudunuza almış oluyorsunuz. Buna da çok dikkat edilmesi lazım. Ve kestikten sonra soğuk hava zincirine çok dikkat etmemiz lazım. Yani kesip hemen torbalayıp işte götürmek doğru değil. Önce bu etin bir gün dinlenmesi lazım. Yani aslında normal şartlarda etin artı 4 derecede bir gün dinlendikten sonra ve etin kendi haline geldikten sonra bunu söküp parçalayıp ondan sonra dağıtımını rahatlıkla yapabiliriz. Ama taze sıcak yapıldığı zaman et kendini çekmemiş oluyor. Daha hala kan şeklinde olduğu için bu özelliğini de kaybediyor. Yani bunlara da çok dikkat edilmesi lazım. Bu şartları, bu zinciri bozmadığımız zaman ibadetimizi yerine getirmiş oluyoruz. Ama siz bu zincirin bir halkasını kopardığınız zaman hijyen olmazsa, eti zamanında soğuk hava zinciriyle yapmazsanız o zaman yani biraz daha sıkıntılı olur. İbadeti tam yerine getirmemiş oluruz.
1: Burada adetlere döneceğim efendim. Eski dönemde bundan 100 yıl 200 yıl öncesinde soğuk hava zinciri mi var diye sorarsam. Evet. Yani hijyen kısmına da şöyle naçizane söylüyorum bunu tabii. Kurbanla alakalı biz buna hijyen demeyelim de dikkat ve temizlik diyelim. Evet. Çünkü hani geleneksel bir ibadette hijyen deyince şimdi bundan 100 yıl önceki büyük büyük dedelerimize doğru dönecek olursan hijyen ne evladım, ne hijyeninden bahsediyorsun? Hayvanı kestikler ama işte toprağı mı bulandık? Başka bir şey mi yaptık? Pis şartlarda mı yaptık? İçini dışını başka türlü mü ayırdık? Bunlar önemli. Burada bir akış var. Soğuk havayla alakalı da dediğinize şöyle katılıyorum. Biz başımıza geldiği için yaşadık bu hadiseyi. Kurbanı kestik. Hadi paldır küldür. Götürün götürelim, çektirelim, kıyalım, dağıtalım. Eğer kıymazsak biraz dursun. Durunca da şimdi yaz dönemine geldi zaten. Durunca da kokuyor. Durmayınca da sıkıntı. Bunun için artık bu teknolojik imkanları, dolap vesaire gibi imkanları ya da soğuk zinciri tabii rahatlıkla kullanmak lazım ama bundan 100 yıl öncesinde de yaz dönemine gelmiştir kurban yani. O zaman ne yapıyorduk diye düşünüyoruz.
4: Şimdi aslında bizim büyüklerimiz daha tecrübeli. Hı-hı. Evet, kışın tabii korumak daha kolay yani soğuk olduğu için her yerde koruma imkanınız var. Yani işte 100 yıl önce damlarda tabii bugünkü hijyen şartları yok tabii muhakkak ama aslında bizim büyüklerimiz daha tecrübeli. Çünkü onlar kurutma modeliyle yapıyorlardı yazında. Asarak, kurutarak yapıyorlardı. Hani %100 hijyen sağlanıyor muydu? Hayır. Ama hayvanın diş yüzeyindeki eti kabuk bağladıktan sonra içini koruma haline alıyor. Hani pastırma sistemi gibi. Yani aslında orada da bir hijyen var. Mesela biz imalatçı olduğumuz için bu şekli çok iyi biliyoruz. Pastırmayı ne yapıyorsunuz? Aslında pişirmiyorsunuz, herhangi bir işlemi yapmıyorsunuz. Bir tuzla onu koruma haline getiriyorsunuz. Dış yüzeye kendi kabuk bağladıktan sonra içi kendi kendini koruma haline alıyor. Kendi kendine pişiyor. Aslında orada da bir hijyen sağlanıyor. Aslında bizim kültürümüzde, geleneğimizde yüzyıllar boyunca aslında bu var. Yani aynen, bu öyle. Şey var, bu koruma sistemi var. Hatta işte biliyorsunuz pastırmanın da oluşumu at üstündeki işte gelirken üstüne otururken çıkmış şeklidir. Yani ezilerek suyunun atmasıyla beraber böyle bir hikaye de var. Aslında biz tecrübeliyiz bunu saklamada, hijyeninde ama bunu gençlere aşılamamız lazım. Yani bunun için söylüyorum. Doğru. Ama tabii teknoloji geldi, her şey değişti. Yani depolar var, soğuk havalar var, kendi buzdolabımız var, dondurucularımız var. Niye kullanmayalım? Tabii. En doğru şekli budur. Bunu da bizim yapmamız lazım diye düşünüyorum ben.
1: Efendim vatandaşın en çok merak ettiği noktalardan bir tanesi şu aslında bunu hem fetva makamları hem veterinerler sizin biraz önceki anlattığınız kısmını anlatıyor hayvana dikkat edin diye ki bence çok önemli. Orada size soracağım soru şu fiyata geçmeden önce bunu engellemek adına besicilerimiz, besiciler dışında da satanlarımız var şimdi. Hem besicilerimiz bazen pazara çıkıyorlar hem de şehir dışından vesaireden gelen arkadaşlar hayvan pazarlarında çıkıyor. Şimdi bu hayvan pazarlarına girişte bu hayvanlar kardeşim 2 yaşını aşmış açmamış diye kontrol edilse ve insanlar da belli noktalardan güvenli alsa çünkü her defasında yaşıyoruz. Bunun yaşı atmamış, bunun yaşı atmamış evet. Ama başka biri de yaşı atmış diye bunu alıyor, ibadetini tamamlıyor. Buna kesin bir çözüm bulma şansımız yok mu? Bu kurban olur olmaz diye bakma şansımız yok mu?
4: Şimdi Mustafa Bey şöyle yani bizim Allah var bütün hayvan pazarlarında Tarım İl Müdürlüğümüzün görevlendirdiği veteriner hekimleri var. Yani bu veteriner hekimleri oralarda dolaşıyorlar. Yani bunların bütün hayvanların ağzını, dişini veya bakarak tespit etmelerinin imkanı yok. Bizim burada tüketicimiz uyanık olması lazım. Yani ya kardeşim ben bir ibadeti yerine getiriyorum veya siz bir mağazaya gidiyorsunuz bir elbise aldığınız zaman ya bunun markası nedir, dikişi nedir, bedeni nedir diye bakıyorsunuz. Yani burada da siz bir ibadeti yerine getiriyorsanız bunu sorgulamanız lazım. İlk önce hayvan satıcısına diyeceksiniz ki kardeşim bu yaşını doldurmuş mu? Kurban vasfına uygun bir hayvan mı? Bunu sorgulayacaksınız. Ha baktınız ikna olmuyorsunuz. Ya o hayvanı da sevdiyseniz o zaman yani o pazarlarda hayvan pazarlarında çalışan veteriner hekimlerimiz var. Onları çağırırsınız. Onlar bakarlar. Veya bulamadınız o anda tecrübeli birisine yani hepsi tecrübeli. Ya gel kardeşim bana bir yardımcı ol. Yani biz yardımsever insanlarız. Ya bu hayvan kendi vasfını doldurmuş mu doldurmamış mı diye sorgulayabilirsiniz. O imkanlara ulaşmak çok kolay. Yeter ki sizin niyetiniz doğru olsun. Yani bazı biz karşılaşıyoruz. Yani burada tüketici hataları da var. Ya kardeşim bunun işte etini almış çok önemli değil kardeşim. Dişi veya 2 yaşını doldursun doldurmasın mantığı olduğu zaman o zaman zaten siz bir kalbinize fitneyi koyuyorsunuz. Evet. Yani orada
1: ibadetle sakatlıyorsunuz.
4: Yani bu ibadetinize dikkat etmeniz lazım. Hı-hı. Yani bunu çünkü ibadet için kesiyorsunuz. Et için kesmiyorsunuz. Kurban ne demek? Et değil yani kurban evet, demek paylaşım demek. Ve bu vasfı yerine getirdikten sonra ondan sonra et paylaşımı ortaya gelir. İlk önce siz bir niyeti ve doğru noktayı bulmanız lazım. Ondan sonra et parçalanmasıydı, bölmesiydi, paylaşımıydı, kıymasıydı, sucuydu bilmem neydi. Ondan sonra o son sisteme gelir. Yoksa
1: ne yazık ki orada da işte satıcının da alıcının da şöyle bir problem var. Efendim kaç kilo çıkar diye başlıyoruz hikayeye. Kaç kilo çıkar diye bakmamak lazım. Mesela ya, orada adettir. Bizde en azından adet öyle. Siz de bilirsiniz 5 kişilik diye girdiyseniz büyük başa bunu aldık hayırlı olsun deyip gönlümüz gönlümüz razı olduktan sonra bunu 6'ya 7'ye çıkartamazsınız. Niyet 5 kişiyse 5 kişidir. Birazcık niyetli bakmak lazım işe. Birazcık da dediğiniz gibi et gibi, etin kilogramı gibi değil de ibadeti yerine getirmek gibi bakmak lazım. O kısım da önemli. Sayın Başkanım, gelelim fiyatlara. Yani şu an vatandaşın en çok merak ettiği, bir taraftan aldığı, sattığı, bir taraftan da ya arkadaş bu ne kadar paraymış dediği noktaya geldik. Şu an itibariyle büyük başta herhalde 30-32 civarında minimum başlayıp 45-50'ler civarına, hatta 50'ye aşan sehim fiyatları var. Şimdi hesap ediyorsunuz ya 350-400 bin liraya hayvan malı kardeşim, canlı kesimde kaça veriyorsunuz diye kızıyoruz. Geçen siz de bununla alakalı bizim mikrofonlara bir açıklama yapmışsınız. Kurban farklı bakılır diye ama fiyatlar normal mi? Nereye kadar oturması lazım? Bir de genelde şu vardır, bayrama yakın fiyatlar düşer mi, çıkar mı endeksi vardır. Burada ne durumdayız?
4: Ya şimdi şöyle bir şey var. Tabii kurban siz aldığınız zaman kurbanın bir özelliği var. Az önce vasıflarından, fiziksel özelliklerinden bahsettik. Bunlar hep bedeli olan hayvanlardır. Yani bedeli olan işlerdir. Çünkü siz kurban bayramına hazırlık yapıyorsanız ve kurban satacaksanız, yani üretici tarafından bakıyorum, özellikle hayvan almanız gerekiyor. Yani bunu ta 8-9 ay önceden bunun planlamasını yapıyorsunuz. O tür hayvan alıyorsunuz. Alırken o tür hayvanı biraz pahalı alıyorsunuz ve getirdiğiniz zaman inanın o hayvanı beslediğiniz zaman besleme maliyeti de yüksek o hayvanın. Yani normal sanayi ürünü gibi veya herhangi bir mamul gibi bunu beslemiyorsunuz. Yani bunun beslemesi de biraz farklı. O yüzden yani kurban aldığınız zaman normal bir karkastan %15-20 civarında yüksek maliyeti olan bir ettir. Ve artı tabii kurban yani direkt alıp götürüp kendiniz eskisi gibi kesmiyorsunuz. Yani eskiden bağlara götürürdü, dağlara götürürdü. Çok masrafı olmazdı. Orada işte aile 7-8 kişi, 10 kişi birleşirdi ve orada kesim yaparlardı. Ama şimdi kasap isteniyor, parçalama isteniyor, kuşbaşı yapılması isteniyor, kıyma yapılması isteniyor. Bunların hepsinin bir bedeli var. Yani kurban aşağı yukarı az önce de siz dediğiniz gibi yaklaşık olarak 30-35 liradan başlar. 45-50-55 civarlarına kadar sevim devam eder. İşte küçük başta da 15 liradan başlar ta 30-35 liraya kadar küçük başta var. Tabi burada sizin istediğiniz miktar kadar, yani bu da çok önemli. Yani 30 kilonun bedeli farklıdır. 30 kilo et alacaksanız bedeli farklıdır. Ya ben biraz daha fazla dağıtmak istiyorum, yemek istiyorum. Yani bu da normaldir. Biraz daha bedel ödemek istiyorum diyorsunuz. Ona da ayrı bedel ödemek farklıdır. Aslında fiyatlar çok arttı mı? İnanın enflasyon oranlarına göre biz et fiyatları çok artmadı. Yani kurbanlık fiyatları da artmadı. Yani ekonominin şartlarına göre, girdi maliyetlerine göre, yani enerji maliyetlerine göre, az önce konuya girerken, başlarken yani bütün stratejik ürünlerin yükseldiğini, altının, dövizin, petrolün, her şeyin yükseldiği bir dönemde aslında hayvancılıkta en stratejik ürünlerden biri. Ama ülkemizde tabii bazı baskılamalardan dolayı aslında hayvanımızın çok olmasından veya çok bizim hayvan popülasyonu olduğundan değil ama baskılamalardan, belki o konulara da geleceğiz ama baskılamalardan dolayı şu an et fiyatları gerçekten kendi değerinin çok altında. Ama ona rağmen tabii yani halkın da bir ekonomik durumu var, bir gücü var, bir alım gücü var. Ona rağmen yine de kurban fiyatları normal kesim fiyatlarında %10 ile 20 arasında yüksek olur. Bunu bizim tüketicilerimiz kesinlikle tuhaf görmesinler. Ya ben kasaba gidiyorum veya işte karpuz atana sordum, karkas 600-650 lira, kardeşim seninki 700 liraya gelir, gelmesi lazım. Çünkü o şartla bir hayvan alıyorsunuz. Yani bir sanayi ürünü almıyorsunuz. Diyelim biz imalatta bir sanayi ürünü aldığımız zaman hayvanın işte 400-450 kilo ağırlığında, biraz daha yağlımsı olacak. Ama siz ya yağsız olsun, kuru besi olsun, çok fazla şey olmasın diyorsunuz. Ondan sonra bunda bir bedeli var, yani özel beslenmiş bu hayvan. Buna da %15-20 civarında bir fazlalık vermeniz lazım. Zaten Türkiye'mizde bakın geçen sefer de bir açıklama yapmıştık biz. Yaklaşık

0: Ya bir ibadet ki hem ekonomiye faydası var, hem üreticiye faydası var, hem işte fakir fukaraya, garip kurabaya faydası var. Aslında düşündüğümüz zaman çok bereketli bir bayram. Ya bazıları diyor işte ya ekonomi yönünden sıkıntılı falan ama nihayetinde maddi durumu iyi olan, yani bu herkese de farz diye bir şey yok veya sünnet diye bir şey yok. Yani bu maddi imkanın yerinde olacak, gelirin olacak, yani o tür insanlara zaten yani
1: farz.
0: Kayseri'de 20 bin hayvan diyorsunuz, yani 35 bin tane de küçük, bu kadar mı insan var veya yani, bu kadar mı aile var değil. Demek ki yani imkanı olanlar kesiyor, imkanı olanlar da kestiği için yani çok da öyle ucube bir fiyat aralıkları yok yani.
1: Geçtiğimiz fiyat mantığı oturmuş gibi görünüyor başkanım. Evet. Şimdi dinleyiciler de telefonla arayıp sormuşlar, aşağıdan bildiriyorlar. Bizim de aklımızdaki en büyük ve en yaygın soru bu. Diyorsunuz ki fiyatlarımız aslında baskılandı bile.
0: Evet.
1: Ama bizim bildiğimiz, sizin de bildiğiniz işte Avrupa'da ya da Afrika'da nereden bakarsanız bakın, şimdi Avrupa üzerinde de söyleyebilirim. 3 ila 5 lira civarında eti alabiliyorsunuz ve tüketebiliyorsunuz. Doğru. Bu nitelikli ete doğru, işte bonfileye döndük, diğerine döndük vesaire döndük, pirzolaya döndük dediğinizde bu rakam takribi olarak 10-12 eurolar civarına kadar çıkıyor nitelikli ette. Şimdi 10 euro dediğiniz rakam, biraz önce rakamları dediğiniz gibi beraber okuduk, 530 lira. Bizde nitelikli et 2000 lira.
0: Evet.
1: Yani pesvente diyebileceğimiz ya da kıyma diyebileceğimiz et grubu şu an kasaptan gidiyoruz, selamünaleyküm de diyoruz dediğim zaman 900 lira. Evet. Şimdi siz biraz önce de diyorsunuz ki ama et zaten baskılandı. Evet. Biz zaten uyguna satıyoruz. Çok ya güzel. Besicide mi sıkıntı var? Bizde mi sıkıntı var? Bilmiyorum. Yani ben sadece o kesin ama ben sadece şöyle düşünüyorum artık. Yani biz hiçbir şey yapmıyoruz. Bizim bahçede merada bir tane ot mu daha pahalı diye düşünmeye başladık. Çünkü bildiğimiz ve gördüğümüz Türkiye genelinde dünyaya göre çok ve Avrupa göre de yani çok yüksek fiyatta et yiyoruz. Şimdi biliyorsunuz zaten söylemeye gerek yok. Bu konuya da haricen gireriz. Efendim kurbanınızı kesin, Afrika'da bağış yapın. 3 bin lira, 4
0: evet,
1: bin lira.
0: Evet.
1: Ya ben burada 3 bin lira, 4 bin lira 2 kilo kıyma alıyorum kardeşim. Bence. Yani bu anormallikten nasıl çıkacağız biz?
0: Şimdi Mustafa Bey tabii haklı olarak yani bizim tüketicimiz de siz de haklı olarak bütün vatandaşlarımız da bu soruyu soruyorlar. Çünkü artık dijital bir dünyada yaşıyoruz. Artık insanlar yani Avrupa'daki fiyatları da, Güney Amerika'daki fiyatları da yani hep bütün her tarafta fiyatları bir tıkla görebiliyorlar. Evet. Ama biz yaşam olarak karşılaştırma yaptığımız zaman hem ülkemizi hem oradaki ülkeleri ve oradaki ekonomik durumları karşılaştırarak bunu karşılaştırmamızı yapmamız lazım. Yani biz bugün bir Güney Amerika ile kendimizi karşılaştıramayız hayvancılık olarak. Çünkü bizim ekonomimiz, maliyetlerimiz çok yüksek. Yani biz bugün bir tarım ülkesiyiz diyoruz ama gerçekten tarımımız o kadar çok ucuz mu? Yani diğer Avrupa ülkelerine göre veya Güney Amerika ülkelerine göre. Bakın Güney Amerika'daki şu anda dünyayı %30-40 besleyen hayvancılıkta Güney Amerika, Brezilya, Arjantin, öbür tarafta Uruguay, bunlar. Bunlardaki hayvancılık sistemi şu şekil. Bunlarda işte yılın 300 günü yağış, tropikal bir iklim ve geniş mera alanları var. Geniş desteklemeler var. Bunlar sadece otla ve fabrika yemi fazla kullanmadan maliyeti çok düşük şekilde bunlar üretebiliyorlar. Ama maalesef biz de coğrafi şekle baktığınız zaman işte yani 3 ay ancak otlatabiliyoruz, meralara çıkarabiliyoruz. 3 ay sonunda 9 ay işte yani 6. ayın 20'si evet, geldikten sonra gün dönümü döndükten sonra bizim İç Anadolu bölgesi, Ege bölgesi her taraf kurur. Doğu Anadolu bölgesi de 9. ay dediği zaman her taraf kurur. Ve ondan sonra ne yapıyoruz? Biz işte besi hayvancılığı da aslında buradan çıkıyor. Yani biz oradaki hayvanları getiriyoruz. Ahırlarda, çiftliklerde besliyoruz. Bunun da maliyetleri çok yüksek. Yani birincisi siz burada işçilik masrafınız çok yüksek. Enerji harcıyorsunuz çok yüksek. İlaç harcıyorsunuz çok yüksek. Artı olarak da siz buna fabrika yemi yedirmek zorundasınız. Yani bu hayvanı siz 100 kiloyu fiziksel olarak 400 kiloya çıkarabilmeniz için buna bir yem yedirmeniz lazım. Bir maliyet vermeniz lazım. En büyük aslında bizim konumuzun en büyük şeyi budur. Pahalı olmasının en büyük sebeplerinden biri finanstır. Yani filan hiç koymuyoruz. Yani adam 5 ay 6 ay besliyor. Mustafa Bey, yani sizin aslında 10 liranız 15 lira oluyor. Yani siz bunu etin maliyetine koymazsanız, yani

0: Burada aslında bizim bir üreticimizin bir suçu yok. Bir finansın suçu var. Yani bir yıl boyunca 100 liraya aldığınız bir hayvanı siz bir yıl sonra 100 liraya satar mısınız? Zaten finans olarak 100-150 liraya satmanız lazım. Aslında orada bir finans maliyeti var, yem maliyeti var, enerji maliyetleri
1: finans
0: var.
1: Finans demeyeyim ama enflasyon maliyeti.
0: Enflasyon yani. Yani evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani bankadan siz bir para aldınız. Gittiniz, finans dediğim o yani. Hı-hı. Gittiniz bir para aldınız. Bu parayı siz bir yıl sonra bankaya yaklaşık olarak %50 civarında ödeme evet. yapıyorsunuz. Evet. Yani ben işte 100 bin lira aldım, atıyorum yani farazi olarak söylüyorum. Gittim hayvan aldım. Bu hayvanı ben sene sonuna kadar besledim. Aslında o 150 lirayı bulmam lazım ki borcumu ödemem lazım. İşte bunu koyduğunuz zaman, bu finans maliyetini koyduğunuz zaman, yani hiçbir şey koymazsanız bu finans maliyetini koyduğunuz zaman ta oralara varıyor. Tabii yem maliyetleri de ekonomiye göre yükseliyor. Bir de bizim en önemli sorunlarımızdan biri besilik hayvanımız yok. Yani biz hayvanı alıp da getirip de çiftliklerimizde, barınaklarımıza besleyecek çok az şekilde besilik hayvanımız var. Çünkü yani yaklaşık olarak 8-10 yıl önce çok aşırı şekilde anaç hayvan kesildi. Evet. Yani bu anaç hayvanın kesimine durdurak denilmedi. Denilmediği için süt para etmedi. Süt para etmeyince yani hayvanın üreticimizin...
1: Beslemenin bir anlamı kalmadı.
0: 100 tane anaç hayvanı var. Her gün sütünü sahiyor, zarar ediyor. Her gün zarar ediyor. Yani zarar et nereye kadar? Yani hatırlıyorsunuz, televizyonlarda da gördünüz. Adam sütü sokağa döküyor. Para etmiyor. Çünkü her gün zarar etmek ne demek? Ya en iyisi keseyim kurtulayım derken gerçekten biz piyasada anaç hayvan bırakmadık. Ve şimdi toparlama döneminde yeni Tarım Bakanımız da gerçekten bu konuda çok ilgili, alakalı. Anaç hayvanın çoğalmasını, besilik hayvanın çoğalması için mücadele ediyor. İşte bundan ilgili de kırsalda bereket projesi var. Yani bundan ilgili de gerçekten çok mücadele. Ama bunlar pilot projeler. Bunların çoğalması, besilik hayvanın artması zaman isteyecek, zaman alacak. Tabii işte bir bakan değişti ve genel müdür değiştiği zaman da bunlar atıl olmasa veya geri plana düşmese bunlar da çok büyük sıkıntı. Yani biz çok yaşadık.
1: Aynı etkiyle Sayın Başkanım, o dönemi hatırlıyoruz. Biz yayınlarda çok fazla konuştuk. Süt fiyatlarını Ulusal Süt Konseyi düşürdükçe düşürdü. Daha doğrusu düşürmedi ama fiyat yükseltmedi. Sütü üreten de otomatik olarak zarar ettiği için zarar kes yaptı. Keserken ne yaptı? Hayvanı kestirdi. Evet. Yani ben bununla çekene kadar diye. Şimdi bu pozisyonu tam tersiyle çözmek mümkün değil mi? Süt fiyatları düşük olduğu için bu kadar azalmıştı. Yükseltelim süt fiyatlarını o zaman, ya çıksın
0: şimdi
1: ortaya.
0: Şimdi süt, ya her şeyi değerinde satmamız lazım. Az önce dediniz ya, işte yurt dışında et fiyatı niye bu kadar ucuz, ülkemizde niye bu kadar pahalı? Yani süt fiyatı da yurt dışında niye bu kadar ucuz, ülkemizde niye bu kadar pahalı? Biz konjektürü kendi ülkemize göre, kendi planımıza göre yapmamız lazım. Bunu dışarıyla karşılaştırdığımız zaman o zaman çöküyoruz. Biz kendi ekonomik şartlarımıza göre bunun planlamasını yapmamız lazım.
1: Şu an dışarıyla karşılaştırdığımız için çökmüş vaziyetteyiz. 3 euro nereye, 10 euro, 20 euro nereye? Yani biz yani kıymayı nereden baksanız 8-9 euroya, 17-18 euroya
0: yiyoruz. Evet. Yani sütü de ya işte yükseltelim, anaç hayvan çoğalsın, işte besilik dana çoğalsın diye. Bu doğru bir mantık. Yani değerinde, eğer sütün maliyeti bugün 15 liraysa 15 liraya satılması lazım. 20 liraysa 20 liraya. Maliyetimiz nedir? Onun altına üretin, yapın denildiği zaman o zaman üreticiye çok büyük bir baskılama oluyor. O zaman üretici zarar ediyor. Yani o gün siz işte enflasyonu belki korumuş oluyorsunuz. İşte şirin görünmüş oluyor. Ya işte ülkemizde et fiyatları yükselmiyor, süt yükselmek gibi görünüyor ama biz bu işin altını oyduğumuzun farkına varmıyoruz. Ve nihayetinde de
1: sonucunu
0: bu şekilde oldu ve gerçekten de bu işin altını oyduk. Şu anda besilik hayvan bulmakta zorlanıyoruz. Ha şu da var, yani süt hayvancılığı çok olacak diye bunu da ülkenin başına bela etmemiz lazım. Çünkü bazen de öyle oluyor ki devlet diyor ki ya işte süt hayvancılığı çok olsun diyor. Bu sefer süt hayvancılığı piyasaya çok oluyor. Süt tüketimi, ya biliyorsun ülkemizde de çok öyle fazla süt tüketen bir toplum değiliz. Kolay çok tüketiyoruz ama sütü çok tüketmiyoruz. Yani şurada belki kaç kişiyiz? desek ki ya sabah bir bardak süt kim içti gel desek hiçbirimiz içmedik deriz.
1: Ama kola da içmedik yani.
0: Süt içmemiz lazım. Böyle bir toplum da değiliz. Yani çok süt tüketen bir toplum da değiliz. Ha, bununla ilgili bir planlama yapmamız lazım. Hem devletin başına bela olmayacak hem de doğru üretim yapmamız lazım. O zaman ırk hayvancılığını geliştirmemiz lazım. Anaç hayvan getirirken besilik dana üretecek sütü çok fazla olmayan hayvanlar getirmemiz lazım. Biz bununla ilgili belki bilmiyorum duydunuz mu duymadınız mı? Van'da çok güzel büyük bir proje yaptık. Geçen hafta da Sayın Bakanımız geldi. Açılışını yaptı. Yani orada biz 13 bin dönüm arazi. Buradan da Ozan Valimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türkiye Kırmızı Et Üreticiler Birliği'ne hibe ettiği şekilde verdi. Ve biz orada şu anda 10-12 bin dönüme ekiyoruz. Ve artı 2 bin tane hayvanı getirdik. Gebeleştirdik. Ve burada 10-15'er tane küçük aile işletmelerine dağıtacağız. Bak, bu bizim kırsalda bereket projesinin dallarından biri. Yani Tarım Bakanlığı'yla beraber çalışıyoruz. Yani 10'ar 15'er tane dağıtacağız. Üreticinin cebinden para da çıkmayacak Mustafa Bey. Evet. Ziraat Bankası'ndan 5 yıllık kredi alınacak. Hayvanların bedeli ödenecek. Artı 1 yıl boyunca da yem parasını biz ödeyeceğiz. Yani bir üreticimizin cebinden 5 kuruş para çıkmadan yeter ki üret. O hayvanların bir gebe olarak da veriyoruz. Doğumunu yaptır. Hem paranı kazan kardeşim hem ülke ekonomisine faydası olsun. Biz oradaki 19 tane vilayete böyle bir şey yapacağız. Proje yapıyoruz. Tabi bunlar pilot projeler. Şu an 2000 tane. Bu sene sonu itibariyle inşallah 10 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Niye Kayseri'de yok? Onu soruyor.
1: Vali Bey mi hasta vermedi efendim? Vali Bey mi hasta vermedi?
0: Ya bilmiyorum tabii de biz orada yani istiyoruz. Geçen gün Memduh Başkanımıza da söyledik bu konuyu. Dedik ki ya bu projenin gerçekten Kayseri'ye ihtiyacı var. Biz de işi bilen yani nihayetinde de orada bir tecrübe sahibiyiz. Bakanlığımız da gerçekten destek veriyor. Yani yapın yeter ki yani İç Anadolu'ya da böyle bir şey lazım. Çok maliyetli olan bir işler de değil. Yani bunlar çünkü besi yapmadığınız için yani burada hayvanı getirip 3 ay barınakla besliyorsunuz, gebeleştirip çevre illerdeki veya kendi vilayetimizdeki üreticiye dağıtıyoruz, sistemin içine dahil ediyoruz. Yani bu öyle bir şey ki bu yaygınlaştığı zaman ithalattan kurtulacağız ya. İthalattan kurtulacağız. Yani
1: efendim ithalattan kurtulursak devlet parayı nereden kazanacak?
0: Çok önemli.
1: Değil mi? Yani 3 liraya almış olduğunuz eti şu an pazarda bu fiyata satmanın önemli unsurlarından bir tanesi devlet, ikincisi de aradaki satıcılar.
0: Evet.
1: Tam da bu konuya gelmek istiyorum. Yani ben hala aynı noktadayım. Şimdi siz hep üreticiden yanasınız, öyle de olmanız gerekiyor. İşiniz bu, yanlış anlamayın. Bu oluşturduğunuz organizasyon üreticileri toplamak adına. Aynen. Biz üreticinin de tüketicinin de mutlu olduğu bir toplum istiyoruz. Yani siz paranızı kazanın. Şimdi çiftçi parasını kazansın, hayvan üreten parasını, işte tarım yapan parasını kazansın, kazanacak ki bu işe devam edecek. Ele güne muhtaç olmayacağız. Ama bir saniye. Şimdi burada da yine buna gelmem lazım. Şimdi diyoruz ki yurt dışından biz et ithal edeceğiz. Önceden size bir etki veriyorlardı, bana etki veriyorlardı. Yurt dışından et getirin, daha doğrusu hayvan getirin diyorlardı. Şimdi devlet dedi ki hop ben yapacağım bunu. Size ne oluyor dedi. Tamam.
0: Evet.
1: Efendim 3 liraya 3,5. Ya biz yanlış biliyoruz. Sen 4 liraya hadi yanılmış ol. 4 liraya et alıyorsun. Ben 20 liraya et yiyorum. Evet. Buradaki anormalliği nasıl çözeceğiz? Burası bir muğlak.
0: Şimdi bakın ilk ithalat yaptığımız dönemde Mustafa Bey şöyle denildi. Denildi ki 100 bin tane hayvan gelirse bizim Türkiye'mizin et derdi ihtiyacı bitecek. Kalkıyor. O sene 100 bin, 200 bin hayvan geldi. Ertesi sene 300 bin geldi. Ertesi sene 500 bin geldi. 1 milyon geldi.
1: Doğru.
0: Yani böyle katlanarak aslında biz ithalata kendimizi mahkum ettiğimiz zaman, çünkü kolay geliyor, kesiyorsunuz. Yani hiçbir şey yok. Eskiden nasıl milli savunmada önem verilmediği zaman dışarıdan parayı veriyordun, getiriyordun ama göbeğin dışarıya bağlıydı. Az önce dedik ya, stratejik ürünlerden bahsediyorsunuz. Bu gerçekten hayvancılık çok stratejik bir ürün. Yani eğer siz dışarıya bağımlı olduğunuz zaman, gıdanız dışarıya bağımlıysa o zaman
1: efendim, Rusya-Ukrayna savaşında yaşadık. Biz tarım ülkesiyiz dedik. Buğdayımız yoktu. Ağzımız ayırdık. Yağ patladı, un patladı yani. Evet. Yaşadık biz bunu.
0: Yani ithalat gelmesine rağmen, bak ben size bir rakam vereceğim. Bu TÜİK'in geçen gün yayınladığı şeyi söylüyorum. 2024 yılında 2 milyon 105 bin hayvanımız vardı. 2025 yılında 1 milyon 885 bine düşmüş. Yani %10.5 hayvan sayımız düşmüş aslında bizim. Yani
1: ithal ettiğimiz halde.
0: Da bunun içinde ithal biz yerli gibi görüyoruz. Ha? Evet. Yani yaklaşık yıllık 400-500 bin hayvan da ithal ediyoruz. Yani buna rağmen %10 civarında bizim hayvan sayımız düşmüş. Bu TÜİK'ün verileri. Yani buna rağmen biz eğer gün geçtikçe hayvan sayımız düşüyor. Bakın size bir rakam daha vereceğim. 1960 yılında nüfusumuz 30 milyon. Hayvan sayımız 72 milyon. Yani büyükbaş küçükbaş hayvan sayımız 72 milyon. Kişi başına düşen hayvan sayısı yaklaşık olarak 2,5. Bugün 85 milyon nüfus var. Hayvan sayımız ne kadar? Yine 72 milyon. Bakın yani kişi başına birin altında hayvan düşüyor. Ha ne olmuş? Tabii hayvanın kalitesi yükselmiş. Karkas et oranı yükselmiş ama bu bize yetmiyor işte. Demek ki yani burada bir hata var. Biz ne yapmamız lazım? Planlı üretim. 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık planlamalar Avrupa gibi yapacağız ki bunun altından kalkacağız. Bize yıllık ne kadar hayvan lazım? Ne kadar et lazım? Bunun planlamasını yapmamız lazım. Ona göre üretim planlaması yapmamız lazım. Yıllık ölen buzağı 500 bin. Mustafa Bey. Yani bizim ithal ettiğimiz hayvan kadar aslında biz buzağı telef ediyoruz. Yani bunların planlaması yapılması lazım. Bunların korunması lazım. Yani bütün veterinerleri bir seferber etmemiz lazım ki ya kardeşim bu kadar buzağı ölümünün sebebi nedir? Niçin ölüyor? Yani bunlarla ilgili her köyde, her işte işletmede bir veterineri tayin etmemiz lazım ki bunlarla ilgilenilmesi lazım. Bu planlamayı doğru yaparsak, hayvan sayımızı arttırırsak o zaman emin olun hayvancılık da yükselişe gider, et fiyatları da düşüşe geçer ve biz ona göre de planlamamızı doğru yaparız. Yani şu anda et süt kurumu ben açık söylüyorum yani %40 civarında para kazanıyor. Yani getirdiği hem ithal hayvanda yani düşünebiliyor musunuz? Bir devlet bir planlama yaptığı zaman ne yapıyor? İşte diyor ki gelecek sene et süt kurumu 150 milyon zarar edecek diyor. Bir bakıyorsunuz o sene 10 milyar 20 milyar para kazanmış. Yani niye? Yurt dışından getirdiği ithal hayvanları bize satıyor, etleri bize satıyor. Yani satılan bu etler parayla para kazanıyor. Müşteri hazır. Para peşin. Getirdiği yer de belli. Zaten imkanları da kendi elinde. Ortada. Büyük para kazanıyor. Hani şöyle olsa ya kardeşim ben bunu getiriyorum maliyetine veriyorum. Üretici ben sana maliyetine veriyorum ama sen de ona göre sat. Yani fiyatı ona göre uygun sat. Hayır devlet zaten bana yüksek fiyatta veriyor. Ben de yüksek fiyata üretmek zorundayım. Zaten iç pazardaki bizim kendi ürettiğimiz hayvanın maliyeti yüksek. Yani nihayetinde bir hayvanı alıyorsunuz. Bunu 18 ay 24 ay gibi bir
1: besle. O zaman ben şöyle mi anlayayım efendim? 900 liraya kıyma yiyorum. Evet. %40 bunun üstünden devlet para kazanıyor. Bu petrole dönmüş, evet. Sigaraya dönmüş, teke evet. Ürününe dönmüş. Evet. Yani 500-550 liraya bana alabileceğim eti ben şu an 900 liraya yiyorsam aradaki biz buna kısaca ÖTV diyelim biz devlete veriyoruz bunu kıyma
0: ya,
1: üzerinden.
0: Ya ithal gelen et de bunu devlete veriyoruz bu kesin. Yani şu anda hem devlet de bunu niye böyle yapıyor? Yani bunu da açıklamak gerekiyor. Çünkü burada yerli üreticiyi de desteklemek amaçlı fiyatı çok düşük oranda tutmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani devlet kendi elini çek. Çünkü biliyor ki yerli hayvanımız çok az içeride. Etimiz çok az. Yani ithalat yapmadığı dakika et fiyatları çok yükselecek. Yani biz bunu da biliyoruz. Ha ithalat çok karşıyız. Biz üreticiler olarak ithalatın iyisine karşıyız. Bizim üretmemiz lazım. Ama şu anda gerekli mi? Ona da sur, yani tüketiciyi düşündüğümüz
1: için. İthalatı yapmayalım. Biz bunu içeriden yetiştirelim. Şu an itibariyle misal veriyorum. Sizin hayvan ahırda barınakta neyse 500 tane hayvan var. Bu aslında 500 değil de 1500 tane olsa. Bunu siz değil Türkiye gene 1500 tane olsa Türkiye'nin ihtiyacını çözeceğiz. İthalata gerek kalmayacak diyorsunuz. Burası kabul. Siz bunu 1500 yaptığınızda yem maliyetiniz düşmeyecek. Çünkü hayvan başına yeme yani düşen bir maliyet yok. Biz yine pahalı et yemeye devam edeceğiz.
0: Ya düşecek yani. Derken yani eti siz bugün diyelim 800 liradan 400 liraya düşüremezsiniz. Aynı sabit oranlarda kalır yani enflasyon yükselir. Enflasyon oranına göre kendini koruma altına alır. Bu ticaret nerede olursanız olun yani çünkü
1: haklısınız. Yani bu yok ama
0: ticaret budur. Yani siz hayvan sayısını 1000 hayvandan diyelim 3000 hayvana düşürdünüz. Eti biz 500 liradan 250 lirayı öyle bir şey yok. ülkenin kendi ekonomik şartları var. Ama şu tehlike var. Hayvan sayınız düştüğü zaman arz talep yükseliyor. Bu sefer 1'e 2 3 katlanıyor. Biz bunu engellememiz lazım. Üretim planlamamızı biz buna göre yapmamız
1: getiririz
0: lazım.
1: Getiririz efendim. Güney Amerika'da yok değil ya, oradan yine getiririz.
0: Ha, getiririz. O ayrı bir olay yani. Getiriyoruz.
1: Devlet nasıl olsa para kazanıyor üstüne. yani orada ayrı. Oradaki peki şunu da sorayım. Şu operasyonlara geçeceğim. Avrupa niye bizden daha ucuza yiyebiliyor? Onlar daha mı üretiyor? Onlar da aynı bizden
0: ya
1: yok.
0: Ya şimdi Avrupa'nın bir özelliği daha var. Yani Avrupa verimliliği yüksek hayvanlar üretiyor. Bir de Avrupa'da çok bu domuz tüketiliyor. Yani bunlarda ben mesela geçen gün yurt dışındaydım, İtalya'daydım. Emin olun herhalde tüketimlerinin %70-80 bu hayvandan elde ediyorlar. Ete çok böyle rağbetleri fazla yok. Olmasa da olur gibi. Eti o yüzden şey yapıyorlar. Yani onlar da bizim gibi bu hayvanı, büyükbaş hayvanı tüketseler onlarda da çok çıkar ama onların da coğrafi yapısı bizimki gibi değil. Yani biraz daha yağmuru çok, otlakları, mera alanları için onlar 70 yıl önce, 50 yıl önce planlamayı yapmışlar. Toplulaştırmayı yapmışlar. Ekimlerini ona göre yapıyorlar. Planlamalarını ona göre yapıyorlar. Yani bizde çiftçi, üretici, 3. sınıf insan. Oraya gittiğiniz zaman 1. sınıf insan. Niye? Adamın villası var, jipi var. En güzel yerde yaşıyor. Ama bize geldiğiniz zaman yani orada varoşlarda yaşayanlar, şehir yaşayanlar varoş insan. Yani onlar 2. 3. sınıf. Bize de köylü, çiftçi 2. 3. sınıf. Yani adam geliyor asgari ücretle çalışıyor. O ben diyor dairede oturuyorum. İşte doğalgazlı evde oturuyorum. Kendini daha iyi görüyor. Ama bizim köydeki çiftçi, üretime katkı olan çiftçi biraz daha 2. 3. sınıf olarak görüyoruz. Değer, kıymet vermiyoruz. Yani bunların altyapılarını oluşturmamız lazım. Ya şimdi köydeki birinin evlenim dese kız gitmiyor köye. Mustafa Bey.
1: Doğru.
0: Yani kız gitmiyor köye. Yani o zaman ne oluyor?
1: Öncesindeydi ya da biraz daha oldu. Sarıoğlan'da hanımefendi bir kaymakamımız vardı. Bayan bir kaymakamımız vardı. Biliyorsunuz siz zaten o hikayeyi. Yani traktör var, hayvan var, o var, bu var. Kız istemiyor gidiyor. Birine gönlüne sevmiş. İşte şehirde iş, şehirde ev. Alacağı asgari ücret. Ya kardeşim önünde 30-40-50 tane, 100 tane hayvanım var. Tarlalar var, bağ var, bahçe var. Yok diyor. Çarşıda, şehirde iş olacak. Bir de asgari ücret olacak. Daha doğrusu sigorta olacak. Sigorta. Hikaye bu kadar.
0: Ya işte biz bu mantığı, bu altyapıyı oluşturmadığımız için yani aslında bizim 30-40-50 yıl önceki kültürümüz köylü bir kültürüydü. Biz bu köylüleştirmeyi, planlamayı tam yapmadığımız için şehirleşmeyi, sanayi biraz da ön plana çıkardığımız için insanlar o tarafa doğru yöneldiler. Ama baktık ki ya köyler boşaldı. İnanın ben geçen gün bir doğu turuna çıktım. İşte bakanımız geldi Van, oradan Ağrı, Kars, Erzurum dolaştık. Yani Mustafa Bey o kadar büyük otlak alanlarımız var ki ben oraları da çok iyi bilen bir insanım. O bölgeyi, yapıyı da bilen bir insanım. O dönemlerde yani eskiden orada dağlar, taşlar hep hayvan olurdu. İnan her taraf boş. Boş Allah, evet. Yani Allah-u Teala'nın verdiği o bedava olan yiyeceği otlaklar bomboş. İşte onlarla ilgili planlama yapmamız lazım. Yani biz bölgesel hayvancılığa geçmemiz lazım. Doğu Anadolu bölgesini ayrı bir planlama, üretim merkezi yapmamız lazım. İç Anadolu bölgesini besi hayvancılığı yapmamız lazım. Ege ve Akdeniz bölgesini süt hayvancılığı yapmamız lazım. Çok basit bir şey. Çünkü ama bizdeki zihniyet şu. Biz her şeyi Ankara'da çözeceğiz abi. Ankara'ya gitmesek biz çözemeyiz. Yani bölgesel olarak çözemiyoruz bu işi. Yani bir tane dosya imzalanacaksa biz bunu Ankara'da halletmemiz lazım. Genel Tarım Bakanlığı'nda halletmemiz lazım. Yani nasıl halledeceksek, o da hiç halledilmiyor da o da ayrı bir sorun, sıkıntı. Yani bunlar planlamayla, işte az önce Avrupa'dan bahsettiniz. Avrupa bu planlamaların hepsini yapmışlar. Adamlarda devletle ilgili bir sorun yok. Devletin şeyi yok. Sistem oturmuş, kooperatifleşme çok üst seviyeye gelmiş. Birlikler çok üst seviyeye gelmiş. Adamın mal satma derdi yok. Sıkıntısı yok. Birlikler bunun pazarlamasını yapar. Yurt dışı ise yurt dışı, yurt içi ise yurt içine. Yani markalaşmışlar.
1: Evet.
0: Çok büyük marka haline gelmişler. Yani orada bir peynir markası, dünya markası olmuş ve bütün süt üretimlerini o marka alıyor. Bizde öyle bir markalaşma yok. Yani süt fazla olduğu zaman sütü satacağımız yer yok.
1: Ne yapacağım diye düşünmüyoruz. Ama işte oradaki kooperatifleşme burada kooperatif başkanının huzur hakkına dönüşüyor. Nereden ne götürüyor?
0: Hiç sormayın Allah'ını seversen.
1: İnsani yani, ve ahlaki olarak da sıkıntı.
0: O ayrı bir dert. Yani bu odalar, kooperatifler, birlikler yani aslında bunların da tek tek ele alınıp yani üreticimizi gerçekten her yere gidip de para ödeyecek noktalar haline getirmemesi lazım. Evet. Tek bir yerde birliğe bağlıysa birliğe, odaya bağlıysa odaya. Ya bir insan 5 yere bağlı olur mu? 5 yere aidat öder mi? Bunlar da ayrı sorunlar tabii. Bugünümüzün konusu değil ama bunlar da ayrı sıkıntılar.
1: Efendim diyorsun. Sona doğru geleceğiz. Sizde vakit hızlı geçiyormuş. Aslında gündem çok. Biz sizle otursak 3 saat kavga ederiz burada muhtemelen ama şimdi geçtiğimiz günlerde Kayseri'nin de içinde bulunduğu Ankara merkezi bir operasyon gerçekleşti. Evet, evet. Şimdi iddialar vahim ama Ankara Cumhuriyet Başsavcısı yaptığı için biz bazı iddialara ve bazı dosyalara daha doğrusu sadece biz değil birçok insan ulaşamadı. Dosya içeriği bizde yok. Kimilerine göre efendim devlet tepelerine bastı alacağını aldı diyorlar. Kimilerine göre özellikle burada Kayseri'de de duyulmuştu. Biz bunu daha önce de dillendirdik. Ne yazık ki işte hayvan telef olmuş ölmüş ama 112'si var kardeşim arayın gelsin bu hayvanı kullanalım diye bir espri vardı. Hikayenin içerisinde bir miktar bu var. Bir miktar para piyasayı düzenleme ve manipüle etme var. Kayseri'de bu anlamda önemli bir bölge. Detaylar sizde var mı? Niye yapıldı? Ne oldu? Sonucu ne oldu? Piyasada ne değişti? Yani tekelleşmeyi mi bitirdik?
0: Evet. Yani savcılığın tabii detayları siz ulaşmazsanız biz hiç ulaşamayız ama
1: sizde vardı dedikodulandık.
0: Direkt olarak o arkadaşlardan biz biliyoruz yani tamam. Devamlı bizim arkadaşlarımız ticaretle uğraşan arkadaşlar. O kadar mantığımıza aykırı yani eğer işin içinde bizim bilmediğimiz başka bir şey var mı olduğunu da ben zaten düşünmüyorum ama bu söylenilen şartlar o kadar mantık dışı olaylar ki Mustafa Bey biz yani bu işi biliyoruz kardeşim. Yani bu arkadaşlar piyasayı manipüle edecek tipte insanlar değil. Niye? Bunlar üreticiden ne kadar ucuz mal alırsa o kadar menfaatlerine. Yani siz şimdi gidin işte bir firmaya deyin ki benim malımı 10 lira fazla alın. O 10 lira ucuz almak için uğraşır.
1: Doğru.
0: Ve aldığı ucuz malı da piyasaya satar. Piyasada da zaten belli bir alıcılar vardır. Bunlar aslında aracı kurumdur. Yani bunlar işte hastalıklı hayvan kestiler. Ya Türkiye'nin hiçbir yerinde siz hastalıklı hayvan kesemezsiniz. Çünkü bütün kesimhanelerde, mezbanelerde devletin kontrolündedir. Devletin veterineri, devletin elemanı, benim kesimhanem var, o arkadaşların da kesimhanesi var. Ben çok iyi tanıyorum. Yani veterinerin dışında biz kesim yapamazsınız. Orada bir hastalıklı hayvan varsa devletin kurallarına göre uyumak zorundasınız. İMHA ise İMHA'ya gider ve kullanılması gereken yerler varsa kullanılmaya gider. Buna devlet izin verir. Siz devletin dışında hiçbir şey yapamazsınız. Yani bir operasyon çekilip bu arkadaşları sabah alıp götürülüp eğer bunun üzerine ise bana göre çok doğru bir şey değil. Niye? Bu arkadaşlar yani benim bildiğim birkaç arkadaş içerisinde aylık yaklaşık olarak 1 milyar civarında cirosu olan insanlar ve Kayseri'ye hizmet eden insanlar. Yani Kayseri'nin gerçekten %80 yükünü çeken arkadaşlar bunlar. Yoksa para sahibi insanlar gider başka iş yaparlar. Hiçbir şey bilmiyorsa bankaya koyar faizini yer yani. Ama niye üretime destek olsun, üreticiye destek olsun yani bir çaba mücadele içerisindeler. Emin olun bu arkadaşları içeri aldılar. Bir hafta boyunca Kayseri'nin piyasası durdu. Kayseri insanlar hayvanlarını nereye satacaklarını böyle bir derbeder oldu. Ben bu arada biz devreye girmek zorunda kaldık. Birlik olarak ya başkanım ne yapacağız? Hemen et süt kurumunu aradık. Ya Kayseri bir hemen keselim insanların ama ulaşamadık. Yani tamam devletin sistemi kurup yapması ayları alır. Ama burada bir pratik çözüm var. Yani adam hayvanını satacak borcu var, harcı var, etlenmiş. Yani hayvan aynı karpuz gibidir. Belli bir kesime geldikten sonra, belli bir süreden sonra çok fazla besleyemezsiniz. Bu hayvanı kesmeniz lazım. Yani bu arkadaşların aslında operasyon düzenlenmesi, tabii için detayını, işin iç yüzünü, yani gayrimeşru bir şey veya herhangi ne bileyim bir şey var mı yok mu olacağını ben hiç düşünmüyorum. Eğer bunun içinse biz bilmiyoruz ama sebep hayvanı fazla kesiyorsunuz, pahalı kesiyorsunuz, işte piyasayı manipüle ediyorsunuz, kaçak hayvan kestiniz, ondan sonra hastalıklı hayvan kestiniz. Kesinlikle bu arkadaşlarda ben %100 eminim böyle bir şey olma ihtimali yok. Ha piyasadır. Şöyle piyasadır. Herkes birbirine sorar. Ya hayvan fiyatlar yükseliyor mu? Ya bu hafta yükselecek veya yükselmeyecek. Bu hafta düşecek veya düşmeyecek gibi konuşmalar olur. Hepimizde var bu telefon konuşmaları. Günlük 100 tane üretici arıyor beni. Başkanım bu hafta fiyatlar yükselir mi? Malımızı keselim mi? Kesmeyelim mi? Ticaret yapıyor. Nihayetinde adam yani belli bir emek vermiş, orada bir mücadele etmiş, yani hayvanı biraz daha yüksek kesmeye, değerinde satmaya çalışıyor. Yani ben bugün kesersem, işte enflasyon olan bir ülkede yaşıyoruz, işte bugün satar yarın yükselirse niye zarar edeyim gibi. Yani bu arkadaşlara da soruyor, bu arkadaşlara da diyor ki ya getir kardeşim, piyasa düşecek hemen keselim veya bekle bir ay sonra keselim, piyasa yükselecek. Bu tür konuşmalar piyasayı manipüle ediyor gibi görülüyor ama yani bunlar ticaretin akışı olan şeyler. Yani işte SPK, yüzlerce hastalıklı hayvan kesildi. Kesemezler. Olamaz böyle bir şey. Yapılıyorsunuz ama devletin hatası var burada. Devlet kontrol etmemiş. Yani devlet de kontrol ediyor, biz bunu biliyoruz. Ya inanın Mustafa Bey, biz mezbanemizde bir tane tarım il müdürlüğünün bilgisi olmadan hayvan kesemeyiz. Yapamayız böyle bir şey. Yani o tespitini yapar. Bu hayvan tamam, doğrudur. Ondan sonra geçer üretime, imalata girer. Bu arkadaşlar da aynı bu şekilde. Yani bunun dışında olma ihtimali, ama şöyle bir düşünce vardı. Ben açık ve net söylüyorum. Kurban Bayramı yaklaştı. Biraz piyasada hayvan eksikliği var. Ve bu arkadaşlar üzerinde bir operasyon yapılıp hayvan fiyatlarına gözdağı verilip bizim üreticimizin fiyatları düştü. Burada biz işin üretim tarafı olarak biz bunu görüyoruz ve buna şey yapıyoruz. Yoksa bu arkadaşların yani bilmiyorum bir herhangi bir çeteymiş, herhangi bir işte farklı bir şeyler var. Yani alt tarafa ulaşamadığımız, bilgiye ulaşamadığımız bir şey var mı? Devletin bildiği bir şey var mı? Biz onu bilmiyoruz. Biz çünkü yani ne hakimiz ne savcıyız, ama bizim bildiğimiz, o arkadaşlardan dinlediğimiz bu olaylar, bunlar da yani ceviz kabuğunu doldurmayacak, yani bu şekle getirecek ve bu arkadaşları içeriye alacak ve bu, bir de itibar kaybı var. Yani şimdi itibarınız gidiyor. Yani her şey
1: edildi, yazıktır yani.
0: Yani eğer bu arkadaşlar bunun için tutulduysa ve bunun için götürüldüyse, yani ticaret yapan, ondan sonra milyar ciro yapan, Türkiye'de adı şanı ismi olan insanlar, yani bu insanlar hem itibar kaybı oluyor, hem ailelerine karşı bir itibar kaybı oluyor, piyasaya karşı bir itibar kaybı oluyor. Yani siz esnafsınız, ticaret adamısınız, bir itibar sahibi olmanız için yıllarınız geçiyor, ta ata dedenizden geliyor bu itibarlık. Ama bir anda itibarınız yok olduğu zaman bu parayla, maddiyatla çözülecek işler değil.
1: Peki bu operasyon fiyatları baskıladı diyorsunuz. Şimdi Ramazan'ın öncesinde tavuk piyasasında da aynısı yaşandı. Dedi ki devlet, tava zam gelmeyecek, Ramazan geliyor dedi. Olur dedi üretici. Sonra bir depo yandı, tava daha fazla zam geldi. Bir depo yakın efendim, yani kolay var.
0: Depo yakmaya gerek yok. Yani devletin zaten depo yakıyor, her gün ithalatı getiriyor. Yani bundan zaten baskılıyor. Yani o arkadaşların şey olmasıyla ne oldu? İnsanlar belki 15-20 gün malını satacağı yer olmadığı için yani şaşırdı, böyle köşe bucakta satan insanlara biraz daha ucuz satmaya başladılar. Orada piyasa biraz daha dengelenmeye başlandı. Biraz daha durdu ama bayramdan sonra bu piyasa böyle durmaz.
1: Kayseri'den şu an gözaltında ya da tutuklu kimse kaldı mı efendim? Var hala.
0: Var.
1: Dosyanın sonucunu bekleyeceğiz efendim.
0: Bekleyeceğiz, evet.
1: Şimdi bu kadar konuştuğumuzun üzerine son bir not. Kurban geldi. Bir hayvanları keseceğiz. Allah kabul etsin inşallah. İbadetlerimizi yapacağız. Bu dönemde devlet şöyle bir yaklaşımla gelse, dişi hayvan kesmeyeceksiniz ya da satılmayacak dese, çok mu zor olur?
0: Çok kolay. Çok kolay. Yani anaç hayvanı kesmeyeceksiniz. Ben kendim bakanlıkta bir yetkili olsam, tabii ekonomik değeri kaybolmuş artık, yani vasfını yitirmiş.
1: Ondan bahsettim.
0: Doğurganlık vasfını, anaçlık vasfını yitirmiş hayvanlar, onu
1: zaten keseceğiz. Yani ona mecbur.
0: Onlar kesilmesi lazım. Ben yasaklarım 2 yıl.
1: Evet.
0: Emin olun, yasaklayın ve artı olarak da bunlara ekonomik değer verin. Yani destekleme verin. Doğru. Desteklemelerin bizim göreceli ve şey olmaması lazım. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir üretici yıllık bir hayvan başı 1.000 lira alıyor. Yani bir torba yem parası destek. Vermeyin ya. Bunlara gerek yok. Anaç hayvana verin. Doğru. Yani adam üretim yapıyorsa, o hayvanı gebeleştirip, doğurtturup ekonomiyorsa, ya mal başı 20 lira verin. 30 lira. Adamın yem parasını verin.
1: Motive olsun.
0: Ya, tabii yani adam diyor ki ya kardeşim, ben bu anaç hayvanı besliyorum, doğurtturuyorum, ta belli bir noktaya getirene kadar zarar ediyorum. Yani o bedeli ver. Yani ithalata dolarları, euroları gönderene kadar bunlara biz destek verelim.
1: İthalattaki aldığımız para, kazandığımız paraları buraya yansıtalım.
0: Yani buralara yansıttığımız zaman, yani emin olun 1,5-2 yıl biz anaç hayvanları satmayalım.
1: Kesinlikle.
0: Ya yıllık zaten 1 milyon 2 milyon hayvanımız doğacak.
1: Yani.
0: Yani bu hayvanlar zaten bize yeter.
1: 2 yıl sonrasında normale biniyoruz.
0: Yani normale bineriz aslında. Çok zor böyle şapkadan tavşan çıkaracak işler değil. Ama planlamayı da doğru yapmamız lazım. Bunu sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Yarın öbür günde bir bakanlık, bir müdürlük değiştiği zaman hadi serbest bıraktık denildiği zaman bu sefer yani o zaman farklı oluyor. Şimdi ne yapıyor mesela bakanlığımız? Gebe düve getirmeni serbest bıraktı. Yani şimdiye kadar yasaktı. Baktık ki yani alt taraf boş. Ne yapmamız lazım? Besilik hayvanı getiriyoruz. Getiriyoruz. 5 ay besliyoruz. Kesiyoruz, yiyoruz. Bitiyor. Bir daha getiriyoruz. O zaman ne yapalım? Gebe düve getirelim bari. Bunun yerine de bunu açalım. Bununla ilgili bir şimdi çözüm üretilmeye başlıyor. Ama şu oluyor. Bu sefer de gelen gebeleri biz 2., 3., 4. Tohumlayıp da buna verim almazsak, birinci doğumdan sonra kesime götürsek, işte burada da sıkıntı
1: yine
0: var.
1: Yani,
0: yine başa dönmüş oluruz. Bu devletin koyacağı politika ve izlediği yolla ilgili bir konu. Evet, yani bu üreticinin üreticinin yapacağı bir şey değil. Tabii üretici bazında da farklı. Yani biz altyapılarımızı, küçük aile işletmelerini ve köyleri biz yerinde tutmamız lazım. Yani Türkiye'de düşünün 900 bin, 1 milyon tane köy var yaklaşık olarak. Yani bu köyleri bizim ayakta tutmamız lazım. Bu köyleri yani her köye 20-30'er tane veya her eve 10'ar-20'şer tane hayvan versek inanın Avrupa'ya yeteriz ya. Biz
1: tabii
0: Türkiye'de
1: dünyaya yeteriz
0: dünyaya olmuyor. Yeteriz. Yani yapmayacağımız işler değil. Bizim bir de halkımız bu işe meyilli kardeşim ya. Ya hiç ben hayvancılığı bilmiyorum dese dayısı biliyor, akrabası biliyor, çevresi. Yani aslında bizim ülkemizin var ya %70'i, %80'i bu işle ilgili yani aslında. Yani bir de şöyle bakın yani şehrin merkezinden bir 15 kilometre pergelle çizin. Diğer taraf hep zaten tarım hayvancılık bizim.
1: Aynen öyle.
0: Öyle değil mi? Yani bir şehrin merkezinde yani böyle mücavir alan olan yerde bir tarım ve hayvancılık yok. Ama diğer yerinde yani size sorsam ya benim dayım tarım yapıyor veya babam tarım yapıyor veya hayvancılık yapıyor. Aslında hepimiz irtibatlıyız. Bunu güçlendirip kuvvetlendirmemiz lazım.
1: Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bir saat açtık bile. Konular keyifliydi. Konuşulacak da çok hadise var ama kabaya hallettik gibi. Son sözü yine size bırakmak isterim. Son bir mesajınız hem kurban öncesinde hem tüketicinize hem üreticinize son bir mesajınız varsa alıp kapatmak istiyorum.
0: Burada tabii sizlere çok teşekkür ediyorum. Sorunlu, bizleri demek? Davet ettiniz. Üreticilerimize biz üreteceğiz. Çünkü bu bir milli mücadele. Yani bu biz üretmesek her zaman dışarıya mahkum kalacağız. Nasıl bir milli savunma önemliyse gerçekten tarım hayvancılık da o kadar önemli. Biz bu işi biliyorsak, biz bu işi yapıyorsak biz bunu devam ettirmemiz lazım. Kimi zaman zarar edeceğiz, kimi zaman kar edeceğiz. Politikalar yanlış olacak, doğru olacak ama biz devam etmemiz lazım. Üreticilerimiz de devam etsinler. İnşallah moral bozukluğu yok, devam edeceğiz. Tabii Kurban Bayramı da az önce de bu konuları bahsettik. Lütfen kurbanı kesecek vatandaşlarımız dikkat etsinler. Profesyonel ellerle kesimi yapsınlar. Kurbanı heba etmeyelim. Yani herhangi bir yaralamalar, kazalar olmasın. Mutlu, huzur içerisinde bir bayram geçirelim. İnşallah yani kurbanımızı da alırken kurban vasfına uygun kurbanlar alalım. Lütfen sosyalleşmeyi unutmayalım. Yani bağış yapıp da aslında bu konuya da girecektim. Ben vakıf konularına da girecektim.
1: Vakit
0: burada da çok
1: yoksa,
0: büyük
1: evet.
0: Sıkıntılar var. Avukatlarım arasında var ama yani burada bir yere verip de bu işi bitirmeyelim. Kendi içerimizde sosyalleşelim. Kendi elimizde dağıtım yapalım.
1: Kurbanın önce komşumuzu, bereketi, önce evet. Mahallemizi, önce eşi, dostu, aynen. Akrabayı işte, görmek ve hesap etmek lazım.
0: Yani dinimiz o kadar büyük bir din ki yani herkesi gözeteceksin diyor. Aç bir tane evi bırakmayacaksın diyor. Biz de buna uymamız lazım. Çok teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz.
1: Sayın Başkanım biz teşekkür
0: başarılar
1: ediyoruz.
0: Başarılar diliyorum size.
1: Ellerinize ayaklarınıza sağlık. İnşallah hayırlı bir bayram geçiririz. Hepimiz için, üretici için, tüketici için kazasız, belasız ve bereketli bir bayram olur. Sevgili Kayseri Radar izleyicileri, Radyo Radar dinleyicileri, bugünkü yol açığı Sayın Ercan Aras'la beraber yaptık ve kapatmış olduk. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı. Şehirle alakalı, hayvancılıkla ve üretimle alakalı çok fazla şey aslında biz yayınlarımızda konuşuyoruz. Bu kez muhatabıyla konuştuk. üreticisiyle konuştuk. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah mesajlar doğru yerlere ulaşmıştır diyelim efendim. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Yarın yeniden buluşacağız. Yarına dek iyi haberler alacağınız bir Türkiye, bir Kayseri diliyoruz ve umut ediyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.
2: Türkiye de gelebilir yani. Bunun garantisi yok ki gelmeyeceğine dair.
3: Temizliğe önem vermemiz lazım.
4: Her günümüz daha kötüye gidiyor ilerleyen zamanlarda.
5: Devletimiz bununla ilgili muhakkak önlemleri alması gerektiğini düşünüyorum.
6: Risk hissetmiyorum yani. Görmüyoruz.
7: Bence korona biraz abartılıydı bence. O da kendiler oluşturmuş bir şeydi bence yani korona.
8: Koronavirüs gibi yaygın tahmin etmiyorum.
9: Bazı ülkelerde görülen ve kemirgenler aracılığıyla bulaşan hantavirüs yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
5: Yani bununla ilgili herhangi bir vakaya rastlanmadı. Evet, yanlış bilmiyorsam herhalde bir fenomenlerden bir tanesi bir gemi yolculuğunda bununla ilgili bir vakaya yakalandığını söylemişti. Devletimiz bununla ilgili muhakkak önlemleri Covid'de olduğu gibi acemi bir şekilde yakalanmadan önüne geçeceğini düşünüyorum. Önlemler alması gerektiğini düşünüyorum. Umarım ülkemizde bununla ilgili bir vaka olmaz. Bildiğim kadarıyla ölüm oranı koronavirüse göre daha yüksek virüslerden bir tanesi diyebiliyorum. Bu konuda biz insanlar olarak tedbirlerimizi almamız gerekiyor muhakkak ama umarım devlet de bu adımları atma yolunda bir işlem yapar diye ümit ediyorum.
4: Hiçbir bilgim yok ama yani gün gün aratıyor zaten. Her günümüz daha kötüye gidiyor ilerleyen zamanlarda. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor toplumda. Ama işte ona da kimse dikkat etmiyor. Bunları da büyüklerin düşünmesi gerekiyor. Yani
3: virüs virüstür. Temizlik, en başı temizlik. Onun için temizliğe önem vermemiz lazım. Bu aileden başlıyor. Ailede çocuklara eğitimi verirsen devamı gelir. Herkes birbirini uyara uyara bunun şeyi tükenir. O günler çok kötü günlerdi.
2: Yayılabilir dünyada. Türkiye de gelebilir yani. Bunun garantisi yok ki gelmeyeceğine dair. O zaman ülkemize bütün canlı hayvan, hatta insan girişimi yasaklayabiliriz yani. Bunun başka yolu yok. Ama önce sağlık ya, önce insan. Yani koronavirüste de onu yapamadık. Biliyorsunuz patladı yani koronavirüs. Bence tedbir almamız lazım. Yani tamamen kapatmadan yani dengede götürerek kapatmak lazım bence.
6: Ne kadar elimizi bol yıkarsak, dikkat edersek hijyene o kadar iyiyiz. Risk hissetmiyorum yani. Bence hayvanlardan yani uzak durarak biraz da. Ama risk taşmıyor hiç sanmıyorum o yönden.
8: Vardır. Böyle bir, ufak tefek virüs de var ama koronavirüs gibi büyük bir yaygın tahmin etmiyorum. Çıkılır. Önceki gibi kendimizi eve hapsetme falan. Ama tabii ki tedbir amaçlı, tedbir alacağın. Toplu alanlarda kendini koruyacaksın. Sık sık ellerini yıkama tabii ki. Sağa sola elliyoruz orada yani. Ama dediğim gibi koronavirüs gibi yaygın tahmin etmiyorum.
7: Tehlikeli olabilir bizim için yine. Bence korona biraz abartılıydı bence. O da kendiler oluşturmuş bir şeydi bence yani korona. İnsanları öldürmek istiyorlar dünyada bayağı. 500 milyona düşürmek istiyorlar 7 milyardan.
10: Koronaya ne doktor ne tavsiye ederse onu alacağım ya. Yiyecek içecek bol bol, sarımsak yiyecek, soğan yiyecek. Anladın mı? Mantı yiyecek bol bol. Sarımsak yesin, soğan yesin. Kutur kutur her gün en az bir diş sarımsak yesin. İmanlı olsun, imanı iyi olsun. Bu adam hasta olmaz, yer içer, gezer.
11: Dünyada oluşan her şey Türkiye için risktir. Bunu devlet düşünecek. Eve kapatmayacağız, sağlığımıza dikkat edeceğiz. Biraz da devlet düşünecek onu. Vatandaşın sağlığını devlet düşünür. İnsanlar bakın sokaklarda çocuklarına ilaç için dileniyorlar. Sadaka devlet olduk. Sağlığını nasıl düşünüyor devlet? Benim sağlığımı da düşünmüyor. Vatandaş olarak da azami temizliğimize, hijyenimize dikkat edeceğiz. Çevremize dikkat edeceğiz. Kalabalıktan kaçacağız.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Müzik Radarı.

piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak yayından hepinize günaydın. Hayırlı haftalar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Ekonomi Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi konuğum Sayın Ömer Uzunoğlu Bey. Ömer Bey günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, iyiyim.
1: Her zamanki gibi harika.
2: Her zaman iyisiniz.
1: Sayın Ömer Uzunoğlu Bey esnaf, hepinizin malumu üzerine ama aynı zamanda kendisinin iki ayrı özelliği var. Biri ekonomi eğitimi ve bunun üzerine yaptığı uzun uzun çalışma ekonomist yönü. Diğeri de kişisel gelişim uzmanı yazdığı benim bildiğim 5 kitap.
2: Altıncı.
1: Altı kitapla birlikte kişisel gelişim uzmanlığı da yapıyor. Bunu neden söyledim? Programımızın yarısından sonra vaktimiz kalırsa bir konuya gireceğiz sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. O da şu: Türkiye'nin büyüme, aile planlamasıyla ilgili gelecek 10 yılı 2036'ya kadar Türkiye'nin azalan, yani 1.48-1.50'lere kadar düşen nüfus artış hızımızı artırmaya yönelik olan çalışmalardan bahsedeceğiz. Tabii bu sadece ekonomik değil, bir taraftan işin sosyal boyutu, işte genç kızlarımız ya da genç erkeklerimiz neden evlenmiyor ya da evlenmek istemiyor nedenleriyle birlikte ve bunların da çözümü, bir taraftan eğer varsa bunların da çözümünü konu alacağımız programımızın son bölümünde vaktimiz kalırsa yer vereceğimiz bir bölüm olacak. O yüzden de Sayın Ömer Bey'in bu konulardaki uzmanlığını da zaten başvuracağız. O zaman gelelim bugüne.
2: Ekonomiye
1: gelelim. Tabii ekonomi deyince sadece bizim Türkiye içerisindeki ekonomi değil, bizim tüm global dünya ile birlikte dışarıda ne oluyorsa bize yansıyan ekonomik boyutları var. Nedir bu derseniz, hemence çok kısaca söyleyeyim. İran'ın barış görüşmelerine istinaden sunduğu şartları ya da teklif mektubunu Trump, sarı deli dediğimiz Trump, benim hoşuma gitmedi, beğenmedim dedi. Bir anda bir petrol %5'e yakın bir anda bir yukarı fırladı. Altın buna karşılık düştü. Şimdi rakamları konuşacağız. Buralarda neler oluyor? Altında, Brent'te, İran-İsrail savaşında neler oluyor? Sonrasında Türkiye'ye doğru kendi topraklarımıza girip neler oluyor? Bunları konuşacağız. O zaman günün değerlendirmesi ya da daha doğrusu haftanın değerlendirmesini sizden almaya başlayalım.
2: Teşekkür ederim. Öncelikle İran olayı, Amerika olayı, dediğiniz gibi her gün pimpon topu gibi bir farklı boyuta gidiyor geliyor. Net bir sonuç yok. Çok büyük ihtimal sonuçta mutlaka şöyle ya da böyle barış olacak ama bu ara iki taraftan neyi koparabilirse onun peşinde, benim görebildiğim o. Trump dediğimiz, benim tabirimle otopark mafyası, maalesef bu işi zora sokmak için, riske etmek için, biraz da İsrail'i koruyup kollamak için elinden gelen her türlü entrika

0: Ve oyunu sergiliyor. Bunu çıplak gözle görebiliyoruz. Gerçek anlamda şu bir realite ki İran'la alakalı özellikle pazar gün yaptığı açıklamalara katılmak mümkün değil. İran'ın artık ülke olarak çöktüğünü, askeri gücünün kalmadığını, İran'da yöneticinin olmadığını, dolayısıyla savaşı kaybettiğinden söz ediyor ama net olarak biliyorum ki ben eğer Amerika veya İsrail yeniden bu işi başlatırlarsa İran canı pahasına, yok olma pahasına elinden gelen her şeyi yapacaktır ve boş bir ülke değil. Bunu daha önce de gördük. O bir aylık süreçte net olarak gördük, 40 günlük süreçte. Umarım böyle bir şey olmaz. Çünkü dünya ekonomisinin içinde yaşadığımız konjektürde bu yükü artık daha çok taşıyabileceği veya kaldırabileceği bir hali kalmadı, bir durumu kalmadı. Umarım en kısa sürede aklı selim galip gelir ve bu iş artık uzamadan, sündürmeden biter. Yoksa bedeli biz de ödüyoruz, dünya da ödüyor ama savaşan ülkelerin dışında, belki İran'ın dışında, Amerika, İsrail demeyeyim, en çok bedel ödeyen ülke, bu işin faturası kesilen ülke Türkiye. Bunu rahatlıkla izleyip görebiliyoruz. Bizim açımızdan son derece önemli. Özellikle kaygan zeminde çok zor hareket ediyoruz. Umarım bu süreç bir an önce sona erer ve biz de dünyada rahatlar diye düşünüyorum. Ekonomiye girdiğimizde yine bu sabah üretimle alakalı rakamlar açıklandı, sanayi üretimiyle. Şunu gördük ki Mart ayında da sanayi üretimi eksi olarak çıktı. Geçen yıl aynı ayda, bir yıl önce %2.2'lik bir artış vardı sanayi üretiminde. Bu çok tehlikeli bir şey. Zaten daha önce de biz bahsettik. Türkiye'de ekonomi içerisinde sanayinin payı %33'ten %19'a geldi. Bu aslında çok ciddi bir alarm zili. Yani ekonominin bütün içerisinde 33'ten 19'a gelmek çok büyük bir risk. İçinde bulunduğumuz an olarak ben söylüyorum. Bundan sonra nasıl gider derseniz herhalde bu ekonomik şartlarda veya bu ekonomi politikasıyla çok rahat bir konjektüre oturacağı kanaatinde değilim. Son açıklanan Mart rakamıyla beraber şunu anladık ki ilk 3 ayda Türkiye'nin sanayi üretimi büyümeye eksi katkıda bulunacak. Bunu normal olarak gördük, net olarak gördük. Bu devam eder mi? Devam edebilme şansı yok. Ve bugün çok acıdır. Biz sanayiciyi faizle ve dövizle dövüyoruz. Kırbaçlıyoruz. Yani bu insanları bir boyutta döviz fiyatlarını sabit tutarak hem de 2,5 yıla yakın bir süredir artı anormal dünyada olmayan faiz oranlarıyla baş başa bırakarak bu insanları dövüyoruz, kırbaçlıyoruz, canlarını çok yakıyoruz. 370 civarında OSB var Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla. Emin olunuz burada üretim yapan insanların, bağışlayın ben ama amiyane tabirle elleri değil ayakları dahi öpülecek insanlar bunlar. Yani bu insanlar gerçekten haysiyetlerini, şereflerini, varlıklarını, her türlü riski göze alarak bu işin içine giriyorlar ve maalesef kaybedenleri de belki düşündüğümüzden çok daha fazla. Bunu zaten en ciddi dediğimiz firmaların konkordato ve iflas kararları aldırarak görüyoruz, yani ayna gibi izleyebiliyoruz. Umarım ben bu noktada yeni bir ekonomi politikasıyla ayağa kalkarız. Aksi halde seçime kadar da olsa, büyük ihtimal 2027'de olacak, bu politikayla bu ekonomiyi taşıyabilme şansımız yok. Bu kadar açık ben konuşayım. Hürmüz'deki olay nasıl dünya için büyük bir dengesizlik? Bizim için de bu uygulanmakta olan ekonomik politikası, tek bacaklı politika en az bu kadar tehlikeli. Bir biçimde silkinip yapısal reformlarla bu işin üstesinden gelmek zorundayız. Aksi halde 2027'ye çok sayıda firma yok olur. Yani kalmaz veya işletme veya fabrika. Daha önce bahsettim, bir daha bahsetmeye ihtiyacı hissediyorum. İş Bankası'nın genel müdürü Kayseri'ye Ramazan ayında geldi, Ramazan'ın başında. Her yıl İş Bankası muhtat olarak çalıştığı ticaret erbabını davet ediyor.
1: İftar
0: sofrasına ve genel müdürü, İş Bankası'nın genel müdürü orada konuşma yaptı. Dedi ki 2024 yılında bir yılda kaybettiğimiz, batırdığımız parayı Ocak 2026'da 4 katını batırdık dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle çok ciddi bir sıkıntı var. Yani bunu görmezden gelmek veya yok saymak bize çok şey kaybettirir. Dolayısıyla akıllı olmak zorundayız. Sanayiye baktığımızda gerçekten savunma sanayide harika şeyler oluyor. Ama sanayi bir bütün olarak ele aldığımızda, yalnızca savunma sanayindeki yatırımla veya üretimle veya anlaşmalarla eğer sanayi ayakta tutacağız zannediyorsa yanılırız. Yani bunu tutabilme şansımız hiç yok. Dolayısıyla sanayi eğer kalkınacaksa işte Mart rakamları eksi geldi. Bütünüyle kalkınmak zorunda. Bunun içinde doğal olarak savunma sanayi rakamları da var. Onlar çok güzel ama öze baktığınızda, bütüne baktığınızda şablon çok bozuk. Yani bunu göz önüne alalım. Bu konuda yapılması gereken neyse yapalım. Dün galiba hafızam beni yanıltmıyorsa veya cumartesi günü Ankara Sanayi Odası'nın başkanının bir açıklaması oldu. Ve dedi ki ASO başkanı, bağışlayın ticaret odası başkanı düzeltiyorum affedin. Ankara Ticaret Odası Başkanı, ATO Başkanı dedi ki kesinlikle vergi sistemini yeniden ele almalıyız ve gözden geçirmeliyiz dedi. Yani ne kadar tehlikeli sularda yüzdüğümüzün bu ispatı. Ankara Sanayi Odası Başkanı açık olarak diyor ki bu vergi sistemiyle bu iş gitmez diyor. Yeni yani ya cumartesi ya dün yapmış olduğu açıklama. Dolayısıyla yalnız kurla oynayarak, yalnız zombi şirketlere kredi vererek batmakta olan şirketlere, gerçek OSB'de 370 OSB'de bu ülkeyi ayakta tutan firmalara kredi vermeyerek, yani çok olumlu şartlarda kredi vermeyerek bizim bir yere gidebilme şansımız yok. Hedef koyuyoruz ancak bugüne kadar maalesef ekonomide ortaya koyduğumuz hedeflerin enflasyon dahil birçoğunu tutturamadık. Ne ithalat ihracat rakamları, ne büyüme rakamları, ne enflasyon rakamları, ne cari açık, ne dış ticaret açığı, hiçbirinde gerçek ortaya koyduğumuz hedef diye belirlediğimiz şeyleri tutturamadık ve daha önce de belirttim. Bunlar temenni. Yani eğer olmayacak bir şeyi biz olacak gibi ortaya koyuyorsak benim bu anladığım hem iktisat dilinde hem kişisel gelişimde temenni. Yani hedef dediğiniz şey harekete geçilir. Bir hareket başlatılır. O hareket nedir? O hedefe en yakın rakamlar artı eksi elde edilir, hedefe ulaştık veya şu kadar sapmayla ulaştık denir. Ama ortaya koyduğunuz rakamla gerçeğin %100'e, %200'e, %300'e yakın bir sapması varsa bunu yani nasıl hedef olarak açıklayabilirsiniz veya buna nasıl hedef diyebiliriz? Temenni bu. Dolayısıyla ekonomi yönetimi benim arzum şu, isteğim şu. Yeni o orta vadeli programı özellikle savaşla dahil yaşadığımız şartlardan dolayı yeniden revize etmesi. %16 ile 21 enflasyon deniliyor, 16 denildi. Ya şimdi yaşadığımız şartlara baktığımızda ilk biz 4 ayda %14'ü bulduk enflasyon olarak. Yani %2 ile biz nasıl gideceğiz 8 ay? Böyle bir şeyin mümkünatı var mı? Yok. O zaman lütfen gerçekçi rakamlarla, gerçeklerle halkın ve sanayicinin karşısına çıkalım. Yine çok enteresan. Son 22 yılı izledim Ali Bey, inceledim. 750 milyar doları betona gömmüşüz. Bakın çok açık ifade ediyorum. Yani biz eğer bu betona 750 milyar doları yatırarak sanayileşiriz veya kalkınırız diyorsak öyle bir şey olamaz. İnsanlar yatırım yaparak da betona batarlar. Örneklerden birisi işte Türkiye, Allah korusun. Yani 750 milyar doların şunu arzu ederdim ben. 200 milyar dolarını veya 250 milyar dolarını ileri teknoloji ve çipe yatırsaydık bugün Türkiye'de enflasyon diye bir problemi konuşmayacaktık. İşsizlik diye bir problemi konuşmayacaktık. Yani yaptığımız şey doğru mu? Tartışalım. Yani 750 milyar doları betona yatırmışız. Ya düşünün, bir daha söylüyorum. Rakamlar çok önemli. Ne olur bunun içinden 200 milyar dolarını ileri teknoloji ve çipe yatırsaydık. 250 milyar dolarını yapamaz mıydık? Bu parayı harcadık biz, yapardık ama yapmadık. Nedenini bilmiyorum. Biliyorum da bilmek istemiyorum açıkçası. Bu formatta ben doğru şeyler yapmadığımızı ve geleceğimizin de ipotek altına alındığını rahatlıkla ifade edebilirim veya söyleyebilirim. Şimdi demin örnek verdim ben, rakamlar tutmuyor derken gerçekten öyle Halil Bey, şaşırtıyor yani tüm veriler, hedefler. Şimdi herkes bana göre TÜİ cebinde geziyor. O TÜİK dediğimiz kavram, istatistik enstitüsü kavramı cebinde geziyor. Şimdi şöyle gözlemliyorum ben, hükümetin açıkladığı rakamlar 16, şimdi 21 ile bir aralık koydu ama hane halkına soruyorlar %50 diyor Türkiye'de bu sene 2026 enflasyon olur diyor. Ev hanımlarına soruyorlar %60 diyor. Piyasa katılımcıları diye bir kural şey var, grup var, bilmiyorum değerli izleyiciler mutlaka duymuşlardır. Bu çok ilgimi çekiyor, kim olduklarını bilmiyorum. Tahmin ediyorum Hazine Merkez Bankası tarafından atanıyor veya ekonomi yetkilileri tarafından atanıyor bu kurul. Ve bana göre bunların ortaya koyduğu rakamlar ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu rakamlarla, TÜİK'in ortaya koyduğu rakamlarla aynı seviyede. Ha diyorum ki bu insanların bir beklentisi mi var? Yani ben piyasa katılımcıları grubundanım. ileride acaba ekonomi yönetiminde veya devlet kademelerinde bir yer tutabilir miyim, alabilir miyim? Yani bu kaygıyı taşıyorlar galiba. Bayanlar, ev hanımları %60'la enflasyon beklerken, hane halkı %50'yle beklerken, artı bunların böyle TÜİ'ye yakın veya ekonomi yönetimine yakın rakamlar belirlemeleri, tahminde bulunmaları bana pek doğru gelmiyor. Bana göre de en doğru tahmini Halil Bey, reel sektör yapıyor. Yani benim için yatırım yapan, üretim yapan, istihdam sağlayan, ihracat yapan insanların ekonomiyle ilgili veriler önemli. Burada bu insanlar ne diyor? Enflasyon Türkiye'de %40'lar civarında olacak diyor. 45'e kadar çıkartıyorlar ama yani şunu bilelim ki %40'lar civarında bir enflasyon gerçekten içinde bulunduğumuz an, şöyle kendi kendimi yokladığımda %14'ü ilk 4 ayda bulduğumuza göre diyorum ben 40'a yaklaşabiliriz. Yani 30 bile çok gerilerde kalabilir. Dolayısıyla pozisyonumuzu, durumumuzu buna göre yeniden revize etmek ve almak zorundayız. Bir diğer açıdan biz soğuk para derdindeyiz. Soğuk para Türkiye'ye gelmiyor. Cat rate veya benzeri şeylerle Türkiye'ye sıcak parayı zorla davet etmeye çalışıyoruz. Neredeyse dünyanın en yüksek faizlerinden birini veriyoruz. Bu para Türkiye'ye girerken de öpüyor, bizi çıkarken de öpüyor. Dolayısıyla bunun riski, bunun taşınabilmesi bugünkü şartlarda kolay değil. Bir daha söylüyorum, bugün sanayici çok net bu veri, yani hiç rahatlıkla ifade ediyorum. Kurla kırbaçlıyoruz, dövüyoruz. Bunu açık olarak biliyoruz hepimiz 2,5 yıldır. Diğer taraftan faizle dövüyoruz yatırımcıyı, üretimciyi, artı sanayici, yani %60'larla 65'lerle para alarak siz neyi üretebilirsiniz? %16, %20 enflasyon beklenen bir ülkede. Yani hayal görmenin bir gereği yok. Yani gerçeği gerçek gibi ortaya koymamak da çok şey kaybettiriyor. Bilmiyorum ama ben gerçekleri halının altına süpürmek hiç kimse hiçbir şey kazandırmaz. Ben bu noktada gerçekçi olmanın çok daha doğru olduğunu biliyorum. Ve düşeceğine, enflasyonun inanmıyorum. Buradaki temel etken, daha önce de anlattığım, kamunun harcamalarını kısmaması, fütursuzca rahatlıkla sanki cebindeki parayı harcaması gibi para harcaması ve neredeyse vergilerimizin tamamının kamuya doğru kanalize edilmesi, yani kamunun harcamasının önü açılması açısından, bunlar bana göre çok tehlikeli şeyler, sarsıcı şeyler, tedirgin edici şeyler. Dolayısıyla yabancı sermayeyi ürkütmeden Türkiye'ye yatırım yapabilmesi için önünü açmanın şartlarını ve yollarını aramalıyız. Yani o insanlarla gerçekten doğru rakamlarla doğru iletişime girerek soğuk paranın Türkiye'ye girmesini sağlamalıyız. Ancak bunu nasıl yaparız derseniz, ben bugünkü şartlarda bunu yapabilmenin hayal olduğunu ancak biliyorum. Yani hayal dışında hiçbir şey değil. Artı elimizdekini biz kaçırıyoruz. Yani yerli yatırımcıyı kaçırıyoruz. Halil Bey, sanayide özellikle OSB'de maalesef birçok arkadaşımın ne büyük sıkıntılar yaşadığının farkındayım. Ve bu insanlar şunu yapmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. İşletmeyi eğer kapatabilme durumu varsa, yani kongortuda veya iflasa gitmeden elindekini çıkartarak, elindeki nakdi paraya çevirerek, likide çevirerek işini tasfiye etme yoluna gitmeye çalışıyor. Bir diğeri de eğer ciddi boyutta riske sahipse patlayabildiği noktaya kadar gitmenin dışında bir başka şansa burada sahip olduğunu düşünmüyorum.
1: Şöyle bir yöntem uygulanabilir mi Ömer Bey? Söylediklerinize hepsine katılıyorum. Katılmakla birlikte ilave yapmak istiyorum. O da şu. Şimdi bazı sektörler var ki burada ürettiğinizde, o global ve ihracat, dış ticaret yaptığınız yerde fiyatları aşağı çekmeniz çok mümkün olmuyor. Küçük bir örnek vereceğim. Organize'de bir çok büyük bir yatak, sadece yatak üreten bir firma sahibiyle geçenlerde sohbet ettiğimizde diyor ki, Halil diyor, 10 yıl önce de diyor ben 100-105 dolar bandına satıyordum. Onlar da 110 dolara koyuyorlardı rafına. Fiyat hep aynı. Şimdi diyor, geldiğimiz noktada benim diyor maliyetlerim sürekli artıyor. 90-95 dolarları buldu benim maliyetim ve 100 dolara satıyorum. %5 bir kar marjı, o da batak falan vermezsem. Ya da krediye bulaşıp da maliyetimi artırmazsa. Peki. Ama diyor Çin benim ürettiğim yataktan daha kalitelisini 60 dolardan satıyor diyor. Benim diyor artık bununla rekabet edebilme ihtimalim yok diyor. Peki. Mobilya sektörüne baktığımız zaman Türkiye'nin mobilya toplam ihracatımız yaklaşık 30-32 milyar dolar civarında. Ay bazında 2,5-3 milyar dolarlar seviyesinde. Hani reklama gireceğini zannetmiyorum. İsveç mi? İsviçre markası. Bir IKEA'nın tek bir markada yıllık cirosu 43 milyar dolar. Bizim bütün Türkiye'deki, tüm Türkiye'deki binlerce, belki on binlerce irili ufaklı işletmecilerin hepsinin toplamından daha fazlasını tek bir firma %30 da fazlasını yapabiliyor. Diğer taraftan Türkiye'de ortalama ihracatta onlar kilo bazındaki rakamsal
0: cüzdesine
1: bakarlar. Baz budur. 4 dolarlar seviyesinde Türkiye'nin ortalama ihracatı kilogram başına kazandığımız para ya da ciro. Ama bir İHA, bir SİHA'nın kilogram fiyatı 10 bin doların üzerinde. Yani 4 dolar nereye?
0: Değere bakar mısın?
1: 10 bin dolar nereye? Peki o zaman sanayide de şimdi yatırım, teşvik, kredi, döviz, eyvallah tamam, ama öbür taraftan da bir topyekün bir yapısal değişiklikle uzmanlık alanımızı değiştirip daha inovatif, daha teknoloji ürünlere mi geçsek?
0: Tabii.
1: Mesela tekstil. Kayseri'de siz de biliyorsunuz, benden daha iyi biliyorsunuz. Birkaç tane firma Cezayir ve Mısır'a gitti. Tekstil firmaları.
0: Ya battı ya oraya kaçtı.
1: Ve daha geçen hafta hangi gündü? Pazartesi miydi, salı mıydı? Kayseri'nin en büyük firmalarından bir tanesi. Konkordat'a ilan etti. Tekstil firması. Çok eski, çok büyük.
0: Tabii dama taşı gibi de firma.
1: Tabii. Şimdi araştırdığın zaman işte burada dış ticaret dengesinde o maliyetlerde. Ama bizde de yani tamam bunlar var ama ya bizde hiç bir suç günah yok işletmeciler olarak. Ya var şöyle. Ya 30 yıl önceki teknoloji, 30 yıl önceki üretim mantığı, 30 yıl önceki zihniyetle bugün hala devam etmek istiyorlar. Yapamazsın. Kendini yenileyeceksin. Makinalaşmayı ya da teknolojiye yatırım yapacak. O kesinlikle. İnovasyon.
0: Ar-Ge'ye.
1: Ar-Ge. Hele hele Ar-Ge. Ya şunu yapıyorsam, örnek veriyorum. Ya ben bunu kulağını böyle yapsam daha mı iyi olur? Şeklini değiştirsem böyle mi olur? Biz zannediyoruz ki 30 yıl önceki moda, 30 yıl önceki teknoloji, 30 yıl önceki üretim anlayışı bugün hala devam etsin diyoruz. Bakın bir endüstri mühendisliği diye bir bölüm var. Çok küçük minnacık bir örnek vereyim müsaadeniz Ömer Bey. Bundan 23-24 yıl önce ilk iş hayatımızda artık yeni yeni çalışmaya başlarken üretim yapan, Kayseri'yi bırakın, Türkiye'nin en büyük firmalarından birinde görev yapıyorum. Bir endüstri mühendisi diye birini aldılar. Dedi ki endüstri mühendisi ne iş yapar? Murat isminde, kulaklar çınlasın, geldi baktı, dedik siz, diğer mesai arkadaşlar birlikte, sen ne yapacaksın dedim. Ben de elimde kronometreyle de ölçüm yapacağım dedi. Allah Allah dedik. Sen dedik böyle koşu yarışını yapan bir hakem misin de kronometreyle? Yok dedi, bize anlattı. Her bir üretim aşamasını neyin nereden bir oradan bir torbayı bir poşet alıp şuraya kadar geçen ki süreyi bile hesaplayacağız. Peki sonrasında bu süreleri nasıl kısaltırız? Üretim planlaması. Bunu nasıl yaparız? Sonra üretimde verimlilik. Bunları yaparız derken tabii bu bir günde olacak bir şeyler değil. Birkaç ay sonra enteresan işler olmaya başladı.
0: Bir aynı firmada değil mi?
1: Aynı firma. Bir endüstri mühendisinin elinde kronometreyle gezmesinin sonucunu biz 3 ay sonra görmeye başladık. Prosesler kısaldı, üretim daha hızlandı, verimlilik arttı. Allah Allah dedik. Yani ve bunun, tüm bunların sonucunda da karlılık da artmaya başladı. Demek ki o zaman bir beyin, bir kişi o işletme körlüğü dediğimiz noktadan sizi kurtarıp başka bir pencereden, başka bir vizyonla sizi daha ileri taşıyabilir. O yüzden artık o geleneksel zihniyetten çıkıp daha vizyon sahibi olup inovatif. Mesela
0: kesinlikle.
1: Bir İtalyan firması, ismi markası aklımda değil Ömer Bey. O da yatak yapıyor. Bir yatak, tek bir yatak. 40 bin dolar. El işçiliği ama çok özel bir yatak. Bizimkiler
0: 100, bir alıcısı var.
1: Var tabii. 100 dolar 40 bin dolar. Kaç tane yapıyor ya? Kaç tane? O zaman işte biz de daha teknolojik, daha para tutan teknolojiye doğru acaba böyle bir yapısal bir dönüşüm gerek var mı acaba?
0: Kesinlikle.
1: Artık ihtiyaç mı?
0: Kesinlikle.
1: Burada biraz da o zaman sizden ricam böyle sanayicilere de hem İşin sosyal tarafı hem ekonomi tarafından sanayicilere yönelik de birkaç cümlenizi rica edeceğim.
0: Hayır Bey, onu da çok güzel bir örnek verdiniz. Saat de öyledir. İşte bugün Türkiye'de atıyorum 300 liraya 400 liraya saat vardır ama bugün Rolex denilen marka 60 bin dolara kadar çıkabiliyor. Yani bakın demin yataktan örnek verdiniz, bu da bir örnek. El işçiliği adam yapıyor ve o fiyata sırayla satıyor bakın. Yani bu saat piyasada bulunmuyor. Artı siz bunu satın aldığınızda primle satabiliyorsunuz şeye.
1: Tabii üstünden para kazanabiliyorsunuz.
0: Bu kadar. İşte dolayısıyla bu çok önemli. Demin bir şey söyledim Ali Bey. O nokta çok önemli. İnovasyon bahsettiğiniz şey ama dedim ki bakın biz Türkiye olarak 22 yılda net rakam 750 milyar doları betona
1: dediğiniz inşaat.
0: Tabii inşaat. İnşaat sektör. Bunun dedim 200 veya net rakam 250 milyar dolarını ileri teknoloji o bahsettiğiniz şey inovasyon ve çipe yatırsaydık bakın şaka olarak demiyorum yuvarlak rakam değil. Bugün Türkiye'de enflasyon da konuşmazdık işsizlik de. Yani bir ülke bir firma bir fabrika bir işletme yatırım yaparak da batabilir. Bunu arz etmeye çalışıyorum. Yani yatırım yaparak batabilir. Son yıllarda yaşadıklarımıza bakın konunun dışında ama şu son 10 yılda Halil Bey AVM furyasını hesap edebilir misiniz?
1: Tabii.
0: Türkiye'nin her yerinde AVM mezarlığı olduk. Ya buna bu kadar büyük yatırımlara gerek var mıydı beni bağışlayın? Yani o paraları krediyle alınan yurt içi veya yurt dışından paraları buralara yatırmak hangi oranda doğruydu bakan? Hani daha önce de bahsediyoruz konu konuyu açıyor. Bir devlet planlama teşkilatımız vardı siz çok iyi bilirsiniz. Rahmet Özal döneminde de. Bu ne yapardı Halil Bey? Hepimiz biliyoruz ki hangi dallarda, hangi kollarda, hangi sanayi boyutlarında nasıl yatırım yapılır? Nereye yapılır?
1: Beşer yıllık kalkınma planlarını
0: rahatlıkla,
1: yapardı.
0: Bakın şimdi bunu kapattık yok ettik. Yani şimdi şu anda şuraya geldik o zaman. Gözümüz bağlı. Ellerimiz açık koşuyoruz. Gittiğimiz yönü bilmiyoruz. Elimizin ayağımızın nereye dokunacağını, nereye çarpacağını bilmiyoruz ve yürümeye çalışıyoruz. Sanayici gerçekten içinde bulunduğumuz gün klasik üretimin dışında dünyaya entegre olacak boyutlarda ve dünyayla mücadele edecek boyutlarda yeni yatırımlar yapmak zorunda. Her şeyden önemlisi bizim için çok uç ama Ar-Ge noktasında yani sermayesinin çok önemli bölümünü değerlendirmeli sanayici. Diğerlerinden ayrışabilmesi için, dünyaya entegre olabilmesi için, dünyayla çarpışabilmesi için Ar-Ge'ye önem vermek zorundayız. Dünyadaki bu en büyük şirketlere dikkat edin. Yani hiç mübalağa etmiyorum belki gelirlerinin, net karlarının en az %30'unu veya daha fazlasını Ar-Ge'ye yatırıyorlar. Yani dolayısıyla Ar-Ge noktasında biz o kadar soğuz ki demin çok güzel söylediniz. 30 yıllık teknolojiyle üretim yapmaya çalışıyoruz. Ama bir geliyor mühendis, endüstri mühendisi firmanın kaderini değiştiriyor. Halil Bey çok ilginç o söylediğiniz şey. Endüstri mühendisliği ilk çıktığında ki siz de ben de biliyorum çok kıymetli bir meslekti. Ama bugün maalesef hiç kusura bakmayın endüstri mühendisi öyle tahmin ediyorum ki tahmin değil biliyorum içindeyim iş bulamıyor bakın. Yani o kadar hassas bir konu ki bir firmanın kaderini değiştirecek insan yani asgari ücrete yakın ücrette iş bulamayacak noktaya geldi. Bu da çok ilginç. Dolayısıyla biz A'dan Z'ye ekonomi programımızı revize etmek zorundayız. Yani burayı normal ticaret, dış ticaret veyahut da fabrika yatırımı veyahut da işletme yatırımı diye ayırmadan kesinlikle yeniden rehabilite etmeliyiz, gözden geçirmeliyiz ve her şeye rağmen devlet bana göre bir kuruluş oluşturmalı ve ayna görevi veya kılavuz görevi üstlenmeli. Eğer bunu yapmazsak, yapamazsak Türkiye bugünkü gününü çok daha fazla arar. Yani bir biçimde daha önce o yaşadığımız benzeri kuruluşlara benzer yeni kuruluşlar oluşturmalıyız. Yeni planlar, projeler üretecek, yeni yatırım alanlarını işaret edecek devletin kurumları olmalı, kuruluşları olmalı, sanayici, iş adamına, tarıma, hayvancılığa örnek teşkil etmeli bunlar ve yön vermeli Ali Bey. Bunu yapmadıktan sonra kalkabilme şansımız ayağa hiç yok.
1: Ve hayvancılıktan dediniz o zaman ya. Çok küçük bir minnacık daha ya. Böyle.
0: Yok, yani gerçek bu yani.
1: İşler acısı bir rakam vereyim. Türkiye'nin yıllık ortalama tarım ihracatı rakamı 33-34 milyar dolarlar seviyesinde. Tüm Türkiye'nin tarım ihracatımız içeride tüketilen hariç. Bizim Konya kadar bile yer kaplamayan Hollanda'nın yıllık tarım ihracatı ne kadar biliyor musunuz? Tam 4 katımız. 120 ila 125 milyar dolar.
0: Bir şehrimiz kadar.
1: Bizim 4 katımız, biz bir şehrimiz kadar olan bir Hollanda ki yılın 10 ayı neredeyse güneş görmüyor. 10-11 ayı güneş.
0: Böyle bir ülke evet.
1: Toprakları belki de verimlidir ona bir şey diyemem ama sürekli yağış alıyor kuru tarımdan bile yok. Hatta denizi doldurarak topraklarını büyütmeye çalışan küçücük minnacık dediğimiz bir ülkenin yıllık 120-125 milyar dolar seviyesinde tarım ihracatı var. 80 milyonluk ve 784 bin metre bin kilometre kare
0: kilometre kare Türkiye.
1: Kocaman Avrupa'nın Yani toprak yapısı olarak Avrupa'nın yarısından daha büyük. Tek başımıza bu kadar büyük bir toprağa sahipken biz 33-35 milyar dolarlar seviyesinde kalıyoruz. O zaman işte biraz önce konuştuğumuz yine dönüp dolaşıp inovasyon. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın güzel bir sözü vardı hayattayken, 90'lı yıllarda söylediği bir örnek vardı. Diyor ki Hollanda'daki bir işte ya da Almanya'daki bir Hans bir ineğinden günde 30-32 litre süt alıp
0: hatırlıyor.
1: Ama dedi bizim Türkiye'deki Mehmet emmimiz, Hasan amcamız 3 litre 4 litre süt alıyorsa 10 kat arada fark varsa o zaman bir şeyleri yeniden değerlendirmemiz gerekir diye bir cümlesi vardı ta 30 belki 40 sene önce. Peki hakikaten işler acısı bir durum. O zaman tarımda da inovasyon.
0: Aynen.
1: Tarımda da teknoloji, tarımda da makinalaşma gerekiyor o zaman. Aynen. Sadece olay insan gücüyle eski dönemler hani arkasında affedersiniz kağın arabasının arkasında gidip de oradan çift sürmek değil. Adamla bir tane makine yapıyor senin 300 tane insan gücüyle yapamadığını tek bir makine çok daha kısa sürede yapıyor. O zaman verimliliği arttırmak.
0: Ali Bey bakın bağışlayın. Burada Hollanda örneği verdiniz. Gerçek bir örnek bu. Bunun gibi birçok ülke var. Fakat burada bizim anlamak istemediğimiz nokta şurası. Devlet bunlara bu konuda öncülük yapabiliyor bakın. Kredi veriyor demiyorum. Onun dışında kılavuzluk yapıyor. Yani plan proje hazırlıyor. Devlet Planlama Teşkilatı gibi. Neyi, nerede, ne zaman, nasıl yapacakları konusunda onlara öncülük yapıyor. Hani bir devlet bunu yapmazsa beni bağışlayın. Demin de söylediniz 30 yıllık önceki tekniklerle biz bugün tarım yapmaya çalışıyoruz. Evet. 10 yıl demiyorum 30 yıl. Mümkün mü Ali Bey mücadele etmeniz? Rahmetli Erbakan dediği gibi 30 litre alıyor, 3 litre süt alıyor. Yani nasıl mukayese edeceksiniz? 10 katı fazla ürün alan bir ülkeyle nasıl yarışacaksınız? Peki buradaki bilinmeyen ne? Onların önünde kılavuz var, eğitim var. Bilgi var, donanım var, yönlendirme var, gerektiği yerde kredi kullandırma var ama akla yatkın, mantığa yatkın denetleyerek kredi kullandırma var. Şimdi biz bunların hiçbirini yapmıyoruz, o ülkeler seviyesine neden çıkmıyoruz diyoruz veya bunun mücadelesini kendi kendimize yapmaya çalışıyoruz. Aşabilmemiz mümkün değil. Yani bugünkü eğitim seviyemizle bağışlayın. Bugünkü bilgi birikimimizdeki köyden birçok insan kaçtı. Eski bilgiye dahi sahip değil. Yani anasından babasından öğrendiği bilgi dahi yok şu anda. Köydeki yaşayan birçok insanda. Siz bu noktada devlet olarak kılavuz olamazsanız, önce olamazsanız tarımdan neyi bekleyebiliriz? Hayvancılıktan neyi bekleyebiliriz Ali Bey? Yani kaba saba bağışlayın 20 yıl 30 yılı önceki teknikle hayvan üretilebilir mi? Yani böyle bir şeye inanmak mümkün mü? Ya şimdi konu konuyu açıyor Ali Bey. Bir örnekte ben vereyim. Türkiye'de konunun dışında ama aslında tam göbeğinde içinde 600 tane eczacılık fakültesi var. Bakın çok açık ifade ediyor. 600 tane eczacılık fakültesi
1: her var. Birinde yüzer öğrenci olsa?
0: Finlandiya'da Halil Bey düzeltiyorum Halil Bey. 60 tane eczacılık fakültesi var. Affınıza sığınırım. Türkiye'de 60 tane eczacılık fakültesi var. Finlandiya'da 3 tane eczacılık fakültesi var. Türkiye'nin ihraç ettiği ilacın oranı yok. Yok yani, yani ihraç edemiyoruz. Finlandiya 3 tane eczacılık fakültesi ile alakalı 70 milyar dolarlık rakam kesin bakın net bildiğim için soruyorum. 70 milyar dolarlık ilaç ihraç ediyor. Biz tarımda onun yarısını biraz geçen rakamı bakın 40 milyar dolarlardan söz ediyorsunuz.
1: 35 milyar dolar.
0: Yarısı ama bugün dönün bakın Finlandiya'ya 3 tane eczacılık fakültesiyle 70 milyar dolarlık net rakam konuşuyorum. Eksik fazla demiyorum. 70 milyar dolarlık ilaç ihracatı yapıyor. Yani sizin tarımınızın adam 2 katını 3 tane eczacılık fakültesiyle ilaç üretimi olarak satabiliyor. Şimdi yani düşünmemiz gerekiyor ya başımızı öne eğip kendimize gelmemiz gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Ya tarım Türkiye 784 bin kilometre karelik bir alan, 784 bin kilometrelik bir alanda siz eğer hakikaten insanlarınızı doyuramıyorsanız, doğru üretim yapamıyorsanız sorgulamak zorundasınız kendinizi, hiç kusura bakmayın. Özellikle Türkiye'yi yönetenler ve yönlendirenlerin, ben parti demiyorum, bugüne kadar Türkiye'yi yöneten ve yönlendirenlerin kendilerini sorgulamaları lazım. Tarım için alan var, insan gücün var. Yerinde makinem var.
1: Güneş var, su var.
0: Her şeyin var. Ha, buyurduğun gibi güneş, su var. Ya bir tek bunu planlayarak üretim yaptıracak ya, güç yok.
1: Yağın var mı, unun var mı? Ne duruyorsun? Helva yap.
0: Helva niye yok biz yani?
1: Her şey var. Tüm malzemeler var.
0: İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Ali Bey bakın yani o kadar dramatik bir şey söyledik ki yani. Bugün ya düşünebiliyor musunuz? Ne demek yani 30-35 milyar dolarlık tarımdan ihracat? Adam sırf ilaçla 3 3 tane üniversitesiyle 70 milyar dolarlık ilaç ihracatı yapabiliyor. Yani demek ki biz bir yerlerde bir şey yanlış yapıyoruz. Fakat bizim hep kaypak, kaçak güreştiğimiz nokta şu. Yani biz Türkiye'yi yönetenleri hep dışarıda görmeye çalışıyoruz. Yani onların bu konularda, bu dallarda hiç dahilinin olmamasını düşünüyoruz. Aslında eğer devlet burada kılavuz olmazsa, öncü olmazsa, yönlendirici olmazsa, proje üretmezse, insanlara doğru projeyi sunmazsa mümkün değil bizim kalkınabilmemiz veya ilerleyebilmemiz veya ihracatı artırabilmemiz mümkün değil. Yani bunları bilerek eğer hareket edersek birçok şeyi doğru yaparız. Ama inatla bunları bilmeden, biliyormuş rolü yaparsak Ali Bey, maalesef doğruya ulaşamayız. Yani bunu net olarak ortaya koyalım. Yani bunun lamışım yok artık. Çünkü geldiğimiz noktada sistemin gideceği bir yer kalmadı, tıkandı. Her boyutuyla da konjektür anlamda sanayimizde, üretimimizde, ithalatımızda, ihracatımızda, yani ithalat bir nokta iyi gidiyor ama üretimimizde, yatırımımızda maalesef artık heba oluyor, yok olma noktasında.
1: Şimdi tarımla alakalı, tamam makinalaşalım, tarımla alakalı teknolojileşelim. Ama orada da bir yanlışlık yapıyorsun Ömer. Bir tespitte bulunacağım müsaadenizle.
0: Ne demek?
1: Geçen sene bir tarım fuarında standları gezerken Ömer Bey bir pazarlığa şahit oldum.
0: Orada.
1: Traktör satan bir işletme sahibiyle traktör satın almaya çalışan bir çiftçi kardeşimiz. Rakam korkunçtu. 10 milyon TL'nin üzerinde bir rakamdı traktör. Tamam, büyük, kocaman tekerlekleri var falan. Sonra işte bu nasıl ödenir, işte kredisi şudur budur derken tabii 10 milyon TL'nin üzerinde olan bir rakamı 13-15 milyon daha, bir de bunun, bu sadece traktör, bir de bunun arka pullu bir sürü aparatı var. Onlarla beraber belki 20 milyon TL'ye yaklaşacak bir yatırım. Bakın 20 milyon TL.
0: Büyük bir yatırım, iyi bir yatırım.
1: Bir traktör ve arkasında 3-5 parça değişik
0: aparat. İyi bir yatırım.
1: İyi bir yatırım tabii, birdenbire.
0: 20 milyon lira. Şeydi.
1: Orada benim asıl böyle kulaklarımı kabarttığım konu şu oldu. Diyor ki o çiftçi kardeşimiz. Önceden diyor köyde diyor bir tane traktör olurdu diyor. Tek bir traktör.
0: Çok ilginç.
1: Ve diyor bizim orada diyor işte 30 hane 50 hane sırayla diyor imece usulü hep diyor birbirimize yardımlaşarak biz diyor çiftçiliği yapardık diyor. Şimdi diyor.
0: Ve kazanırdı.
1: 40 hanede diyor 40 tane traktör var.
0: İşte Ali Bey, bir garabette bu.
1: Şimdi diyor her birimiz diyor bu kadar büyük parayı diyor ödemekte diyor biz zorlanıyoruz artık diyor. Demek ki o zaman herkesin traktör alması doğru bir şey değil. Bakın rentekar denen bir kavram var. Araba kiralayabiliyorsunuz. Biçer döver. Herkes bilmiş. Kendinin biçer döveri olmasına gerek yok.
0: Kiralayabiliyorsunuz.
1: Kiralanabiliyor. Ve
0: ama biz almaya çalışıyoruz.
1: Biz satın almaya çalışıyoruz ve traktörü neden almayalım?
0: Ölü bir yatırım.
1: Yani bir çiftçinin 15-20 milyon TL'yi bulan bir traktör satın alması ne kadar doğru, ne kadar gerekli? Yılın belki 6 ay 7 ay boyunca da yatıyor bu. Hani belki Adana, Mersin, Antalya'yı kastetmiyorum. Orada sürekli 12 aylık bir tarımdan bahsediyoruz ama Kayseri, Sivas, Erzurum, Tokat, ne bileyim Trabzon gibi yerlerde 12 ay boyunca tarım yapmak mümkün değil. Peki o zaman bu tarz satın almaları da gerek kooperatif, gerek devlet eliyle,
0: özellikle kooperatif
1: kiralama yöntemleriyle bu çiftçilerimizin emrine sunsak, çözsek, yine o eskisi gibi o imece yöntemiyle herkes birbirine yardımcı olsa daha iyi değil mi? Ve oradaki parayı da yeni toprak almak için kullanabilir, daha verimli tohum getirmek için kullanabilir.
0: Çok rahat.
1: Yanında personel, ne bileyim, ya da çoban bulmakta da zorlanıyoruz, bulundurabilir gibi gibi. Çok büyük bir para. Onu işine de yatırmıyor. Tamam, traktör işe yatırım mı? Evet, ama bir çiftçinin atıyorum 10 dönüm 20 dönüm arazisi için bir tane traktör alması da gerekli değil gibi geliyor.
0: Bir de bunu dışarıdan ithal ediyoruz Sayın Bey, bakın bağışlayın. Bunun makine teçhizatının büyük kısmını dışarıdan ithal ediyoruz.
1: Türkiye'de üretilen de var traktör olarak ama yani, dediğim gibi birçok parça.
0: Bütününde birçok parça dışarıdan geliyor. Bunu arz etmeye çalışıyorum.
1: Bir ziyaret açığı da oluyor bir tarafta.
0: Bunu anlatmaya çalışıyorum. Öyle doğru ki. Şimdi Ali Bey, geçtiğimiz ayda çok ilginç, tarım deyince ben de oraya gireyim. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, bakın çok enteresan, resmi rakam vereceğim. Limonda vergi %54'ten %10'a düşürüldü bir anda. Yani limon sıkıntısı, yani üretimin talep arz talep dengesi bozulunca %54'ten 10'a düşürüldü ve çok enteresan bir şey. Singapur, Bosna Hersek hariç diğer yerlerden limon ithalatında %54'ten 10'a düşürüldü. Ben merak ettim acaba Bosna Hersek veya Singapur neden bu işin içinde yok diye. Ve şuna eminim ki ben, biz Türkiye'de limon üretiyoruz. Bağışlayın, geçtiğimiz yıl, hatta geçen yıl bile tahmin ediyorum, hafızam beni yanıltmıyorsa gördük. 1 liraya 2 liraya kadar kilosu limonun düştü. Markette 20-25 lira, o ayrı bir şeydi. Fakat yani biz şu durumda dahi eğer limonun dışarıdan ithalatında vergi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle %54'ten 10'a düşürüyorsak, ya ne olur bir sorgulayalım kendimizi. Yani tarımda ne yapmaya çalışıyoruz? Bir düşünelim. Diğer taraftan Halibiye, çok dramatik bir şey. Bu bizim için bir leke aslında, beni bağışlayın. Almanya'ya yine geçen aydı bu, hatırlıyorum ben. İhraç etmek istediğimiz biberler vardı. Ve bu biberlerde aşırı böcek ilacı olduğu için gümrükten geri çevrildi. Çok enteresan bir şey bu.
1: Bir de narda aynı şey yaşandı.
0: Bağışlayın, bir de petisist olayı var. Petisist bu şey.
1: Pestisist
0: var Halibi. O da çok tehlikeli bir kimyasal. Ve bizde çok fazla kullanılıyor. Hafızam beni yanıltmıyorsa bu pestisist. Bunun da üzerine gitmek lazım. Yani bakın, biz yurt dışına ürün satarken adamlar teknolojiyle bunu ölçüyor, biçiyor ve almıyor kendi ülkesine. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bir bilinmeyen de bu da Ali Bey. Bu ürün ne oluyor? Çöpe mi dökülüyor? Dereye mi dökülüyor?
1: Hiç piyasaya veriliyor.
0: Bütün mesele bu Ali Bey. Peki bizim günahımız ne ya?
1: Onların yemediği.
0: Bizim insanımızın günahı ne ya? Bakın yani nasıl anlatayım ki bunu? Nasıl olur böyle bir şey Ali Bey? Düşünebiliyor musunuz?
1: Peki o yurt dışına giden ürünler, o kimya laboratuvarları var, mühendisleri
0: tabii,
1: var, kimya
0: Ar-Ge'si var.
1: Ar-Ge'si var. Adamlar senden bir ürün aldığı zaman inceliyor, laboratuvara test tutuyor, onun kimyasallarını çıkarıyor bilmem ne. Sonra zehirli olup olmadığına bakıyor. Peki orada oraya göndermediği iç piyasadaki, ben buradan kamyon halden gelen ürünleri hangi aşamada, hangi kontrolle, belki de yapılıyor bilmiyorum şimdi. Yani çok zannetmiyorum ama
0: hakkıyla yapıldığına inanıyor musun?
1: Yok, hakkıyla yapıldığına inanmıyorum. Yapılıyorsa da, hakkıyla da yapılıyorsa da, ya o zaman birileri çıksın desin ya, biz buradan Hollanda'ya, Almanya'ya bir ürün gönderip de orada kimyagerler nasıl denetimden geçiriyorsa, aynısını biz iç piyasada da Türkiye olarak biz kendi içimizde de biz bunu yapıyoruz diyorsa çıksın bunu anlatsın. Ama biz şunu biliyoruz, duyuyoruz daha doğrusu. Yurt dışından ihracat geri döndüğü zaman aynı mallar iç piyasaya veriliyor.
0: Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sıkıntıya bakın.
1: Ürün 30 liraya veriliyor.
0: Ve şaşırıyoruz değil mi Ali Bey? Bağışlayın.
1: Niye ucuzladı diyoruz.
0: Şimdi adam çileye
1: atıyor. Adamlar almamış ki.
0: Şimdi şu anda bağışlayayım ben ama diyelim patlıcan mesela veya domates 150 lira. Adam 50 liraya çilek satıyor Ali Bey. Koca koca. Ya sorgulamıyoruz kendimizi. Ne kadar ucuz diyoruz. Nasıl güzel bir fiyat 50 lira. Ya canım kardeşim, o ürünün aslı nedir acaba biliyor musun? Yani o ürün acaba...
1: İhraçtan döndü.
0: Yaşar. Bakın diye. Yani siz domatesi 150 liraya alırken 50 liraya çilek alıyorsanız bu mevsim, yani böyle bir zamanda gerçekten düşünmek gerekiyor. Beni bağışlayın. İşte biz bunu düşünemeyecek kadar bilgisiziz. Hiç kusura bakmayın. Onu almamak gerekiyor Ali Bey. Bu kadar açık ve ne olur Allah rızası için dışarıya gitmeyen ürünü içeride, iç piyasaya sürülmesine engel olalım. Gümrükten dönen ürüne devlet müdahale etsin. Yani onun satılmaması yönünde rahatlıkla iradesini ortaya koyabilir. Çünkü gümrükte zaten ürün. Ve belli almıyor karşılığında.
1: Elinin altında.
0: Bu kadar. Ya bunu iç piyasaya sesini çıkarmadan, ben üreticiyim, bağışlayın. Ben ihracatçıyım. Tamam arkadaş, Almanya bunu almadı, Fransa, İngiltere almadı ama ben Türkiye'ye çekiyorum diyememem lazım. Yani bunu iç piyasaya satmamam lazım. Bu konuda bize de bir şeyler yapmalar lazım. Halil Bey, yine ilginç bir rakam var. Avrupa mal ithal ederken test yapıyor bakın. Avrupa mal ithal ettiği malların testini yapıyor. Biz ikinci sıradayız en kötü. Yani bize en alttan ikinci sırayı vermişler. İthal ederken ölçüm yapıyor Avrupa. Biz en tehlikeli bölgedeyiz. İkinciyiz. Yani böyle şeyde
1: dinleyicimiz sıralamada... yazmış. Galip Bey yazmış. Diyor ki Ömer Bey, Antep fıstığını da çikolata yaptık iade olunca. Yani Antep fıstığı da ihraç ürünlerinden bir
0: tanesi. Düşünebiliyor musun?
1: Ürünümüz yine. İade geldiğinde ki şu ya da bu sebeple biz onu çikolata yapımında kullandık diyor.
0: Of. Ya. Hayır be, nasıl olacak bu ya?
1: Maalesef.
0: Biz de ama demin ne dedik? Gümrükte bu ürüne mani olmak.
1: Hazır orada var.
0: İade bakın gelin, kardeşimin dediği gibi hazır. Çikolata yaptığını itiraf ediyor adamcağız. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu çok ağır bir
1: üretici
0: şey.
1: Değil. Yaptık derken Türkiye'de
0: anladım,
1: yapılıyor.
0: Ürün olarak yapılıyor. Söyledi. Bakın bu çok ağır bir şey yani. Gerçekten. Maalesef. Utanılacak bir şey. Yani elimizin altındaki ürünü iç piyasa satılması için izin veriyoruz.
1: Kendi vatandaşımızı zehir.
0: Bu vebal ya.
1: Maalesef.
0: Bu vebal.
1: Son 13-14 dakikamız. Konuyu değiştirelim mi? Buradan devam mı?
0: Ya devam derken hani bir aslında bu kanser vakaları da bana göre bu konuyla direkt iniltili. Yani bakın görmezden geliyoruz ama
1: tabii.
0: Kanser hangi oranda artıyorsa onu hesap ediyorum şimdi. Bu tehlikeli ilaçların çok ciddi bu işin üzerinde etkileri var. Hep genç insanlar kansere yakalanıyorlar. Hatta çocuklarımız bile yakalanıyorlar. Belli yaşa gelen insanlar zaten artık bu zehirleri ala ala kanserle karşı karşıya kalıyorlar. Bu iş oyun değil. Kanser vakaları patlama yaşadı. Bunu göz ardı etmeyelim. Tedbir neyse bunu alalım. Bir de iç piyasada kullanılan bu ilaçların kullanım oranlarını gerçek anlamda batı kriterlerinde denetleyelim. Yani bunu kağıt üzerinde yapmayalım. Biz her şeyi kağıt üzerinde yaparız. Depremde bunu gördük. Yani gerçekmiş gibi olmayan bir şeyi sunarsak bedeli canla ödüyoruz millet olarak. Siz bu iç piyasada sunulan ürünlere gerekli denetimi yapmazsanız, yaptırmazsanız, bunları zorlamazsanız bu insanlar kanser olur. Türkiye'deki dışarı adam almıyor bunu ama Türkiye'deki insan gözü kapalı. Neyin farkında bile değil. Bir şey daha var Ali Bey, konunun yine hafızama geldi dışına ama propionik asit diye bir şey var. Propionik asit Halil Bey süt ve süt ürünlerinde kullanılır. Daha önceki bilgimden aktarıyorum. Türkiye'de maalesef kullanılan süt ve süt ürünlerinin büyük çoğunluğunda, tamamı demiyorum ama neredeyse tamamına yakınında propionik asit kullanılıyor. Propionik asit dediğimiz şey otizmi oluşturan ana faktör, bakın.
1: Tetikliyor.
0: Yani bu onun ekşimemesini, bozulmamasını sağlıyor. Dolayısıyla dünya standartlarının dışında bunu kullanırsanız neden otistik çocuk sayımızın arttığının cevabını burada bulursunuz. Yani bu kadar da açık konuşuyorum ben. Dolayısıyla istirham ediyorum ben. Bu gıda olayı Türkiye'nin bugünü değil geleceğiyle ilgili de problem. Gelecek nesilleri etkileyecek bir şey. Biz fenol var Halil Bey. Yine bakın aklıma geldi. Çok tehlikeli bir şey. Şu plastik su içiyoruz ya, hem büyük galonlar 19 litrelik hem o küçükleri veya litrelikleri, bisfenol kullanılıyor bakın burada bu plastikte. Şimdi bisfenol nedir diye sorarsanız cevabını vereyim. Bağışlayın benim lütfen, erkek çocuklarda ve erkeklerde sperm ve meni sayısını azaltan bir kimyasal. Bu kadar tehlikeli bir şey. Yani siz geleceğinizi kısırlaştırıyorsunuz. Geleceğinizi mahvediyorsunuz. Yani bunu da kullanıyor ya, bunu hepimiz, yani ben bile dahil yere geliyor içmemeye çalışıyorum ama bir yere seyahat ederken veya mecbur kalırsam gidiyorum alıp içmek zorunda kalıyorum. Bisfenol erkek üzerinde bu kadar etkili ya. Biz yani anlamıyorum, ne yapmaya çalışıyoruz yani, bu kadar tehlikeli sularda niye yüzüyoruz? Bu kadar derin yerlere niye kendimizi atıyoruz? Her şeyin bir mantığı var, bir aklı var. Avrupa, Batı bunu yok ederken plastik ürünleri, biz hala hiçbir şey yok gibi elimizi kolumuzu sallayarak yolumuza devam ediyoruz. Yani cama veya başka bir şeye dönmek zorundayız. Bu hani kola şişeleri veya benzerleri, o şeyler, tereke tipleri. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Yani bunu açık açık söylüyorum ben, yani bakın hiç gizlemiyorum. Bildiğim şeyleri anlatıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Yani dolayısıyla biz çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ve yaşayacağız da. Şimdi sorunuza gelelim Ali Bey.
1: Sorunuza gelelim o zaman. Çünkü uzun bir konu. Önümüzdeki haftanın da girişi olsun tamam, aslında evet. Bu. Önümüzdeki 10 yıl boyunca aile planlamasının nüfus artış hızını artırmak için aile 10 yılı ilan edildi. Şimdi devlet bununla alakalı bir takım teşvikler, işte mesela kadınlarda doğum izni 24 haftaya, eğer ikiz ya da 300 çocuk doğurduysa 26 haftaya çıkan doğum izinleri var. Bir takım teşvikler yapılmaya başlandı ama önümüzdeki günlerde sanırım bu sayı artacak. Mevzu ne? Türkiye'nin nüfus artış hızı 1.5 diyelim, hadi düz hesap 1.5'a düşmüş. 1.5 olunca ne oluyor ya? Artmıyor muyuz? Hayır, değil. Artmıyoruz. Tam tersi, nüfus geriliyor.
0: Çünkü ölü sayısı artıyor.
1: İki. Yani nüfusun sabit kalması için 2 olması lazım. Bir anne, bir baba, bir çocuk doğdu. Nüfus artış hızın 1. 2 kişi öldü, kaldı 1. Yarı yarıya azaldı. Şimdi artık nüfus eksiye doğru gidiyor. O zaman minimum 2'nin üzeri olması lazım ki nüfus artsın. Bu konuda da tehlike çanları çalınıyor. Mesele sadece çocukların orada evlenmesi, evlenmemesi ya da çocuk yapılması değil. Nüfusumuz yaşlanıyor. Artık daha az sayıdaki genç çalışanlar daha fazla sayıdaki yaşlı nüfusa bakmakla yükümlü hale geliyor. Sosyal sigortalar kurumu çöküyor. Devletin bunları aktaracağı paralar çoğalıyor gibi gibi bir sürü sebebi var. Peki o zaman direkt soruyla başlayalım. gençler neden evlenmek istemiyor? Hem kızlar hem erkek çocuklar.
0: Şimdi Ali Bey, ilk aklımıza gelen, demin siz yayında belirttiğiniz başta, ekonomik sebepler. Bu bir gerçek ama bu tamamı değil. Yani bir kere buraya saplanmayalım. Yani gerçekten ekonomik
1: sebepler. Belki %20'si, %30'u.
0: Şimdi burada onun dışında yüksek kira oranları var bakın Türkiye'de. Yani İstanbul'da benim bildiğim 40 bin lira ortalamasında, Türkiye'de 30 bin lira civarlarında bir kira ortalaması var. Yani sırf aylık olayının dışında barınma olayıyla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Bunu göz ardı etmeyelim. İki, Halil Bey, eskiden düğünler, beni bağışlayın, siz de şahit oldunuz, ben de çocukken evlerde olurdu.
1: Tabii.
0: Veya mahallenin geniş diyelim alanlarında olurdu. Ve çok bağışlayın beni, basit sokak çalgıcıları getirilerek en az masrafla komşuların birbirine yardım etmesiyle yemekler yapılarak aktarılırdı. Bir kere Türkiye'de şu anda düğün töreni bile çok ciddi bir maliyet, bakın yani hani bir boyutta da oradan gelelim. İki, işsizlik diye bir problemimiz var. Bugün gençlerimizin maalesef büyük çoğunluğu evlenme yaşına geldiği halde, evlenmeyi arzu ettiği halde iş sahibi olamayınca özellikle erkekler böyle bir adımı atmaktan imtina ediyorlar.
1: Güvenemiyor.
0: Yani mesele bu yani. Dolayısıyla bakın, bunu göz ardı edemeyiz. Bakın bir daha söylüyorum, evlenmek istemediği için değil. Evlenecek şartlara haiz olmak için en önce iş sahibi olmak lazım. İşiniz olmadıkça, aşınız olmadıkça evlenmeniz mümkün mü? Peki bugün Türkiye'de uzun vadeli bir ekonomik konuma baktığımızda belirsizlik var mı? Yani ekonomide bir belirsizlik var mı? Bugün sizin benim işim var ama yarın olmayabilir bu iş. Şimdi bakın, böyle bir tehlike var. Yani devlet şemsiyesi altında değilseniz, özellikle özel sektördeyseniz, makamınız, mevkiniz, konumunuz ne olursa olsun işinizi kaybetme gibi bir riskle her an karşı karşıyasınız. Bunu açık konuşalım. Devlet şemsiyesini Ali Bey tutuyorum. Bir de bireyselleşme var Ali Bey, farkında değiliz ama yani insanlar artık kendileri için yaşamaya başladılar. Yani daha önce bir aile oluşturayım, çoluğum çocuğum olsun, onlarla beraber hayat süreyim derken Batı'dan sanki kopyaladık, bireyselleşmeye başladık. Özellikle büyük şehirlerde evlenme kavramının tarifi de değişti bana göre. Tıpkı Batı'da olduğu gibi benim birçok insan var çevremde. İş adamı da var, ilim bilim adamı da var, üniversite hocası da var. Karşı cinsle ortak hayat yaşıyor. Yani bunu aksi anlamda demiyorum. Bir ev tutuyorlar, ortak payda da buluşuyorlar. Neyse, masraflarını ortadan karşılıyorlar ve her türlü ihtiyaçlarını karı koca dahil giderebiliyorlar rahatlıkla. Şimdi böyle bir rahatlık da var. Bireyselleşme derken istediği an veya şartlar değiştiği an o birlikteliğe son veriyor. Bir başka insanla rahatlıkla birlikte olabiliyor veya diyelim 3 yıl, 6 yıl hiçbiriyle birlikte olmadan belli bir süre sonra birlikte olduktan sonra hayat sürmeye çalışıyor. Veya hatta hayat sürüyor. Dolayısıyla bakın, buradaki olay çok önemli. Yani bu bireyselleşme olayını göz ardı etmememizin ben doğru olduğunu düşünüyorum. İnsanlar artık özgürlüklerine daha çok ağırlık vermeye başladılar Halil Bey. Yani evliliğin yükünü, çocukların yükünü taşımaktansa, eşin yükünü taşımaktansa kendi gelirleri neyse onunla kendi hayatlarını idame ediyorlar. Çünkü eskiden evlenmedikten sonra karşı cinsle bir araya gelme şansınız çok sınırlıydı, beni bağışlayın. Babalarımız, dedelerimiz döneminde böyle bir şey neredeyse imkansıza yakındı. Ama içinde bulunduğumuz gün insanların, ben bunu teşvik etmiyorum veya önermiyorum ama çok rahatlıkla küçük şehirlerde dahi birlikte yaşama şansları var. Dolayısıyla böyle bir şeyi özgürlük olarak gördüğünde erkek olsun, bayan olsun diyor ki ben özgür olmak istiyorum diyor. İstediğim zaman özgür olayım diyor. Evlenmeye yanaşmıyor. Şimdi resmi evlilik olmayınca da çocuk olma şansı düşüyor. Yani korunuyor ve çocuk yapmamaya çalışıyor. Resmi evlilikte ancak siz çocuk sahibi olursunuz. Ha, resmi olmayarak da belki olur ama bu yüzdeye vurduğunuzda çok sınırlıdır. Yani burada da bizde büyük bir...
1: Eğitim süresinin bu kadar uzun olması da etken mi?
0: Belli noktada. Çünkü bakış açısını değiştiriyor. Bu bizi nereye taşıyor Ali'ciğim? Kariyere. Şimdi genç, bayan olsun, erkek olsun, eğitimini tamamladığında diyelim ki arkadaş ben kariyer yapacağım diyor. Bakın evliliği elinin tersine ileriye itiyor. Yani okuyan bir insan, eğitim alan insan öncelikle kariyer peşinde. Yani ben diyor kariyer yapacağım diyor ve kişisel gelişimime önem vereceğim diyor. Yani kendimi geliştireceğim diyor. Bu da benim alanım, rahatlıkla söylüyor. ve tek yaşamanın maalesef günümüzde normal kabul edildiği bir süreç yaşıyoruz. Yani eskiden program başlamadan sizle sohbet ederken dedik ki bundan onlarca yıl önce 20 yaşındaki bir genç kız evlenmezse evde kaldı derdik. Artık hayır, öyle bir şey yok. Yani insanlar tek yaşamaya çalışıyor. Niye? Bağışlayın, çok ağır olacak ama karşı cinse ulaşmak o kadar kolay ki. Yani hiçbir zorluğu yok. Dolayısıyla böyle bir, demek istemiyorum ama, riski ve yükü taşımak istemiyor gençler. Çocuk olmuyor bu taraftan da.
1: Bir taraftan da şu olmadı mı? Ta 70'li yıllardan itibaren, ortalarından itibaren, özellikle 80'lerde inanılmaz derece furya arttı. Bir aile planlamasından bahsedildi. Ya. Korunma yöntemlerinden bahsedildi. Nüfus
0: köylere kadar.
1: Köylere kadar. Bu bize işte Dünya Sağlık Örgütü deyin, İşler. Küreselciler deyin, Amerika'nın oyunu deyin, dış güçler deyin,
0: ne dersen
1: dersek öyle diyelim ama
0: İçerideki işbirlikçileri diyeyim.
1: İçerideki işbirlikçileri. Bakın ya, çok enteresan. Mesela DV Turkish diye bir Alman kanalı Türkiye'de bir yaşamdan bahsederken daha bireyselci, daha özgürlükçü bir yaşamı ön plana çıkarırken, aynı kanal bir Almanya ailesini ya da İngiliz ailesini gösterdiği zaman 3 tane 4 tane çocuklu bir aileden gösteriyor. Geçen gördüm. Bir Alman markası, otomobil markası Ömer Bey. İşler acısı bakın. Almanya'daki reklam aynı araba. Araba nihayetinde arabayı tanıtıyor. İsim söylemeyeceğim, marka söylemeyeceğim ama Almanya'daki aynı arabayı tanıttıkları reklam filminde anne, baba ve 3 tane 4 tane çocuk bir aile kavramıyla birlikte arabayı bütünleştiriyor. Aynı marka, aynı firma, aynı araba. Türkiye'de bir kadın, bir erkek, yanlarında 2 tane köpek. Köpek.
0: Biliyorum.
1: Aile
0: çocuk
1: kavramını,
0: değil.
1: Tabii çocuk değil. Aile kavramını bize yaptıkları empoze, bakın. Ya buradan da bu sonuç mu çıkar? Evet, o kadar ince ayrıntılar, o kadar
0: çok böyle hassas büyük, ki görsel
1: büyük sonuçlara mal oluyor.
0: Bilinçaltınıza giriyor Ali Bey. Onu öneriyor. Onu öneriyor. Örnek bu diyor.
1: Özgürlükçü yaşam.
0: Örnek bu.
1: Yaşam, evlilik yok, çocuk yok. Ve bu sefer
0: örnek bu.
1: Duygu ve hormonlarınıza kadar etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Son iki dakikamız. Yine o zaman bitirelim. Galip Bey'in bir sorusu vardı.
0: Buyurun.
1: Biraz önce tarımla alakalı. Bildiğim yerden geldi soru. Şöyle diyor ki Galip Bey, tekrar okuyacağım müsaadenizle.
0: Estağfurullah.
1: %100 dana eti diye sucuk 595 TL ile 1300 TL arasında nasıl oluyor? İki farklı fiyat, kime güvenelim diye yazmış. Evet. Bildiğim yerden geldi bu soru.
0: Dramatik bir şey. Abi.
1: Şimdi şu açıklamayı yapayım önce. %100 dana eti demek, sizin aldığınız 1 kilo sucukta 1 kilo et olduğu anlamına gelmiyor.
0: Bunu bilelim.
1: 1 kilo sucuk diye aldığınız ürünün içerisindeki et miktarı maksimum, ama maksimum 350 gramdır. 4 yıl pastırma sucuk imalatı yapan şirketlerin yönetiminde çalıştım. İçerisinde ne kadar var, neler var, onlardan hemen bahsedeyim. Fiyat farkı da niye oluyor, ondan da bahsedeyim. Bir, etin kalitesi. Kullanılan etin kalitesi fiyatı iki katı olarak değiştirir. İki, içindeki gramaj miktarı. Yani bir kilo sucuk diye aldığımızın içinde neler var derseniz 300-350 gram civarında et vardır. Etin kalitesi bir kenara, et. 300-350 gram civarında yağ vardır. Üzerinde etikette der ki maksimum %35, maksimum %40 yağ oranı derler. Genelde iç yağ kullanılır. Yani bu da %30-35 demek ne demek? 100 gramda 1 kiloda 350 gram demek. Topladık etle beraber karşımıza 700-750 gram gibi bir rakam. Peki kaldı 250 gramlık bir kısım kaldı. Orada ne var? İşte orada yaklaşık 150-200 gramda işin baharatı girer. Sarımsağı, kimyonu, biberi, pul biberi, tuzu, bunlar girer. Peki yine hesap tutmuyor. Ettik 900-920 grama geldik. Kalan 80-100 gram nedir diye sorarsanız, işte orada da toz şeker gibi düşünün. Kristalize olmuş buz parçalarından oluşur. Ne demek bu? O da sucuk eti bir arada tutmak için gerekli olan, o nemi sağlayacak olan buz parçalarıdır. Onun da özel makineleri var. İçine belli miktarlarda atılır. Yani şöyle hesaplayın. Siz taze bir sucuk aldınız, gittiniz bir kilo sucuk aldınız. Hiçbir şey yapmayın. Kenara koyun. Kurusun. 3 gün sonra tartın, 900 gram gelir. Çünkü içindeki o buz parçacıkları, partikülleri erir ya da kurur ya da ferment olur ve kendiliğinden kaybolur. aldığınız sucukta gider. Peki 600 lira 1300 lira arasındaki fark, işte etin kalitesi, kullanılan baharatın kalitesi, ya o bağırsağın kalitesi bile

0: arasında değişmese ne de olur? Bunlar var. Bir de bazen işte biz Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde görüyoruz. Tahşiş listesi yayınlanıyor. İşte içine kanatlı et kullanabiliyor. İçine kelle eti çünkü çok ucuzdur. Yani birinin kilosu 1000 lira ama birinin kilosu 500 lira gibi düşünün. Kanatlı et ya da kelle eti koyabiliyor. Bu da işin hile hurda tarafı. Peki kime güvenelim diyor. O zaman söyleyeyim. Birinci öncelikle bildiğiniz, tanıdığınız büyük işletmelerden, büyük fabrikalara güvenin. Küçük ya da bilmediğiniz markalar değil. İki, bir de mahallenizde 30 yıldır tanıdığınız bir kasabınız, dostunuz, ahbabınız, güvendiğiniz varsa ondan eti alıp orada işlemlerini yaptırıp evinize götürüp kendi fermentasyonunuzu kendiniz sağlarsanız işin en doğrusunu yapmış olursunuz. Umarım açıklayıcı olmuştur diyelim. O zaman kapanış cümlenizi alalım. Ama bu aile 10 yılı dediğimiz önemli konular. Önümüzdeki biz bugün böyle bir bismillah demiş olalım. Konuya giriş olsun. Önümüzdeki hafta devam edelim.
1: Bir de eğitim sistemiyle alakalı yarım kalmıştı kaybederiniz evet. Olsun. Hani bu sanat alakalı.
0: Haftaya o zaman bu iki böyle, konuya ağırlık verelim.
1: Buralardan gelelim. Peki.
0: Çünkü onun içerisinde hem ekonomi var, hem iktisat var, hem sosyal hayat var ve aile ve nüfus bile var. Hepsi birbirini etkiliyor. O zaman kapanış cümlenizi alalım.
1: Ben saygıdeğer izleyicilere hayırlı haftalar diliyorum. Lütfen her zaman ümit var olun. Gerçekten gelecek bizim. Bunu bilelim. Doğru adımlar atacağız mutlaka. Ülke olarak da, yönetim olarak da, bireysel olarak da. Bunun farkına varabilirsek, bunu fark edebilirsek ümitsiz olmanın hiçbir gereği yok. Umarım yarınlar bugünden çok daha aydınlık olur diye
0: İnşallah
1: düşünüyorum.
0: İnşallah diyelim. Sözlerinize tamamen katılıyorum. 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak yayınından Ekonomi Sohbetleri programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Gelecek hafta pazartesi sabah 9.30'da tekrar görüşünce dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla Ekonomi Sohbetleri sona erdi. Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Radyo Radar 91.8

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: da var.
1: İş yok.
2: Şimdi reklamlar.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba pazar yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Duygu Sarıncan'ın sunumuyla Siyasi Gündem başlıyor.
1: Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, Siyasi Gündem programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuzla birlikteyiz. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. İyiyiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de iyisiniz.
1: Biz de iyiyiz. Çok şükür.
2: Allah'a emanet.
1: Davetimizi kırmadınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bizlere sorularınızı şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz diyorum. Erdal Bey, biz tanışıyoruz zaten. Sahada evet. Da sizi sık sık görüyoruz. Vatandaşlar da tanıyor diyerek tanıyalım kısmını artık geçiyoruz. Sizden teşkilatta neler oluyor, Kayseri'de neler oluyor, bunları dinleyerek başlayabiliriz.
2: Teşekkür ediyorum. Tanıyalım kısmını elbette geçmemiz lazım. Son yapılan ankette Saadet Partisi'nin hem genel başkanlık nezdinde hem de il başkanlığı nezdinde Kayseri'de artık bilinir olduğu bir gerçek. Bu yaptığımız çalışmalar, ürettiğimiz politikaların bir yansıması. Bunun için de güçlü bir teşkilatın, arkamızda güçlü bir teşkilatın olduğunu söylemeye bile gerek yok. Buradan değerli izleyicilerimize ve radyoları başında dinleyen, ki ben de trafikte Radyo Radar dinleyicisi biri olarak özellikle sabahları herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Saadet Partisi'nin Kayseri'de yaptığı çalışmalara destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o desteği biz görüyoruz, hissediyoruz. Ve onları mahcup etmeyecek çalışmalar devam ettireceğimizi buradan da bir defa daha söz veriyorum. Evet, bu şekilde giriş yaptıktan sonra Saadet Partisi'nin çalışmaları ne dersek, ben aşağı yukarı bu sene başından itibaren tamamıyla şuna yoğunlaştım. Bizler Saadet Partisi olarak kuru muhalefet, yani mesnetsiz anlık muhalefet, efendim yolda su birikintisi olmuş, bunu kim çözecek diyerek meydana çıkan, bu yolların bozulmuş hali nedir diye meydana çıkan bir parti değiliz. Ben bunu kısaca şöyle diyorum, çamur ve çukur siyaseti yapan bir parti değiliz. Saadet Partisi gerçekten Kayseri'de yapılması gereken, yapılmayan, söz verilen, yapılmayan veya halkımızın beklentilerini geleceğe aktaracağı, bir takım beklentilerini nesillere aktaracakları hususları sekteye uğratacak çalışmalar hakkında hem kamuoyunu bilgilendirme hem de yöneticileri uyarma, bununla ilgili de çözüm önerileri ortaya koyma gayretini gösteren bir parti. O yüzden bir diğer partilerden bir ayıralım. Yani muhalefet deyince, şimdi biz Kayseri'de ana muhalefet partisiyiz diyoruz. Bununla ilgili çok geçerli argümanlarımız var. Fakat bunu söylerken de diğerlerinden bir ayıralım. Çünkü bizim politikamız farklı. Biz elimize gelen her istihbaratı, acaba buradan bir rant sağlar mıyız diye ortaya çıkan, meydana çıkan bir parti değiliz. Bizler bunları ince eleyip sık dokuyan ve gerçekten vatandaşımıza zararı olduğunu, burada bir kasıt olduğunu düşündüğümüz zaman uyarmak babında ve çözmek babında sahaya çıkan bir partiyiz. Bunun karşılık bulduğun en güzel örneği üye kayıtlarımızdaki artışlar. Yani gerçekten üyelik teklif ettiğimiz vatandaşlarımızdan, yani şimdi herkesin kabul edebileceği, herkesin üye olurum diye koşuyor manasında bir ifade kullanmam çok yersiz olur ama yani 10 kişiye davet ettiysek bunun 3-4 kişisi, en az 3-4 kişisi üyelik teklifimize olumlu cevap veriyor. Tabii bunun içerisinde 1-2 de memur falan da çıkıyor. O yüzden 3-4 diyorum. Yani rakam bizi çok tatmin edici oranda. Bunlar hep yaptıktan sonra yani karşılaştığında diyoruz ki tamam iyi yoldayız. Bizi kabul görüyor kamuoyu. Bizi anlıyor, bizi dinliyor diyoruz. Ve ürettiğimiz politikaları buna göre de eviriyoruz. Daha sağlıklı, daha mantıklı projeler ortaya koymaya çalışıyoruz. Çok kısa, Genel Başkanımızın yıl başında biz bunu yılı birkaç bölme ayırmak suretiyle böyle bir hamleler atağa yapmayı düşünüyoruz. Genel Başkanımızın yılbaşı sıralarında duyurduğu kalkınma projesi, Türkiye Kalkınma Projesi'nde yurdun dört bir yanına fabrikaların dağıtıldığı, nüfus oranlarına göre oradaki üretim altyapısı, teknolojik altyapısı, ulaşım altyapısı uygunluğuna göre vatandaş genellikle tercih ettiği alanlara da kendi marifetlerini gösterebilecekleri, iş bulabilecekleri, kapasitesini artıracak çalışmaları ortaya koyabilecekleri imkanları ayaklarına götürmek suretiyle bir kalkınma projesi hamlesi yaptık. Bu biz daha muhalefetteyiz. Yani bizim bu hükümeti eleştirmekten, hükümetin yaptığı yanlışlıkları söylemekten başka nasıl bir sorumluluğumuz olabilir ki diye düşünülebilir. Yani Türkiye'deki siyasete baktığımız zaman iktidar ne yapar? Muhalefete rest çeker, bildiğini okur, kendi icraatlarını yapmaya çalışır. Muhalefet ne yapar? Sadece iktidarı eleştirir. Saadet Partisi genelde de öyle bir parti değil zaten. Saadet Partisi yeri geldiğinde hükümeti en net dille eleştirmesini bilir. Ama onun haricinde mesaisini nasıl harcar? İktidarın açıklarını arayarak harcamaz. Türkiye'ye projeler üreterek harcar. Biz de Kayseri'de, Kayseri İl Başkanlığı olarak da aynı bu minvalde bir çalışma ortaya koyuyoruz. Ve Allah nasip ederse vakti saati geldiğinde de bütün bu projelerimizle sağlıklı bir şekilde anlatmak ve karşılık bulacağından emin olarak da vatandaşımızın beğenisine sunacağız. Saha çalışmalarında vatandaşın yanında olmak, dertlerini dinlemek de tabii ki de görevlerimizden birisi. Geçtiğimiz günlerde sürekli ilçelerde, il merkezinde falan sürekli sahadayız ama geçtiğimiz günlerde yine işte bir ilçe ziyaretimiz oldu. Sonra bir pazar ziyaretimiz oldu. Oralarda vatandaşı böyle yokladığımızda ekonomik zorluklar artık birçok şeyin önüne geçmiş. Birçok sorunu çekilmez hale getirmiş. Şimdi bu da toplumsal kaosu adım adım götürüyor. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı doğurganlığın azaldığı, boşanmaların arttığı, efendim çekirdek aileye dönüş falan filan, ya bunları diyor hemen aşmamız lazım. Bizim işte yılda belli bir haftayı aile yılı ilan, aile haftası ilan etti. Allah'tan aile yılı komple ilan etmedi. Doğru da Sayın Cumhurbaşkanım, bu durduk yere olan bir şey değil yani. Ya bugün ne yapalım, hava çok bulutlu, boşanalım demiyor insanlar. Ekonomik kriz var ortada, kabul etmeseniz de, yüksek enflasyon var pazarda, kabul etmeseniz de, insanlar evlenemiyor, bekarlar, kabul etmeseniz de, efendim 150 bin lira evlilik yardım, 150 bin lira artık oturma grubu yok. Sahaya çıkmadıkları için bilmiyorlar. Siz bunların hiçbirini kabul etmiyorsunuz ki, siz işin şovundasınız. Kayseri'nin milletvekili Ankara'ya giderken canı sıkılıyor, açıyor telefonu, video çekiyor, şovmenliğe soyunuyor. Türkiye'nin gerçekleriyle, Kayseri'nin gerçekleriyle ne zaman yüzleşeceksiniz? Siz ne zaman eyvah demeden önce gerçek sorunlarla ilgilenmeye başlayacaksınız? Ne zaman eyvah dersiniz? Seçimde bu vatandaşı görmezden gelen siyasileri vatandaş da görmeyecek ve siz sandıkta gömüleceksiniz. Ondan sonra eyvah diyeceksiniz ama işten geçecek. Biz gömülsünler, bir daha beter olsunlar demiyoruz. Ya şu an yetkisizdeyken işe yarar bir şeyler yapın. Bakın hakikaten sıkıntılı durumda. İnsanların geçim sıkıntısından dolayı boşandıkları, geleceğe dair beklentileri, umutlarının çöktüğünden dolayı çocuk yapmadıklarını, gençlerin umudu olmadığından dolayı bu düzene güvenmediklerinden dolayı evlenmediklerini bir kabul edelim. Ekonomik krizin olduğunu kabul edelim. Sosyolojik krizin olduğunu kabul edelim. Tarımsal krizin, sağlıkta krizin olduğunu kabul edelim. Önce biz bunları bir kabul edelim. Ondan sonra diyelim ki biz şunları yapıyoruz ama vatan veya işte karşılık bulmuyor, vatandaş beğenmedi ya da şöyle yapılmazdı, biz de muhalefet olarak şöyle yapılsa daha iyi olur falan filan diyelim ama karşımızda bu krizleri kabul eden bir muhatap yok. Burada ben vatandaşlarımıza alenen sesleniyorum. Diyorum ki sizin sorunlarınızı görmezden gelenlere artık sizin de görmezden gelme vaktiniz geldi. Bunu sizin için çalışan, sizin için proje üreten yönlere evirmeniz gerekiyor. Saadet Partisi olarak biz buna talibiz ve hazırız. Bununla ilgili sizin vereceğiniz yetkinin karşılığında eğer hak ettiği, vatandaşımızın hak ettiği düzeyde bir politika ortaya koyamazsak bizden de vazgeçsinler. Ama bizim geçmişteki referanslarımız vazgeçilmeyecek kadar sağlam ve sağlıklı politikalarla dolu. Bugün de ürettiklerimiz o şekilde. Velhasıl Kayseri, yani konu çok olduğu için burada artık bunu noktalamak istiyorum. Kayseri Teşkilatı tam gaz, Genel Başkanımızın dediği gibi yarın da seçim derseniz biz varız mantığıyla çalışıyor.
1: Şimdi biz ekonomiden bahsediyoruz ama bu aslında iki günlük bir şeyle düzenecek. Ama biz geçen sene de bundan bahsediyorduk. Ondan önceki sene de bundan bahsediyorduk.
2: Daha çok bahsederiz bu kafayla giderse. Bununla ilgili hemen çok özür dileyerek araya girmek istiyorum. Ekonomi konusunda söyleyeceklerimiz var çünkü. Evet, çarşıda, pazarda fiyatlar çok yüksek. Tamam, yüksek. Bu nasıl düşer, nasıl düşürülür? Şimdi bunun düşmesi için gerçekten gayri safi milli hasıla oranının herkese adil bir şekilde yükselmesi lazım. Bu bir. İkincisi, hükümetin alacağı ekonomik çözümler çerçevesinde yatırımların, hizmetlerin, vergilendirmenin adil bir şekilde dağıtılması lazım. Bakınız, 2024 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayımladığı bir kararname ile, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı bir kararla tasarruf tedbirleri ortaya kondu. Kamuda tasarrufa gidiliyor. Kamu harcamalarında tasarrufa gidiliyor diye. Geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yaptık. Basın toplantısıyla bunu duyurduk. Bunun devamı da gelecek bu arada, ben onu da söyleyeyim. Çünkü bunun bir ön hazırlık kısmı oluyor. Biz öyle boş konuşmayalım diye mutlaka ve mutlaka bununla ilgili altını dolduracak şekilde bir çalışma yapıyoruz. Karayollarındaki ihaleyi gündeme getirdik. Bunu Kartal Kavşağı'na için aranan krediyle de bağlantılı yaptık. Yani iki ihale birbirinden bağımsız ama örnek verme açısından söylüyorum. Yani bizim geçmişteki yaptığımız çalışmaların ne kadar verimli, bugün yapılanların vatandaşın aleyhine ne kadar yoğun bir şekilde zarar verici olduğunu ifade etmek için. Şimdi bir ihale yapılıyor. Tasarruf tedbirleri kanunun yürürlükte olduğu bir dönemde 21B maddesi diye tabir ettiğimiz acil afet durumlarında kullanılan bir ihale maddesinde, yani davet usulüyle Duygu Hanım ihale yapılıyor. Bu şu demektir. İşte bir ihale açıyoruz Duygu Hanım, buna siz fiyat verin diye, ben size davetiye gönderiyorum. Siz de verirseniz. Başımız gözümüz üstüne. Sadece dostlar alışverişte görsün, ya burada yapacağınız bir şey var mı dediğimizde siz de tamam hadi şu küsuratı da almayayım diyorsunuz. Oysa ki açık ihale olsa sizin verdiğiniz fiyatın daha altında birçok kişi müteşebbis fiyat verecektir. Buradan kim kazanacak? Kamu kazanacak. Ama karayollarının açtığı ihalede, çevre yolunun genişletilmesi ihalesinde, kuzey çevre yolunun, tasarruf tedbirleri kanununa muhalefet olarak açılmış bir 21B maddesiyle, davet usulüyle yapılmış bir ihale. Birincisi, burada kanuna muhalefetlik yapılıyor. İkincisi, davet usulüyle yapılıyor. Kamu zarara uğratılıyor. Üçüncüsü, 21B maddesiyle yapılan ihalelerin ivedi bir şekilde sonuçlanması gerekirken hala bir sene geçmiş, bir çivi çakılmamış. Peki ihaleyi araştırdığımızda nereye dokunuyor? Sonu Kayserispor'a geliyor. Milyarlarca lirayı acaba devlet bu ihalede niye gözden çıkartıyor? Kayseri Spor'a yardım olsun diye. Gayri resmi işlerle Kayseri Spor'un kalkındırılması mümkün değil. Şimdi bu harcamayı yapıyorsanız hizmet olarak vatandaşa ait gerekli olan hizmeti de vermek durumundasınız. Bu birincisi bu. Ha tabii şu an mümkün değil ama zamanı geldiğinde adaleten de bunların hesabı sorulacaktır illaki. Öte yandan Kartal Kavşağı için dışarıdan krediyle finansman arıyoruz. 1,5 milyon civarında bir kredi arıyoruz faizle. Ya biz bu tarafta Kuzey Çevre Yolu'nda sırf Kartal Kavşağı'nı yapacak o 1,5 milyonluk finansmanın daha da fazlasını bir iş adamına peşkeş çekiyoruz. Ne olacak bu iş? Yani oraya biz ödeme peşkeş çekmesek, normal rutin bir şekilde ihaleye açmış olsak o vereceğimiz fazla parayı vermeden Kartal Kavşağı'nı bedavaya yapabiliriz. Bakınız ekonomi düzelir mi? Evet, 2 günde düzelir. Siz 2 günde düzelmez dediniz de bu kafa değişirse 2 günde düzelir. Bu yanlışlıklar değil, bu kasıtlar olmazsa ekonomi fevkalade düzelir. Biz bunun için uğraşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de zaten bunları açıklamaya da devam edeceğim ben. Ya efendim yolda çukur, belediye çukuru kapatmamış. Kapatır ya, radara bir mesaj atın, onu bir haber yapsın. Zaten hemen dakikasına gidiyorlar, kapatıyorlar. Saadet Partisi bunlarla uğraşamaz. Saadet Partisi sizin yolda düştüğünüz çukurla değil, sizin ekonomik, sosyolojik olarak çekilmek istediğiniz çukuru kapatmak için uğraşıyor. Bizim asli görevimiz o. Ve silsile halinde bunların birbirini etkilediğini görüyoruz. Yani bakınız işte belki konu vardır ama şimdi yeri geldi. Kayserispor küme düştü. Üzücü bir durum. Hepimiz üzüldük. Bir Kayserili olarak üzüldük. Lakin bunun sebeplerine baktığımız zaman spor yorumcuları bunu daha iyi yaparlar. Aslında spor yorumcuları sadece oyun olarak yapıyorlar da bunu zannediyorum Kayseri Radar sabah yayınlarında ele almıştır muhtemelen. Ben çok fazla hafta sonu olduğu için dinlemedim ama bundan sonra bu hafta herhalde ele almadıysa da alacaktır. Niye düştü? İçi boşaltıldığı için düştü. Niye düştü? Siyasete alet edildiği için düştü. Niye düştü? Ranta feda edildiği için düştü. Bir takım kümede düşebilir. İyi oynar ama kaybedebilir. Sonra tekrar azmeder, tekrar da çıkar. Ama bir takımın başkanı küme düştüğü zaman sosyal medya hesaplarını kapatamaz ya. Hesap vermesi gereken bir halk var. Evet. Kapatamaz. Eğer öyle bir endişesi varsaydı vakti gelmeden önce bu sorumluluktan el çekecekti. Ama biz şunu açık yüreklilikle ilk defa sizin programınızda ifade ediyorum. Biz genel başkanımızın başlattığı Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı adayı ile başlayan oh be diyeceği 86 milyonun oh be diyeceği bu herkesi kucaklayacak aday profilini, evet genel başkanımız Cumhurbaşkanlığı için, Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışıyor ama biz de yerelde ve bölgemizde sorumluluk alanımızda seçmenle muhatap olan, yani seçilerek gelen her noktada vatandaşımızın oh be diyeceği adaylarla halkımızın karşısına çıkacağız. Bunun içerisinde Kayseri Spor'da olur, efendim şeker fabrikası da olur, artık eski saadet yok. Yani bundan sonra her olayın içerisinde altyapısını bilerek, mutfağını tanıyarak işin içerisinde elini taşın altına koymuş, mücadele etmiş, halkın menfaatlerini orada korumuş ve gözetmiş bir Saadet Partisi var. Ticarette olur, her alanda herkesin, her kesimin oh be diyeceği adaylar var. Kayserispor için de bu çalışmayı başlattık. Yeni süreçte oraya için de biz Saadet Partisi olarak elimizi taşın altına ziyadesiyle koyacağız. Ama biz dürüst siyaset, temiz siyaset ilkeleri doğrultusunda sporu spor gibi yapacaklar ile bu işi yürüteceğiz. Sporu spor için, halk için yapacaklar ile bu işi yürüteceğiz. Bizim hiç elimize attığımız hiçbir olayda rant ya da kişisel zenginlik aracı olarak kullanmak söz konusu dahi olamaz. Bu güvenceyi de vermek suretiyle Kayseri Spor konusunu burada noktalamak istiyorum. Çünkü daha konuştukça daha çok üzücü oluyoruz. Vatandaşımızı, halkımızı üzüyoruz. Buna hiç gerek yok ama şundan emin olsunlar. İlk fırsatta Kayserispor yine ait olduğu noktaya, Süper Lig'e çıkacak. Ha ve hatta bundan sonra Kayserispor artık iddialı bir takım olacak. Yani Avrupa'da boy gösterecek iddiaları ortaya koyacak. Şampiyonluk iddialarını koyacak bir takım olacak.
1: İnşallah,
2: İnşallah sorumsuz davranan sorumlulardan görevi devralacağız. Kayserili olarak söylüyorum bunu. Saadet Partisi olarak değil. Saadet Partisi olarak bizler üzerimize düşeni yapacağız ama ben bunu Kayserili olarak söylüyorum. Artık bu takım Kayserililerin sahipleneceği bir takım olacak.
1: Şimdi kültür başkentiyiz. 2027, 2029 spor başkentiyiz. Yeterli etkinlik var mı bizim şehrimizde bu anlamda?
2: Spor başkenti için en güzel etkinliği Kayseri Spor'u küme düşürerek yaptılar. Kültür başkenti olarak en büyük etkinliği de Kayseri'ye hakaret eden bir sanatçıyı burada bir program yaptırmak suretiyle, tabii nereden bilecekler o programın öyle bir konuşmayla nihayetleneceğini bilemezler tabii ama işin ironik kısmı o. Biz olayları ele alırken Saadet Partisi olarak sporun ya da sanatın işin ehli insanlarla, uzmanlarıyla konuşularak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir reklam ama aracı olsun diye değil. Spor başkenti olması elbette bize gurur vericidir. Fakat bu aynı zamanda şehir için, şehrin harcaması gereken, belediyenin harcaması gereken milyonlarca, milyarlarca lira demektir. Lütfen bu konuda hassas olunsun. Bu konuda vatandaşın zarara uğratılmaması için ellerinden geleni yapsınlar. Çünkü bizim daha bir kayba hem ekonomik olarak hem de moralmen daha bir başka kayıplara tahammülümüz kalmadı. Bunu görsünler. Şimdi gittikleri, gezdikleri sokaklarda, caddelerde yani halkımız mütevazidir. Selam veriyorlar, selamını alıyor vatandaşımız. O ayrı mesele ama tabii direkt şöyle samimi bir ortamda hani tedbirli kıyafetle vatandaşın içerisine girmedikleri için daha nasıl sorunların olduğunu kendilerine yansıyan bir şey yok. Bunu da biz muhalefet olarak aktarıyoruz. Vatandaşımız yorgun, vatandaşımız bıkkın. O yüzden onları üzecek başka hamlelere mümkünse girmesinler. Bununla beraber yapacakları yatırımları tekrar gözden geçirsinler ve muhalefetle paylaşsınlar. Bizimle paylaşsınlar ya. Bizleri de çağırsınlar. Ben buradan hem AK Parti yöneticilerine açık davet etmek istiyorum. Ya bizimle konuşun. Yani biz bunu illa basın önünde değil, basın haricinde bir araya gelelim. Biz de sahadayız. Bizim aldığımız bir şeyleri gerçekten iyi niyetle söyleyebiliriz. İşte kıymetli başkanım şöyle şöyle sıkıntılar var. Bakınız.
1: Kaçanlar olabilir.
2: Aynen öyle. Yani bunu lütfen bir not alın. Yani yapın veya yapmayın bilemiyoruz ama not alın. Basına kapalı olduğu için efendim, muhalefet önerdi, iktidar yaptı diye bir olay söz konusu dahi olmaz. Bunları kullanmalar lazım. Muhalefetle barışık olmadan halkla barışık olunmaz. Çünkü en basitinden şöyle bir durum var. En son belediye seçimlerine baktığımız zaman %38 oranında bir oy almış AK Parti. Bunun geriye kalan %62'lik bir kısmı demek ki katılmıyor. Muhalif. %62'lik bir kısmı ancak muhalefeti dinleyerek, onlarla istişare kurarak oyuna dahil edebilirsiniz. Kendi ya Kayseri için bir şeyler yapıyoruz diyebilirsiniz. Aksi halde hızla da sizden desteğini çekmekte olan %38 bugün yakalamalar mümkün değil. O oranla kendi alanınızda, kendi çizginizin, dairenizin içerisinde bir kör dövüşü yapmış olursunuz. Bunu aşmak için herkesle diyalog kurabilecek bir irade ortaya koymak lazım. Ben de buradan sizin yine sizin vasıtanızla ilan etmiş olayım. Biz de çağırsınlar, konuşsunlar yani konuşalım.
1: Yani aslında sadece programlarda sizi bir arada görmek değil de bir masa etrafında.
2: Tabii ya niye? Bunda herhangi bir sıkıntı olabilir mi Duygu Hanım?
1: Yani
2: siz diyelim o buradan haber çıkartacak olsanız ne dersiniz? Şehir için bir araya geldiler başlığının haricinde. Nasıl bir başlık atabilirsiniz yani? Oradan kavga gürültü mü beklenir? Yok öyle bir şey olmaz. Biz medeni insanlarız. Medeniyetin beşiği olan bir şehirde, kadim bir kentte siyaset yapmaya çalışıyoruz. Oradan çıkartacağınız, o fotoğraftan çıkartacağınız haber şehir için bir araya geldiler olur. Ne güzel yani.
1: Bizim için dikkat çeken odur zaten.
2: Aynen öyle. Gelinmiş, konuşmuş. İyi niyetle baktığınız zaman zaten iyi niyetli başlık çıkar oradan. Evet.
1: Şimdi aslında her konu ekonomiye geliyor da siz saha ziyaretlerinde vatandaşla bir araya geliyorsunuz, pazarda esnafı ziyaret ediyorsunuz. Buradaki durum tam olarak ne? Şimdi biz artık görüyoruz ki artık herkes az az almaya başladı her şeyi. Bir şeyleri kısmaya başladılar.
2: Hemen yakın tarihten örnek vereyim. Geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız pazar ziyaretinde pazarcı esnafı diyor ki geçen müşteri geldi bir tane patlıcan aldı diyor. Bir tane. Şimdi karpuzlar yarımdı. Şimdi dilime dönmüş. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda o bahsedilen ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde batmanla alınan karpuz, ki babam batmanla alırdı. O karpuz pazardan alırdı, bir hafta yenirdi. Öyle. Şimdi dilimle. Esnaf diyor ki çocuk diyor karpuza heves etti diyor. Annesi çek sündür götürdü diyor. Yani bir dilim karpuz ya, bir dilim karpuzu alamıyor vatandaş, alamıyorsa Allah rızası için lütfen. Buradan AK Parti milletvekillerine sesleniyorum. Sayın Şaban Bey'e sesleniyorum. Pazarda da bir dolaşın ya. Pazarda bir dolaşın ya. Bir ziyaret edin. Bir dinleyin. Esnafı dinleyin. Vatandaşı dinleyin. Emekli bir amcamızı çevirdim. Elinde iki tane poşet var. Oh maşallah dedim ya. Bayram ikramiyesi de geliyor. Artık dedim poşetleri doldurursunuz. Ben şimdi eve gidiyorum dedi bu iki poşetten dedi. Başka param yok dedi. Sen ne ikramiyesinden bahsediyorsun evladım dedi. Biz dedi şunu alana kadar dedi canımız çıkıyor dedi. İki poşet çıkarttı gösterdi şöyle iki poşet. Ben emekliyim dedi ya. Bak benim hak ettim bu. Alabileceğim gücüm bu. Şimdi bunlarla yüzleşmek için halkın içerisine girsinler. Ekonomik kriz çok ciddi manada derinden etkiliyor. Ve bundan sonraki süreçte de eğer bu kafayla giderlerse daha da etkileyecek.
1: Önümüzde de Kurban Bayramı var malum.
2: Kurban Bayramı'nda bakınız Diyanet İşleri çıkıyor. Cuma günü hutbe verip insanların işte bir yaşamına belki psikolojik olarak bir katkı sunması gerekirken kurban pazarı kurmuş, hutbede kurban pazarlıyor. Şimdi vatandaşa şunu soran yok ki ya kurban alabilecek durumda mısınız? Yok. Diyanette hisse var, koyun var, kuzu var, bilmem ne var. Ne ararsanız var. Gel vatandaş gel diyor hutbeden hocalar. Ayıp ya, ayıp. Vallahi ayıp ya. Biz bunu söyleyince Saadet Partisi diyorlar ki ya benim din düşmanlığı yapıyor. Bu şekle biz karşıyız Saadet Partisi olarak. Şimdi önümüzde kurban var. Vatandaş kurban kesip artık kurban ibadetini yerine getirip getirmeme hususunda zaten vicdanen çok rahatsız kesemiyorum diye. Kesebilen bunu nasıl yapsam kredi mi çeksem falan filan diye ya krediyle kurban mı olur ya? Ve şimdi bütün bunlarla cebelleşirken cuma hutbesinde Diyanet İşleri işi gücü yok çıkmış. Efendim Diyanet Vakfı'ndan bilmem Türkiye Diyanet Vakfı'ndan kurban şu hisse bedeli şu kadar kemik çıkıyor, şu kadar et çıkıyor, şöyle oluyor böyle oluyor. Zamanında çok basiretsiz bir şekilde bir siyasetçinin yaptığı gibi efendim et alamıyorsanız koyun kesin dediği gibi yani dalga geçer gibi. Ya sen bizi psikolojik olarak bir rahatlat. Şimdi Saadet Partisi İl Başkanı bunu söyledi efendim din düşmanı. Ben böyle hutbe okunmasına karşıyım arkadaş. Ben böyle hutbe okunmasına karşıyım. Milletle dalga geçmeyin artık. Siz ibadetin kurban geliyor diye pazar açmadınız. Siz işinizi yapın. Siz doğru düzgün insanların gerçekten inançsal olarak niye deizme kayıyorlar? Niye ateizm yaygınlaşıyor? Niye insanlar ibadet yapmaktan uzaklaşıyor? Camiler niye boş? Bunlarla bir kafa yorun. Kurbanda kaç tane kurban bayramında Diyanet İşleri kurban satacakmış. Ne yapacaksınız parayı? Faize mi yatıracaksınız? Yapmayın böyle yani. Yapmayın bunu. O yüzden o konuda çok doluyum. Evet. Çok fazla da konuşmak istemiyorum. Çünkü bir takım gerçekten iyi niyetle hizmet etmeye çalışan hocalarımız da var içinde. Onları üzmek istemiyorum ama gerçekte Diyanet işleri artık seçim zamanları hutbeden siyasi propaganda yapmayı, kurban zamanı kurban satmayı bıraksın. İslam'la ilgilensin, israfla ilgilensin, faizle ilgilensin, işini yapsın, biz de sonuna kadar destek olalım. Bunlar yapmadıkları zaman toplumumuza zarar veriyorlar. Biz kendilerini geçtik. Gerçekten toplumumuza zarar veriyorlar. Gençlerimize zarar veriyorlar. İnsanlarımız beklenti içerisinde ya birileri bir şeyler söylesin ya para versin istemiyorlar. Artık o devir bitti. Kimse dilenci değil, kusura bakmasınlar yani. Kimse dilenci değil. Bize lütfen bir şeyler söyleyin de psikolojimiz düzelsin. Evet. Bize yardımcı olun ya. Yanımızda olduğunuzu hissettirin. Nasıl hissettireceksiniz? Üreteceğiniz politikalarla, telkinlerle, kayda değer, gerçekten bir şeyleri sahiplenmeyle yanında olduğunu hissettireceksiniz. Bunu yapın, bize yanımızda olduğunu hissettirin. Biz gerçekten vatanına, milletine bağlı insanlarız, toplumuz yani. Evet,
1: ve yapmış olmak için de değil, bu desteklerde minimum bir rakam olmalı. Dedik ya yayının başına 150 bin lira destek yeterli değil. Hani biz beğenmiyoruz, gençler beğenmiyor gibi görünüyor olabilir ama bu yeterli bir rakam değil.
2: Yani evet, gençler evlenemiyor ise, bunda ortada bir ekonomik kriz varsa bunu önce kabul edip 150 bin lirayla ne alabilir onu masaya yatırıp, efendim 150 bin lirayla ancak mutfağında kullanacağı cam eşyayı alabilir. Dolabına bir yiyecek de koyamaz onun haricinde. Bakınız, bir oturma grubu 150 bin liranın çok üzerinde. Efendim bir yatak odası çok üzerinde. Hani evlenenler için söylüyorum. Bir çeyiz seti 150 bin liranın çok üzerinde. Bunlar gibi birçok işte araştırmalınca, toplumdan uzak olunca. Şimdi biri çıkar der ki kurbanlarınızı efendim buraya bağışlayın. Biz keselim. Öbürü der ki evlenenlere şu kadar. Ya siz neyi nereye dağıtıyorsunuz?

0: Ya o kadar uzaklaşmışsınız, o kadar aristokrat olmuşsunuz ki artık kopmuşsunuz ya, artık siz yok. Siz yok yani. O yüzden vatandaşımızın bu konuda daha duyarlı olması, artık kendi kulvarında, kendiyle beraber sohbet edebileceği, derdini anlatabileceği, derdine derman bulabileceği bir kitleyle muhatap olması lazım. Bu da Saadet Partisi'dir. Halkın içindendir. Kendi öz evladı, bu vatan evladı, şucu bucu şuraya buraya diye Genel Başkanımız Mahmut Arkan'ı yakıştırmaya çalışıyorlar. Hikaye, onların hepsi hikaye, elinin tersiyle itecek ve sahiplenecek, diyecek ki tabir yerindeyse çok hani halk nezdinde söylüyorum, gel evladım şuraya gel, bu iş ancak böyle senin gibi genç, dinamik, heyecanlı, ufku ve vizyonu olan insan yapar. Biz zamanında da zaten mevcut iktidara onun için destek vermiştik. Şimdi sen bizi lütfen mahcup etme diyecek ve göreve verecek genel başkanımıza inşallah.
1: Şimdi hem sizi sakinleştirmiş olalım hem de
0: ya biraz ama bunlar geriyor. Hakikaten bakınız, gerçekten sokaktaki vatandaşımız da geriyor. Biz nasıl gerilmeyelim yani? Biz onların sözcüsüysek, onların duygularını ifade ediyor isek biz de geriliyoruz haliyle.
1: Onlarda da bir umutsuzluk var ya artık. Siz sahaya çıktığınızda anlatıyoruz anlatıyoruz olmuyor falan. Ha, yine çözümü sizde.
0: Vallahi aynen öyle var ya. Ya ne yapacaksınız ki diyorlar. Yani şimdi bu düzen nasıl değişecek? Bu düzen elhamdülillah isteyen, inanan insanlarla, yani bu iş için azmeden insanlarla beraber değişecek. Biz bunda iddialıyız, kararlıyız, umutluyuz. Vatandaşımız da lütfen umutsuz olmasın.
1: İnşallah. Şimdi seçim öncesi malum. Evet. Ne gibi hazırlıklarınız var? İttifak modeli, devamlı görüşmeleriniz var mı? Sizin parti içerisinde hazırlıklarınız ne yönde?
0: Şimdi bu işler genel merkezin işleri. Ama beni dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz veya sosyal medya hesaplarından izleyen kıymetli izleyicilerimiz elbette merak ediyorlardır. Bir il başkanı olarak sadece şunu söyleyebilirim. Genel başkanımızın en büyük özelliklerinden birisi yapıcı ve birleştirici bir tarzının olması. Bunu Kayseri zaten biliyor idi. Şimdi tüm Türkiye tanıdı. Tüm siyaset arenası tanıdı. Siyasete bir üslup, bir seviye getireceğimizi söylemiştik. Hakikaten de yavaş yavaş siyasete bir üslup, bir seviye geldi. Bunda tamamen %100 genel başkanımızın katkısı diyebileceğim bir husus. Bu ittifak görüşmelerine de şöyle yansıyacak. İttifak görüşmelerinde işte faaliyet gösteren birçok parti var. Vatandaşımızın gündeminde, yani oy verme argümanları içerisinde partiler var. Bunların hepsiyle genel başkanımız birlikten kuvvet doğar mantığıyla ki şu anda nezaket ölçüsünde görüşüyor. Yarın seçim kararı alındığı zaman ki projelerimizi, aday profilimizi, adayımızı anlatmak suretiyle, yani bu adayımız etrafında toplanır mısınız davetini götürecek bir ittifak oluşumuna, çalışmasına aktif olarak başlayacak. Ama şu an tabir yerindeyse altyapı çalışması diyelim. Yani bu nedir? Beraber fikir alışverişi, istikşafi görüşmeler, bir şekilde onların düşüncelerinin önemli olduğunu ifade etmek ve onların diğer siyasi partiler içinde söylüyorum, yarın beraber yönetime talip olabiliriz güvenini vermek üzere çalışmalar yapıyor. Ama takdir edersiniz ki ortada seçim takvimi henüz belli değil. Yani biz efendim şurada şöyle şöyle ittifak yaptık. Yani AK Parti'nin ve MHP'nin dediği gibi biz artık DEM Parti ile yürüyeceğiz. Düne kadar PKK'lı TUKK dediğimiz, muhalefeti eleştirdiğimiz, masanın altındaydı falan filan dediğimizi biz üstüne çıkarttık. Artık masanın üstünde bizimle beraber dedikleri gibi bir ittifak açıklaması henüz yok. Bunun olmaması gayet doğal. Vatandaşımızın şu anda hangi partiyle seçime gireceğinden ziyade akşama eve ekmeği nasıl götüreceğim derdi var. Bununla ilgili çalışmamız gerekir. Saadet Partisi'nin asli vazifeleri vatandaşın birinci sözcüsü olması, sorunlarını biliyor olması, buna politikalar üretmesi. Ha, seçim zamanı geldiği zaman da deriz ki biz bakın bunları yapıyoruz, bunlarla beraber şöyle şöyle projelerimiz var. bizimle beraber mi

0: misiniz, değil misiniz? Ülkeyi bu şekilde kalkındırmaya var mısınız, yok musunuz deriz. Ama şu an için dediğim gibi net bir şeyi ben söyleyemem. Ama çalışıldığını, yoğun bir tempo çalışıldığını açık, bariz bir şekilde söyleyebilirim.
1: Biz şunu gördük diyebiliriz aslında. Bir önceki seçimden bu yana sahadasınız. Bir sözünüz vardı. Biz seçimden seçime değil her zaman sahadasınız.
0: Aynen öyle. Biz çok doğru söylüyorsunuz.
1: Bunu samimiyetle söyleyebilirim.
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Hatta geçen haftaki bir ziyaretimde esnaf bir arkadaş dedi ki hayırdır dedi ya, seçim mi var dedi. Dedim ki bakın bu soruyu ilk başlarda çok duyuyordum da son zamanlardır ilk defa senden duyuyorum dedim. Seçim yok. Olsun, hiç problem değil ama dedim. Seçimden seçime siyasileri kapısında görmeye alıştıran vatandaşa bu alışkanlığı yerleştiren siyasetçiler utansınlar. Seçimden seçme değil. Ben şu anda dedim sizin aranızda dolaşmak suretiyle sizden aldığımı, bakın bugün Kayseri Radar mikrofonlarından hem halkımıza hem de dinleyen veya mesajın gideceği idarecilere iletmeye çalışıyoruz. Hem yine milletvekillerimize aktarmak suretiyle meclis çalışmalarında nasıl gündeme getirilir onun telaşındayız. Dolayısıyla bunları yapabilmek için sahada olmak lazım. Sahaya inmesem ben şimdi oturduğum yerden bir odanın içerisinden konuşsam sürekli diyeceğim şu ülke öldü bitti vahim durumda yanıyor her taraf falan filan. Muhalefet olduğum için. Oysa ki bazen takdir etmesini de bileceksiniz. Gerçekleri de bizzat sahada görmesini de bileceksiniz. Bizler takdir edecek şeyler de arıyoruz. Bulduğumuz zaman da takdir ediyoruz. Amenna. Ama vatandaşın ne hissettiğini ancak yanında olduğunuz zaman, onun tezgahında, onun ofisinde, onun iş yerinde, onunla arazide olduğunuz zaman anlayabilirsiniz. Saadet Partisi bunu yapmaya çalışıyor idi. Bunun sözünü vermiştik, başardık da. Biz sürekli, yani mesela ben şu an burada yayındayım ama yönetim bir kısmı, ekibi Sarıoğlan'da saha çalışmasında. Ve yarın başka bir ilçede saha çalışmasında olacağız. Allah nasip ederse bunu da seçime kadar da bu şekilde götüreceğiz.
1: Elinize sağlık. Eyvallah. Şöyle bir son sorum olacak benim. Genel Başkan Mahmut Arıkan'la ilgili bir kongre iptali davası var biliyorsunuz. Sanırım da şu saatlerde duruşma ya tamamlanmıştır ya devam ediyordur. Bunu sizden dinlemek isteriz.
0: Burada bizim endişe ettiğimiz herhangi bir şey yok. Şimdi siyasi, demokratik ve hukuk devleti olduğumuzu iddia ediyoruz. Öyleyiz. Demokratik kısmı herkes beğenmediğine itiraz edebilir. Herkes her şeyi beğenecek diye bir kaydı yok. Bu dava tabii bir kişi açtı ama bunu kimler azmettirdi? Kimler ona meylettirdi? Arkasında kimler var? O vatandaşın takdirine. Fakat korkacak herhangi bir şeyimiz yok. Çünkü Saadet Partisi temiz siyaset ilkesiyle çıktığı bir kongrede, kongreye şaibe karıştıracak bir olaya izin vermesi mümkün değil zaten. Dolayısıyla burada bizi sorumluluk içerisinde bırakacak hususlardan birisi gerçekten bile isteye kasıtla yapılabilecek bir yanlışlık olabilirdi kongrede. Böyle bir şey yok. Zaten iki sefer mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti raporunda da belirtmiş herhangi bir sorun olmadığını ama biliyorsunuz hukuk süreci mecburen mahkeme görülecek. Ona göre hakim kararını verecek. Ama bizim herhangi bir endişemiz yok. O yüzden sahadayız hala. Yani böyle bir kayyum atanması, kapatılması vesaire gibi bir korkumuz olmadığı için biz bugün de sahadayız. Dün de sahadaydık. Yarın yine sahada olacağız. Bakınız bugün mahkeme kararlanacak, karara varacak büyük ihtimal. Gereksiz bir vakit kaybı, kamuoyu içinde vakit kaybı neticelenecek. Yarın biz yine sahada bunu anlatacağız. Genel Başkanımız bu konuda gereken de zaten söyledi. Basit şeyler bunlar dedi. Buna tevessül etmeyiniz artık dedi ya. Gerek yok. Gerçekten gerek yok. Olabilir yani Saadet Partisi bugün öyle ya da böyle Kayseri'de olduğu gibi Türkiye'de de parlayan bir yıldız. Ama eski demode böyle mahkemeye başvurmak suretiyle falan filan da bunlar da vakit kaybetmeyin. Daha yapıcı olun. Daha ciddi ve kararlı bir şekilde karşımıza çıkın. Bizimle yarışabilmeniz için bizim ürettiğimiz projelerle yakın projeler ortaya koymanız lazım. Öyle gelin. Burada biz kaybedelim, sıkıntı yok. Vatandaş kazanır. Vatandaş kazanır. O yüzden böyle boş mesnetsiz olaylar biz buradan yine kamuoyuna, vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Üstüne vazife olmayan insanların yaptığı bir zaman kaybı kamuoyunu bu şekilde meşgul etti.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık diyorum. Tüm
0: ben teşekkür ediyorum.
1: Dolayı. Eklemek istediklerinizi alabilirim.
0: Çok ben teşekkür ediyorum. Kısaca hemen şunu söyleyebilirim. Tabii bütün bu çalışmaların ana kaynağı gerçekten sahaya indiğimizde de parti toplantılarımızda da vatandaşlarımızın ilgi ve alakası, bize desteği. Bundan yana Allah razı olsun ben Kayseri İl Başkanı olarak Kayseri vatandaşlarımıza sınırsız teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü onlar destek olmadıkları zaman bizim alanımız oldukça daralır. Biz üretemez hale geliriz. Şu an fevkalade iyiyiz. Üye olarak da partimizde üye olabilirler. Bu gayet doğal bir şey. Biz başka partiler gibi elde edilen kimlik bilgileriyle vatandaşın bilgisi haricinde kendi partimize üye yapmıyoruz. Biz gönüllü, bile isteye, Saadet Partisi'ne üye oldum diyebilecek kadar, çünkü neticede telefonundan mesaj da geliyor, Saadet Partisi kutluyoruz sizi, Saadet Partisi'ne üye oldunuz diye genel başkanımızın mesajı da gidiyor. Üye olmak, taraf olmak, hele hele böyle durumlarda gerçekten önemli. Gerçekten destek olmak istiyorsanız, bu düzen değişmesini istiyorsanız bizimle beraber hareket edin diye bu arada sizin mikrofonlarınızdan da vatandaşlarımıza bu uyarıyı, bu ikazı, bu duyuruyu da yapmış olmak istiyorum. Söz verdiğiniz için, konu başlıklarını açma imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diyorum. İnşallah sonraki yayınlarda yine görüşmek dileğiyle diyorum.
0: İnşallah.
1: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Duygu Sarıncan'ın sunumuyla siyasi gündem sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün Mobilya.

senin buluşma noktası. Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba pazar yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul edecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına iştirak edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kraliçe Matilde Başkanlığındaki Belçika heyetiyle bir araya geliyor. 14 Mayıs'a kadar sürecek temaslarda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler stratejik boyutuyla masaya yatırılacak. Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bir polis karakolunu hedef alan terör saldırısını yayımladığı mesajla en güçlü şekilde kınadı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında İBB iştiraki ağaç ve peyzaj anonim şirketi üzerinden ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için savcılığa başvurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak. Türkiye genelinde 15 Mayıs Cuma günü Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Aile ve Nüfus 10 yılı vizyonu çerçevesinde aile yapısını güçlendirmeye yönelik yeni stratejik adımlar kamuoyuyla paylaşılacak. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler başlıyor.
1: Merhaba, Dünya'dan Haberleri dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Yetkililer pazar günü ABD'nin güney sınırındaki bir Teksas kentinde bir yük treni vagonunun içinde 6 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı. Asya'da pazartesi sabahı işlemlerinde petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın savaşı sona erdirme teklifine verdiği yanıtı tamamen kabul edilemez olarak nitelendirmesinin ardından yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun talebiyle Filistin yönetimiyle 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'nın iptal edilmesini öngören kanun teklifinin görüşülmesinin ertelendiği belirtildi. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Suriye'de bugün ikinci kez hakim karşısına çıkan Beşar Esad'ın kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atef Necip aleyhindeki suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında iki kişi daha yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu tesisi gözetim altında tuttuklarını belirterek, söz konusu tesise herhangi bir erişim girişimi halinde askeri müdahalede bulunacakları tehdidinde bulundu. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 51 artarak 2846'ya yükseldiği bildirildi. Dünya'dan haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler sona erdi. Müzik Radarı. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız, Özvatan, Felahiye, Akkışla 20, Bünyan, Pınarbaşı, Sarıolan 21, İncesu, Develi 23, Yahyalı 24, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 3 derece olacak. Çevre illerde ise Sivas, Yozgat 21, Kırşehir, Nevşehir 24, Niğde 25 derece. Büyük kentlerde Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta değil.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Etin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba pazar yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kraliçe Matilde Başkanlığındaki Belçika heyetiyle bir araya geliyor. 14 Mayıs'a kadar sürecek temaslarda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler stratejik boyutuyla masaya yatırılacak. Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bir polis karakolunu hedef alan terör saldırısını yayımladığı mesajla en güçlü şekilde kınadı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında İBB iştiraki ağaç ve peyzaj anonim şirketi üzerinden ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için savcılığa başvurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak. Türkiye genelinde 15 Mayıs Cuma günü Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Aile ve Nüfus 10 yılı vizyonu çerçevesinde aile yapısını güçlendirmeye yönelik yeni stratejik adımlar kamuoyuyla paylaşılacak. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'u yayımladığı mesajla tebrik etti. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kraliçesi Fenerbahçe Arsavev oldu. Sarı lacivertliler ligin bitimine kısa süre kala şampiyonluğunu ilan etti. Kayseri Spor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkal'ın sezon değerlendirmesinde bulundu. Doğru planlama ve birliktelik vurgusu yapan Açıkal'ın Kayseri Spor'un çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır diyerek camiaya umut verdi. Ali Türkan ve Oytun Albayrak ikilisi FIA Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nın Portekiz ayağında podyumun en üst basamağına çıkarak göğsümüzü kabarttı. Genç pilot Alp Aksoy, İtalya'da düzenlenen F4 şampiyonasında hafta sonu gerçekleştirilen her iki yarışı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli motosikletçimiz Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Fransa Grand Prix'sini 14. sırada tamamladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray MCT Teknik, deplasmanda Beşiktaş Gain'i 89-82 mağlup etti. Karşıyaka son saniye basketiyle Bursa Spor'u 84-82 yenerek ligde kalmayı başardı. Trabzonspor Mersin Spor'u 90-80 yendi. Bu sonuçla Mersin ekibi lige veda eden takım oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
0: Müzik Radarı.

0: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2008 yılına gideceğiz.

Ocak 2008. Diyarbakır'ın Dağkapı semtinde PKK militanları tarafından yerleştirilen bombanın askeri servis aracının geçişi sırasında patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. 24 Ocak 2008. Gaziantep'te El-Kaide'ye yönelik 13 saat süren operasyonda ikisi ölü 25 militan ele geçirildi. Bu operasyonlarda bir polis memuru şehit oldu. 27 Ocak 2008. İstanbul Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi'nin Kütahya'da raydan çıkması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

31 Ocak 2008. Sabah 09.45 civarında İstanbul'da ruhsatsız bir havai fişek fabrikasında patlama yaşandı. 70'e yakın kişi yaralandı, 25 kişi hayatını kaybetti. 2 Şubat 2008. Anıtkabir'de toplanılarak yüz binlerin katılımıyla Cumhuriyet mitingi yapıldı. 21 Şubat 2008. TSK, Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon başlattı. 240 PKK militanı öldürüldü, 27 askerimiz şehit oldu. 27 Şubat 2008. CHP, DSP milletvekilleriyle Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, Türkiye'de başörtüsü yasağının devamı için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

10 Mart 2008. Oyuncu ve yönetmen Kenan Pars hayatını kaybetti. 14 Mart 2008. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 31 Mart 2008. Pippa Baca isimli İtalyan gezgin, Gebze'de tecavüz edilerek öldürüldü.

3 Nisan 2008. Lefkoşa'yı ve Kıbrıs'ı birbirinden 45 yıldır ayıran Lokmacı sınır kapısı açıldı. 13-20 Nisan 2008. 2008 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu düzenlendi. Yarışı İspanyol David Garcia kazandı. 14 Nisan 2008. Eurovision'a Mor ve Ötesi grubunun Türkçe Deli adlı şarkısıyla katılan Türkiye, yarışmayı 138 puanla 7. olarak bitirdi. 10 Mayıs 2008. Galatasaray 17. şampiyonluğunu ilan

13 Mayıs 2008. İngiltere Kraliçesi Elizabeth resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. 19 Mayıs 2008. Kamu alanlarında ve kapalı alanlarda tütün içme yasağı yürürlüğe girdi. 31 Mayıs 2008. TürkSat 3A uydusu son dakika arızası nedeniyle ertelendi. 5 Haziran 2008. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getirecek anayasa değişikliğini 2'ye karşı 9 oyla iptal ederek yürürlüğe

Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında kapatma istemini gereken 7 oy sağlanamadığı için davayı reddetti. Dava 4,5 ay önce başlatılmıştı. 1 Ağustos 2008, Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar kasabasında özel bir vakfın yaptığı 3 katlı kaçak din eğitimi veren öğrenci yurdu, saat 03.45'te LPG gazı sızıntısından dolayı çöktü, 18 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

28 Ağustos 2008. Yazar ve şair İlhan Berk hayatını kaybetti. 29 Ağustos 2008. Kırıkkale'deki MKE Barut Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. 3 Ekim 2008. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma Karakolu'na PKK tarafından ağır silahlarla saldırı yapıldı. 15 Ekim 2008. Yazar ve şair Fazıl Hüsnü Dağlarca hayatını kaybetti. 1 Aralık 2008. Devrimci Karargah örgütü tarafından AK Parti İl Başkanlığı'na gönderilen bombalı bir paket, X-ray cihazının ikinci geçişi sırasında patladı. Saldırıda 5'i polis, 12 kişi yaralandı. Yaralanan polislerden Hüsnü Uyan, 29 Aralık 2008'de hayatını kaybetti.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD, İsrail, İran savaşının başlamasından bu yana ilk kez Katar'a ait sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Emtia piyasasında geçen hafta fiyatlamalar, ABD istihdam verilerinin iş gücü piyasasındaki dayanıklılığa işaret etmesi, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşmaya yönelik beklentiler, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatlarına ilişkin risk priminin azalması, dolar endeksindeki zayıflama ve ürün bazlı arz talep gelişmeleriyle şekillendi. Türkiye'nin geçen yıl hava seyri sefer hizmetleri kapsamında hava sahasının kullanımından sağladığı tutar yaklaşık 33 milyar lirayla rekor seviyeyi gördü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın en yoğun yolcu trafiğinin Nisan ayında gerçekleştiğini belirterek, transit yolcularla birlikte 18.190.494 yolcu hava yolunu kullandı ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 23 yılda Türkiye'de terörü yenerek asayişi ve huzuru getirdiklerini belirterek, yasakları kaldırdık, hürriyetleri genişlettik ve ekonomiyi dolar bazında 6 kat büyüttük, 1,6 trilyon dolarlık ekonomiye getirdik dedi. Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonu satışının taksitlendirilmesine ilişkin bakanlık nezdinde bir çalışma bulunmadığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, nitelikli insan kaynağına yatırım yaparak ülkemizi küresel üretimin merkez üsleri arasına taşıdık dedi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45 lira 38 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6833 lira, çeyrek altın 11149 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız, Özvatan, Felahiye, Akkışla 20, Bünyan, Pınarbaşı, Sarıoğlan 21, İncesu, Develi 23, Yahyalı 24, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 3 derece olacak. Çevre illerde ise Sivas, Yozgat 21, Kırşehir, Nevşehir 24, Niğde 25 derece. Büyük kentlerde Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ziyaret sırasında konuşan Vali Gökmen Çiçek, şehit aileleri milletimizin en kıymetli emanetleridir. Devlet her zaman şehit ailelerinin yanındadır dedi. Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl gelenekselleşen domates fidesi dağıtımı sırasında konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, bu organizasyonun ana teması ata tohumu, hibrit olmayan, kendinden devam eden ve bu toprakların tanınmış olduğu bir domates fidesi tohumunun dağıtılıyor olması dedi. Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkal'ın imzası ile yapılan yazılı açıklamada bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek istişarelerin ardından kulübümüzün geleceğine dair alınacak kararlar ve yol haritası kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır dedi. Kayseri-Malatya Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü hafif yaralanırken annesi ağır yaralandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 220 bin adet boş makaron ele geçirildi. Kayseri Spor, Alanya Spor'a yenilerek küme düşme garantisinin ardından deplasman türbününü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma,

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Er

sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Mall AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.

0: Sanatın ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
2: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kraliçe Matilde Başkanlığındaki Belçika heyetiyle bir araya geliyor. 14 Mayıs'a kadar sürecek temaslarda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler stratejik boyutuyla masaya yatırılacak. Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bir polis karakolunu hedef alan terör saldırısını yayımladığı mesajla en güçlü şekilde kınadı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için savcılığa başvurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak. Türkiye genelinde 15 Mayıs Cuma günü Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Aile ve Nüfus 10 yılı vizyonu çerçevesinde aile yapısını güçlendirmeye yönelik yeni stratejik adımlar kamuoyuyla paylaşılacak. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'u yayımladığı mesajla tebrik etti. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kraliçesi Fenerbahçe Ars'la ev oldu. Sarı lacivertliler ligin bitimine kısa süre kala şampiyonluğunu ilan etti. Kayseri Spor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın sezon değerlendirmesinde bulundu. Doğru planlama ve birliktelik vurgusu yapan Açıkalın, Kayseri Spor'un çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır diyerek camiaya umut verdi. Ali Türkan ve Oytun Albayrak ikilisi FIA Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nın Portekiz ayağında podyumun en üst basamağına çıkarak göğsümüzü kabarttı. Genç pilot Alp Aksoy, İtalya'da düzenlenen F4 şampiyonasında hafta sonu gerçekleştirilen her iki yarışı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli motosikletçimiz Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Fransa Grand Prix'sini 14. sırada tamamladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray MCT Teknik, deplasmanda Beşiktaş Gain'i 89-82 mağlup etti. Karşıyaka son saniye basketiyle Bursa Spor'u 84-82 yenerek ligde kalmayı başardı. Trabzonspor, Mersin Spor'u 90-80 yendi. Bu sonuçla Mersin ekibi lige veda eden takım oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Merhaba, dünyadan haberleri dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Yetkililer pazar günü ABD'nin güney sınırındaki bir Teksas kentinde bir yük treni vagonunun içinde 6 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı. Asya'da pazartesi sabahı işlemlerinde petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın savaşı sona erdirme teklifine verdiği yanıtı tamamen kabul edilemez olarak nitelendirilmesinin ardından yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun talebiyle Filistin yönetimiyle 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'nın iptal edilmesini öngören kanun teklifinin görüşülmesinin ertelendiği belirtildi. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Suriye'de bugün ikinci kez hakim karşısına çıkan Beşar Esad'ın kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atef Necip aleyhindeki suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında iki kişi daha yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu tesisi gözetim altında tuttuklarını belirterek, söz konusu tesise herhangi bir erişim girişimi halinde askeri müdahalede bulunacakları tehdidinde bulundu. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 51 artarak 2846'ya yükseldiği bildirildi. Dünyadan haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Ne git, ne gerçek, ne mit, ne var, ne yok. Onda varsa bende yok. Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala sonra da kaç.

Ne git, ne gerçek, ne mit, ne var, ne yok. Onda varsa bende yok. Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala sonra da kaç. Git gide aptallaş, ne saçma bir savaş. Aşka

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD-İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana ilk kez Katar'a ait sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Emtia piyasasında geçen hafta fiyatlamalar ABD istihdam verilerinin iş gücü piyasasındaki dayanıklılığa işaret etmesi ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşmaya yönelik beklentiler, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatlarına ilişkin risk priminin azalması, dolar endeksindeki zayıflama ve ürün bazlı arz talep gelişmeleriyle şekillendi. Türkiye'nin geçen yıl hava seyri sefer hizmetleri kapsamında hava sahasının kullanımından sağladığı tutar yaklaşık 33 milyar lira ile rekor seviyeyi gördü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın en yoğun yolcu trafiğinin Nisan ayında gerçekleştiğini belirterek, transit yolcularla birlikte 18.190.494 yolcu havayolunu kullandı ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 23 yılda Türkiye'de terörü yenerek asayişi ve huzuru getirdiklerini belirterek, yasakları kaldırdık, hürriyetleri genişlettik,

0: Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45 lira 38 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6833 lira, çeyrek altın 11149 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız, Özvatan, Felahiye, Akkışla 20, Bünyan, Pınarbaşı, Sarıoğlan 21, İncesu, Develi 23, Yahyalı 24, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 3 derece olacak. Çevre illerde ise Sivas, Yozgat 21, Kırşehir, Nevşehir 24, Niğde 25 derece. Büyük kentlerde Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ziyaret sırasında konuşan Vali Gökmen Çiçek, şehit aileleri milletimizin en kıymetli emanetleridir. Devlet her zaman şehit ailelerinin yanındadır dedi. Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl gelenekselleşen domates fidesi dağıtımı sırasında konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, bu organizasyonun ana teması ata tohumu, hibrit olmayan, kendinden devam eden ve bu toprakların tanınmış olduğu bir domates fidesi tohumunun dağıtılıyor olması dedi. Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkal'ın imzası ile yapılan yazılı açıklamada bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek istişarelerin ardından kulübümüzün geleceğine dair alınacak kararlar ve yol haritası kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır dedi. Kayseri-Malatya Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü hafif yaralanırken annesi ağır yaralandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 220 bin adet boş makaron ele geçirildi. Kayseri Spor, Alanya Spor'a yenilerek küme düşme garantisinin ardından deplasman türbününü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
8: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kraliçe Matilde Başkanlığındaki Belçika heyetiyle bir araya geliyor. 14 Mayıs'a kadar sürecek temaslarda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler stratejik boyutuyla masaya yatırılacak. Türkiye, Pakistan'ın Haypertunkva eyaletinde bir polis karakolunu hedef alan terör saldırısını yayımladığı mesajla en güçlü şekilde kınadı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için savcılığa başvurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak. Türkiye genelinde 15 Mayıs Cuma günü Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Aile ve Nüfus 10 yılı vizyonu çerçevesinde aile yapısını güçlendirmeye yönelik yeni stratejik adımlar kamuoyuyla paylaşılacak. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'u yayımladığı mesajla tebrik etti. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kraliçesi Fenerbahçe Arsavev oldu. Sarı lacivertliler ligin bitimine kısa süre kala şampiyonluğunu ilan etti. Kayseri Spor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkal'ın sezon değerlendirmesinde bulundu. Doğru planlama ve birliktelik vurgusu yapan Açıkal'ın Kayseri Spor'un çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır diyerek camiaya umut verdi. Ali Türkan ve Oytun Albayrak ikilisi FIA Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nın Portekiz ayağında podyumun en üst basamağına çıkarak göğsümüzü kabarttı. Genç pilot Alp Aksoy, İtalya'da düzenlenen F4 şampiyonasında hafta sonu gerçekleştirilen her iki yarışı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli motosikletçimiz Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Fransa Grand Prix'sini 14. sırada tamamladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray MCT Teknik, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 89-82 mağlup etti. Karşıyaka son saniye basketiyle Bursaspor'u 84-82 yenerek ligde kalmayı başardı. Trabzonspor Mersinspor'u 90-80 yendi. Bu sonuçla Mersin ekibi lige veda eden takım oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Gündemdeki gelişmeler, ekonomideki son durum ve yerel haberin sıcak gündemlerine kadar her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Canlı yayın başlıyor. Gündem yoğun, kararlar kritik. Şehrimizin geleceğini şekillendiren kararların alındığı, daha yaşanabilir bir kent için tartışmaların yaşandığı belediye meclisi başlıyor.
0: Radyo Radar 90.
4: Genel müdürümüze veriyoruz inşallah. Evet, gündem maddelerimize geçiyoruz.
5: Gündeme geçmeden bir gündem dışı söz almak istiyorum başkanım.
4: Gündem maddelerimizi tamamladık.
5: Hayır, o iş tüzük ona gündeme geçmeden gündem dışı talep. Peki, şimdi başkanım, tarafımıza kamuoyundan yansıtılan bazı sorular var. Aslında mendup başkanımız olsaydı kendisine soracaktık ama bundan sonraki meclisimizde bir ay sonra olacağı için bunun büyükşehir veya yetkililer tarafından bu soruların cevaplanmasını istiyorum. Tamam. Bildiğiniz gibi bir 2029 spor başkenti ilan edildi. Sorumuzun biri şu başkanım. Bu spor başkenti ilan edilirken bu firmada bizim yarıştığımız şehirler hangisiydi? Yani burada biz hangi şehirlerle yarıştık ve bizim daha uygun olduğumuz kabul gördü ve biz 2029 spor başkenti olduk. İki, bu spor başkenti olurken buna ön hazırlıklar, stadyumlar, tesisler, yarışmalar, efendim müsabakalar, herhangi bir etkinlikler olacak mı? Bu altyapılar var mı? Bildiğiniz gibi bu spor başkenti ilan eden kuruluş Avrupa'da bir sivil toplum kuruluşu. Yani bir uluslararası federasyon değil. Efendim bir FIFA gibi bir kuruluş değil. Yani böyle bir kuruluştan aldığımız bu spor başkenti ödülü mü diyelim veya bir ünvanı mı diyelim, bunun ne kadar geçerli olduğunu kamuoyu merak ediyor. Keşke diyorum, keşke bunu yapacağımıza, Kayseri sporumuzu, elimizdeki bir değerimize sahip çıksak, başkanım, kalıcı hale getirmiş olsaydık, tabi versinler, verecekler yani, olsaydık. Yani biz buna sahip çıkmış olsaydık daha iyi olur muydu? Ve ikinci bir şey, Kayseri Sporu rahmetli Niyazi Bahçecioğlu 3. ligden aldı, üst üste 1. lige çıkardı. Biraz önce de sayın vekilimizin özde halkın sahip olması gerekir dediği gibi Kayseri Spor halkın takımı olma yolunda bir ilerleme kaydedilmesini talep ediyorum.
4: Teşekkür ederim. Buyurun. Gündemimizin 1. maddesi.
6: Melik Gazi ilçesi Ambar Mahallesi 6884 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının yapılması talep hususunda hazırlanan komisyon raporunun
4: raporla ilgili görüşmemiz.
7: Başkanım, biz komisyonda hem de komisyon sonrası yaptığımız incelemelerde evet orada bir lojistik merkez ihtiyacı var, onu biliyoruz. Belediyenin de bir kamulaştırma yapmak için ciddi bir, ama o bölgede eğer dük ve atölyeler, fabrika tarzı yapılar gelirse oradaki trafik ve oluşacak olan ihtiyaç artacak. Bundan dolayı bu maddeyi reddediyoruz.
8: Başkanım, ben de bir kişiye söylemek istiyorum. Şahin Ülker.
4: Evet, buyurun.
8: Şimdi burada daha önce bir plan değişikliği yapılmış ve mahkeme bu plan değişikliğini bozmuş. Bunu bozarken de şöyle söylemiş, mahkeme kararı önümde şu anda. Bu plan değişikliğinin yapılması için ilgili kurum görüşü, analiz, araştırma ve benzeri hususlik tesis alanı kullanım kararının dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle plan değişikliğini iptal etmiş. Şu anda yeni yaptığımız plan değişikliğinin gerekçesi nedir? Yani şöyle oluyor, aynı şeyi tekrarlayacağız, aynı kişiler tekrar mahkemeye gidecek, tekrar bir teknik ve nesnel gerekçe oluşturamadığımız için mahkeme tekrar bozacak. Bu sürekli olarak tekrara düşer. Bu yüzden bu tip uygulamalar yapıp hem meclisimizi hem mahkemeleri boş yere oyalamaya gerek yok. Yani işin tekniğinden gidersek, teknik olarak mahkeme diyor ki bunun için, bu değişiklik için teknik ve nesnel gerekçe sunun. Şu anda yaptığımız değişiklikte yine teknik ve nesnel bir gerekçe yoktur ve tekrar bozulacaktır.
4: Evet. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğa kabul edilmiştir. Gündemimizin 2. maddesi. Buyurun.
6: Melik Gazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 13.979 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3. Buyurun.
6: Melik Gazi Belediye Meclisi'nin 06.04.2026 tarih 66 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 4. gündem maddemiz.
6: Melik Gazi Belediye Meclisi'nin 06.04.2026 tarih 67 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporu.
4: Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5.
6: Melik Gazi Belediye Meclisi'nin 0604-2026 tarihi 68 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, evet beğenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6.
6: Melik Gazi Belediye Meclisi 0 tarih 69 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 7.
6: Melik Gazi Belediye Meclisi'nin 06.04.2026 tarih 70 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8. gündem maddemiz.
6: Melik Gazi Belediye Meclisi'nin 06.04.2026 tarih 71 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9.
6: Koca Sinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi'nde muhtelif bazı alanlarda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10.
6: Koca Sinan Belediye Meclisi'nin 06.04.2026 tarih 45 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11.
6: Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı içerisinde yer alan Koca Sinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 7 hektarlık alana ilişkin olarak hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerini yürütebilmesi amacıyla kentsel dönüşüm proje uygulama esaslarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12.
6: Talas Belediye Meclisi'nin 06.04.2026 tarih 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum.
8: Var başkanım. Bu konuda bir iki şey söylemek istiyorum. Buyurun. Başkanım, bu konu Talas için, hatta Kayseri için önemli bir konu, önemli bir plan değişikliği. Burası paraşüt alanının kenarındaki bir alan. Biliyorsunuz paraşüt alanı sadece Talas için değil, Kayseri için önemli bir alan ve birçok kişi orayı kullanıyor. Onun hemen yanında yaklaşık 50 bin metrekarelik bir park alanıyla ilgili bir konu. Buradaki park alanı bu plan değişikliğiyle birlikte villa parseline dönüştürülüyor. Dolayısıyla burası doğanın da içinde olan bir alan, güzel bir alan. Bu alanı insanların kullanımından alıp villa parseline dönüştürerek villa parsel sahiplerine sunmak doğru bir şey değil. O yüzden kullanım açısından bu plan değişikliğinin yapılmaması gerekiyor. Ayrıca teknik olarak da konuyu incelediğimizde teknik olarak da mevzuata aykırı bir plan değişikliği var burada. Tabii ben bunu söylediğimde cevap verilecek. O cevabını da şimdi vermek istiyorum. Teknik olarak mevzuata neden aykırı olduğunu da anlatmak istiyorum. Burada bir park alanı villa parseline dönüştürülürken ekrandan göreceğiniz üzere yeşil alan buradan çok alakasız bir yere taşınıyor. Buna verilecek cevap, biz burayı konta çevirdik ama yeşil alanı koruduk, başka bir alana taşıdık denecek. Ama ekrandan gördüğünüz üzere çok alakasız bir yere taşınıyor ve parkın bütünlüğü bozuluyor burada. Burası Kayseri için ve Talas için çok önemli bir yer. Burayı korumak gerekir. Mekansal planlar yapım yönetmeliği ve imar kanunu buradaki taşımayı doğru bulmuyor, eşdeğer alan olarak görmüyor. Her ne kadar metrekarelerini tuttursak oraya taşısak da yürünebilir mesafede, yol kenarında, örneğin bir yaşlı amcamızın bastonla yürürken ulaşabileceği bir yerden parkı alıp dağlık taşlık bir alana taşıyoruz. Dolayısıyla mekansal planlar yapım yönetmeliğine göre eşdeğer alan değildir burası. Bunun haricinde orada yaklaşık 8000 metrekare bir belediye hizmet alanı kaybımız var. Belediyemiz bize her zaman şöyle söylüyor, belediye hizmet alanları rezerv alanlardır, istediğimiz gibi kullanırız diyor. Ama şu anda yine önümde bir mahkeme kararı var. Bu karar eminim İmar Daire Başkanlığı'nda ve İmar Komisyonumuzda da var. Nisan ayında Kayseri Büyükşehir Belediyesi için çıktı. Bir karar. Burada iptal birinin dosya olduğu halde iptali gerçekleştirdi. Dolayısıyla hem insanların kullanımı için hem de imar kanunu ve mekansal planlar yapım yönetmeliği için bu madde mevzuata aykırıdır. Bu konuda hassasiyet gösterilmesini bekliyorum. Hem sizden hem meclisimizden bu alanı Talas'a, Kayseri'ye kazandırmamız lazım. Hatta kazandırmamız gerekir doğru bir cümle olmuyor. Çünkü zaten planda burası hem Kayseri insanının hem Talas insanının kullanımında. Biz onların elinden şu anda alıp villa parseline dönüştürüyoruz. Tekrar söylüyorum, önemli bir madde. Bu maddenin yeniden görüşülüp bu yanlışlığın bir an önce düzeltilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu hem teknik olarak hem kullanım olarak sıkıntılı bir maddedir. İtiraz edeceğiz geçerse. Sonrasında bu süreçler devam edecek. Çok gereksiz bir yola gideceğiz.
4: Peki, teşekkür ederim. Başkanım, söylemek istediğiniz bir şey var?
9: Tımız biliniyor ama
4: raporun kabul.
8: Başkanım, hayır, kabul etmiyorum. Klasik muhalefet, mesela klasik muhalefet ne diyor? Villa parseli olmasın, yeşil alan olsun diyor. Bu mu klasik muhalefet? Klasik muhalefet şu başkanım. Biz bir kararı idari yargıya taşımışız. Bunu kazanmışız. Bilirkişi kazandığımız şekilde rapor vermiş. Klasik muhalefet işte bu. Belediye itiraz ediyor. Sonra idari yargıya gidiyor. İdari yargı bizi haklı buluyor, yürütmeyi durduruyor, belediye itiraz ediyor. Klasik muhalefeti belediye yapıyor, biz yapmıyoruz. Biz yeşil alanlar insanların kullanımında kalsın istiyoruz. Bu klasik muhalefet değil.
5: Başkanım, o şeyde göründüğü o kanal meşhur Deliçay. Değerli meclis üyelerimiz, o gözüken kanal meşhur Deliçay. Günümüz iklim şartlarında nerede ne olacağı belli olmuyor. Yakın zamanda Antep'i seyrettik. Ülkemizin çeşitli yerlerinde sel baskınları oluyor. Ben de bundan dolayı bu maddeye red veriyorum. Teşekkür ediyorum.
4: Raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Buyurun 13.
6: Talas Belediye Meclisi'nin 06.04.2026 tarih 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi. Evet,
4: görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 14.
6: Talas Belediye Meclisi'nin 06.04.2026 tarih 45 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15.
6: Tomarza ilçesi Sarı Mehmetli Mahallesi 501 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazlar ve 2514 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği yapılmaz talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 16.
6: Tomarza ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi'ne ait 2129 ada 94 ve 95 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 17.
6: Tomarza Belediyesi'nin 02.01.2026 tarih 5 sayılı meclis kararı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 09.03.2026 tarih 110 sayılı meclis kararı ile kabul edilen itirazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 18.
6: İncesu Belediye Meclisi'nin 08.04.2026 tarih 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 19.
6: İncesu ilçesi Fırınönü Mahallesi 1924 adında 37 parsel ve mülkiyet İncesu Belediyesi'ne ait Semerkali Vali İhsan Aras Mahallesi 1648 ada 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği yapılması hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 20.
6: Çalışmaları devam eden gündem maddeler hususunda hazırlanan imar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet. Raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 21.
10: Melikgazi ilçesi Erenköy mahallesinde bulunan Huzur Çıkmaz Sokağı isminin Hacı Ali Kaplan Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili. Buyurun.
7: Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu maddeyle ilgili bir çalışma yaptık. Komisyon üyemiz de gerekli detaylar aldı. Bu ismin hani zaten güzel bir isim, Huzur Çıkmaz Sokağı. Bu ismin değişmesini uygun görmüyoruz.
4: Teşekkür ederim.
7: Reddediyoruz.
4: Raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 22.
10: Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Gözalan Sokağı isminin Şehit İbrahim Albayrak Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. 23.
10: 3. Kayseri Otomobilciler, Kamyoncular, Kamyonetçiler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanlığı'nın ticari taksilerin taksimetre tarifelerinde güncelleme yapılması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
4: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 24.
10: Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Melikgazi ilçesi Taceddin Veli Mahallesi İnönü Bulvarı Kayseri Lisesi A blok No 72 adresinde bulunan taşınmazın Kayseri Turizm, Eğitim ve Kültür AŞ'ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
4: Evet, bu konuyla ilgili başkanım, bir önergemiz var. Bunu okuralım.
7: Başkanım, önergeden sonra bir söz rica ediyorum. Tamam.
10: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'nda mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Melikgazi ilçesi Taceddin Veli Mahallesi İnönü Bulvarı Kayseri Lisesi A blok No 72 adresinde bulunan taşınmazın Kaytur AŞ'ye 5 yıllığına 1000 TL bedeliyle tahsis edilmesini öneriyoruz. İsmail Ünalmış, Sami Yağmur.
4: Buyurun.
7: Başkanım, burası bildiğimiz Kayseri Lisesi'nin yanındaki müze mi, işletme binası mı nedir? Bir onu bilmek istiyoruz. Bir de tahsis yapıldıktan sonra ne amaçla, kim tarafından kullanılacak?
8: Başkanım, ben de bir şey soracağım. Şahin Ülker. 72 nolu bağımsız bölüm, CBS'den baktığımız kadarıyla bu bağımsız bölüm müzenin tamamı olarak görünüyor. Aynı zamanda oranın da parseli tek parsel. Yani aslında Kayseri Lisesi'nin bütün mülkiyeti belediyeye mi ait?
7: Yok, doğru mu?
11: Şimdi buradaki tahsis konusu olan yer Kayseri Lisesi'nin içerisinde bir tane kantin var. O müzeye gelen insanların yani çay kahve ihtiyaçlarını karşılamak için. Oradaki o bir küçük oda kadar olan kısmın tahsisiyle ilgili buradaki öneri.
7: Tamam, sadece kantin değil mi? Bizde 72 kantin. Numara olunca bütün bina mı diye?
11: Yok.
7: Tamam.
11: Binanın içerisinde sadece şu anda mevcut da var zaten. Devam ediyordu. Süresi bitti, yenileniyor.
7: Tamam.
4: Talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
7: Kantinmiş.
4: Evet. 25.
7: Bir şey değil.
10: Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Portekiz'in kuzeybatısında Porto İdari Bölgesi'ndeki Paços de Ferreira Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi.
4: Evet. Talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Pardon. Evet başkanım, bu konuyla ilgili bir açıklamamız varsa.
11: Dışişleri Bakanlığı, bizim talebimiz olmadı ama kendilerinin talepleri olmuş. Dışişleri Bakanlığı da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile olabilirsiniz demiş. Bize de onların talepleri ve kendilerinin uygun gördükleri yazıyı gönderdikleri için biz de meclise yazdık. Takdir meclisimiz.
4: Karşı tarafın talebin kabul. Evet. Evet. Talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, 26.
10: Hacılar ilçesi, Hacılar Mahallesi.
4: Evet, 26. ve 77'ye kadar, 77 de dahil imar komisyonuna havale etmemiz gerekiyor. İmar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
10: 78.
4: Evet.
10: Okuyayım mı başkanım?
4: Tabii, buyurun.
10: Develi ilçesi Yazıbaşı ile Gömedi mahalleleri arasında kalan yolun mera alanında kalan kesimi için kamu yatırımı kararı, büyük ova koruma alanı içerisinde kalan kesimi için ise kamu yararı kararı alınması ve gerekli tescil işlemlerinin yapılması talebinin görüşülmesi.
7: Evet, başkanım, bunu da bence komisyona gönderelim. Şimdi bu maddenin ne olduğunu, içeriğini anlayamadık. Zaten dikkat ederseniz ek gündemde geliyor. Detaylı açıklama da yok.
4: Bir açıklama gerekirse yapsın arkadaşlarımız, ona göre değerlendirelim. Buyurun.
12: 3 yıl önce bu öksüt madenciliğin olduğu bölümde çevre yolu olarak köyün dışarısına çıkarılmış meranın kenarından giden bir yol bunun resmiyetini şu anda oluşturuyor. Komisyon saksı yok, gidebilir. Olur. Gidebilir. Evet.
7: Yani komisyon bana... doğru olur başkanım.
4: Tamam, komisyona talep gündemimizin 78. maddesinin imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun.
7: Evet yani.
10: Kayseri tamam, Büyükşehir olmaz. Belediyesi'nin 2025 mali yılına ait hazırlanan bütçe kesin hesabının görüşülmesi.
4: Evet, plan bütçe komisyonuna havale etmemiz gerekiyor. Plan bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle. Evet, 80.
10: Kayseri Büyükşehir Belediyesi il sınırlarında çalıştırılmak üzere 4 adet otobüs hattının 30 yıl süreyle imtiyaz hakkı devir yöntemiyle 2886 sayılı devlet ihale kanununu kapsamında ihale edilmesi hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
7: Evet. Bu başkanım bunu evet aynı.
4: Havalesini evet. Hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun, 80.
10: Tarihi Kentler Birliği üyeliğine meclis dışından seçilen Profesör Doktor Metin Sözen'in vefatı nedeniyle boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere meclis dışından bir üyenin seçilmesi talebinin görüşülmesi.
4: Evet. Bir önergemiz var, bunu okudalım. Buyurun.
10: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına Tarihi Kentler Birliği üyeliğine meclis dışında seçilen Profesör Doktor Metin Sezen'in vefatından dolayı boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Serdar Altıntuğ'un seçilmesini öneriyoruz. İsmail Ünalmış, Kenan Akar.
4: Evet, talebin
7: başkanım, biz de Serdar Bey'in hani adını bilmiyorduk şu an ek gündem ama evet. Biz de yine Kent Konseyi'nde yönetim kurulu üyesi olan Murat Suzi Ünalan Bey, şehir bölge planlamacı, onu öneriyoruz grup adına.
4: Evet, bu önergemizi bir oylayalım.
7: İşte
4: ikisini de aynı anda. Evet.
7: Evet.
4: İsmimizi alalım, ikisini bir oylayalım.
10: Diğer isim neydi başkan? Murat Altın. O zaman şöyle, siz mi oynarsınız başkanım?
4: Tamam. Tarihi Kentler Birliği Meclis üyeliğine Serdar Altıntuğ'un gitmesiyle ilgili önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, evet. Bir de öbür ismimize gerek var mı okutmaya başkanım? Oy çokluğuyla. Evet, buyurun.
10: Murat Suzi Ünalan.
4: Evet, Murat Bey ile ilgili de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla Serdar Bey'in gitmesine karar vermiştir. Buyurun.
10: 82.
4: 2, evet, 82.
10: Koca Sinan ilçesi Oruç Reis mahallesinde bulunan yaklaşık 36 hektarlık alanda yapılacak çalışmalar kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında düzenlenecek protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Avukat Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
4: Evet, talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, 83.
10: Melikgazi ilçesi Erciyes Mahallesi 8386 ada 6 parsel numaralı taşınmazın 6500 metrekarelik kısmının Cumhurbaşkanlığı MİT Başkanlığı'na bedelsiz olarak tahsisinin yapılması ve tahsis işlemiyle ilgili düzenlenecek tahsis protokolünü imzalaması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi, talebinin görüşülmesi.
4: Evet, taleple ilgili.
7: Başkanım, burada tam olarak ne yapılacak MİT tarafından? Bu Erciyes'te otel midir veya farklı bir şey midir? Bir bilgi alabilir miyiz?
4: Konuyla ilgili bilgi verecek. Buyurun Ali Bey.
13: Evet, bize gelen talep de buranın eğitim amaçlı ve dinlenme amaçlı bir talepler oldu. Ona göre de belediyemize ait 6500 metrekarelik kısmında tahsisini talep ettiler. Yani eğitim ve dinlenme amaçlı olacak.
11: Zaten bunu kendilerinin de yeri var. Biz ilave olarak 6500 metrekareyi buraya ilave
7: ettik. Erciyes'teki tesis zannediyorum. Evet. Bununla ilgili hukuk komisyonu kararı almamız gerekir mi?
13: Gerekmez.
7: Gerekmiyor.
13: Yok, tahsisler zaten sadece doğrudan meclis kararıyla.
4: Evet. Talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 84.
10: Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Melikgazi ilçesi Taceddin Veli Mahallesi 265 ada 4 numaralı parseli bulunan taşınmazın Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
4: Evet, bir önergemiz var.
6: Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Melikgazi ilçesi Taceddin Veli Mahallesi 265 adet 4 numaralı parselde bulunan taşınmaz Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'ye 5 yıllığına 1000 TL bedeliyle tahsis edilmesini öneriyoruz. Sami Yağmur İsmail Ünalmış.
7: Başkanım, bu parsel tam olarak ne parseli? Bir neviyatını söyleyebilir misiniz? Şey mi, ekmek büfesi mi? Ekmek büfesi mi, başka bir şey mi? Sosyal tesis yazıyor orada da. Ya eğitim mi veriliyor, ekmek mi satılacak, farklı bir şey mi var? Evet, evet. Ya orada bir kurs faaliyeti mi verilecek, onu sormak istiyorum.
4: Evet, talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, ekin eki maddemizi de okudalım, havale edeceğiz bunu İmar Komisyonu'na.
6: Talas Belediye Meclisi'nin 07.05.2026 tarih 70, 71 ve 72 sayılı kararlarıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine istinaden incelenmesi ve uygunluğu hususunun görüşülmesi adına meclis gündemine alınmasını arz ederim.
4: Evet, İmar Komisyonu'na göndermemiz gerekiyor. İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, böylelikle gündem maddelerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Evet, KASKİ'mizin genel kurulu var. Onu da devam edelim durmadan, öyle mi başkanım? Yok, ara şeyimiz yok başkanım bu hafta. Evet.
10: Başlayayım mı başkanım?
4: Evet.
10: Yapalım mı başkanım? Gündem.
4: Evet, ben bir giriş yaptım.
10: Buyurun.
4: Sayın Genel Kurul Üyeleri, Genel Kurul toplantısı için gerekli çoğunluğumu sağlandığına göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 2026 yılı Mayıs ayı Genel Kurul toplantısını açıyorum. Mazeretli ve izin raporları görevli meclis üyelerimizin isimlere okutulup mazeretli sayılmalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler öyle kabul edilmiştir. Sayın Genel Kurul Üyeleri, gündemimize görüşüp karara bağlanmamız gereken iki maddemiz var. Gündem maddelerinin müzakeresine geçiyoruz. Evet, buyurun, birinci maddemiz.
10: Genel Müdürlüğümüzün tabi olduğu 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun denetçiler başlıklı madde 10 hükmü ile hesap özetleri başlıklı madde 16 hükmü uyarınca hazırlanan Genel Müdürlüğümüze ait 01.01.2025, 31.12.2025 tarihlerini kapsayan bütçe ödenek kalemleriyle aynı döneme ait faaliyet raporu bilanço

0: arkadaşlar da Sayın Genel Müdürümüzle beraber çalışsalar, nihayetinde en azından fikir belirtebilirler. Belediyelerimizin eksikleri oluyor yer yer. Yine Sayın Genel Müdürümüze onları da iletiyoruz ama yönetim kurulu üyesi olsa buradaki bütün muhalefet partilerinden birer kişi alınmasını tavsiye ediyorum. O zaman en azından bu KASKİ faaliyet raporları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabiliriz diye düşünüyoruz. Bilmem Sayın Genel Müdürümüz ne düşünür?
1: Peki, teşekkür ederim. Değerlendirelim Başkanım. Başkanım.
0: Yani,
1: evet.
2: Memur olduğu
0: yani.
3: Denetimle ilgili var. Kasım ayı içerisinde meclisimizin takdirleriyle.
0: İşte meclis seçiyor ama yani şöyle muhalefet partilerinden olabilir yani.
3: Şöyle başkanım, Kasım ayı içerisinde süreçte doluyor biliyorsunuz. Kasım ayı içerisinde teklif verirsiniz, meclisimiz nasıl takdir ederse onu bilemiyorum.
0: Peki.
1: Evet. Talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, ikinci gündem maddemiz.
4: İçme Suyu Dairesi Başkanlığımız bünyesinde Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü kurulması ve kurulacak olan müdürlüğün teşkilat şemasına eklenerek KASKİ teşkilat şemasının revize edilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Evet, taleple ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.
0: Başkanım, bir de şeyi sormak istiyorum. KASKİ Denetim Kurulu'na seçilecek kişilerin sınırlama var mı? Yani birden fazla olabilir diye düşünüyorum ama.
3: İki kişi diyebiliyorum başkanım.
0: Yani orası sınırlanmış mı İSKİ kanununda, yoksa şey varsa böyle bir çalışma yapılabilir aslında muhalefet partilerinden
3: gibi,
0: de birer.
3: Kasım ayı içerisinde doluyor. İki yıllık süreyle seçiliyor ve Kasım ayındaki genel kurulumuzda teklif ederseniz meclisimizin takdiriyle olabilecek bir şey başkanım.
0: Teşekkürler.
1: Peki, almış olduğumuz kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Meclisimizin Haziran ayı toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumu 08.06.2026 Pazartesi günü saat 15'te yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler hayırlı olsun. 2026. Efendim?
5: Gündem yoğun, kararlar kritik. Şehrimizin geleceğini şekillendiren kararların alındığı, daha yaşanabilir bir kent için tartışmaların yaşandığı belediye meclisi sona erdi. Gündemdeki gelişmeler, ekonomideki son durum ve yerel haberin sıcak gündemlerine kadar her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Canlı yayın sona erdi.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ziyaret sırasında konuşan Vali Gökmen Çiçek, şehit aileleri milletimizin en kıymetli emanetleridir. Devlet her zaman şehit ailelerinin yanındadır dedi. Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl gelenekselleşen domates fidesi dağıtımı sırasında konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, bu organizasyonun ana teması ata tohumu, hibrit olmayan, kendinden devam eden ve bu toprakların tanınmış olduğu bir domates fidesi tohumunun dağıtılıyor olması dedi. Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkal'ın imzası ile yapılan yazılı açıklamada bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek istişarelerin ardından kulübümüzün geleceğine dair alınacak kararlar ve yol haritası kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır dedi. Kayseri-Malatya Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü hafif yaralanırken annesi ağır yaralandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 220 bin adet boş makaron ele geçirildi. Kayseri Spor, Alanya Spor'a yenilerek küme düşme garantisinin ardından deplasman türbününü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kraliçe Matilde Başkanlığındaki Belçika heyetiyle bir araya geliyor. 14 Mayıs'a kadar sürecek temaslarda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler stratejik boyutuyla masaya yatırılacak. Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bir polis karakolunu hedef alan terör saldırısını yayımladığı mesajla en güçlü şekilde kınadı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için savcılığa başvurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak. Türkiye genelinde 15 Mayıs Cuma günü Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Aile ve Nüfus 10 yılı vizyonu çerçevesinde aile yapısını güçlendirmeye yönelik yeni stratejik adımlar kamuoyuyla paylaşılacak. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'u yayımladığı mesajla tebrik etti. Yüksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kraliçesi Fenerbahçe Arsavev oldu. Sarı lacivertliler ligin bitimine kısa süre kala şampiyonluğunu ilan etti. Kayseri Spor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkal'ın sezon değerlendirmesinde bulundu. Doğru planlama ve birliktelik vurgusu yapan Açıkal'ın Kayseri Spor'un çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır diyerek camiaya umut verdi. Ali Türkan ve Oytun Albayrak ikilisi FIA Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nın Portekiz ayağında podyumun en üst basamağına çıkarak göğsümüzü kabarttı. Genç pilot Alp Aksoy, İtalya'da düzenlenen F4 şampiyonasında hafta sonu gerçekleştirilen her iki yarışı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli motosikletçimiz Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Fransa Grand Prix'sini 14. sırada tamamladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray MCT Teknik, deplasmanda Beşiktaş Gain'i 89-82 mağlup etti. Karşıyaka son saniye basketiyle Bursaspor'u 84-82 yenerek ligde kalmayı başardı. Trabzonspor Mersinspor'u 90-80 yendi. Bu sonuçla Mersin ekibi lige veda eden takım oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki...
4: Yekta Bey, özür dilerim. Mikrofona çok yakınsınız. Mesafeyi biraz artıralım.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki...
4: Yekta Bey, bu sefer de çok uzak oldu. Biraz yakınlaşın.
3: Şimdi nasıl?
4: Gayet iyi. Buyurun.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki araçla aranızda bulunması gereken güvenli takip mesafesini koruyun. Hayatı güvenle takip et. Trafik hayattır.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler başlıyor.
1: Merhaba, Dünya'dan Haberleri dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Yetkililer pazar günü ABD'nin güney sınırındaki bir Teksas kentinde bir yük treni vagonunun içinde 6 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı. Asya'da pazartesi sabahı işlemlerinde petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın savaşı sona erdirme teklifine verdiği yanıtı tamamen kabul edilemez olarak nitelendirilmesinin ardından yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun talebiyle Filistin yönetimiyle 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'nın iptal edilmesini öngören kanun teklifinin görüşülmesinin ertelendiği belirtildi. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Suriye'de bugün ikinci kez hakim karşısına çıkan Beşar Esad'ın kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atef Necip aleyhindeki suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında iki kişi daha yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu tesisi gözetim altında tuttuklarını belirterek, söz konusu tesise herhangi bir erişim girişimi halinde askeri müdahalede bulunacakları tehdidinde bulundu. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 51 artarak 2846'ya yükseldiği bildirildi. Dünya'dan haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünya'dan haberler sona erdi.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD-İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana ilk kez Katar'a ait sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Emtia piyasasında geçen hafta fiyatlamalar ABD istihdam verilerinin iş gücü piyasasındaki dayanıklılığa işaret etmesi ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşmaya yönelik beklentiler, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatlarına ilişkin risk priminin azalması, dolar endeksindeki zayıflama ve ürün bazlı arz talep gelişmeleriyle şekillendi. Türkiye'nin geçen yıl hava seyri sefer hizmetleri kapsamında hava sahasının kullanımından sağladığı tutar yaklaşık 33 milyar lirayla rekor seviyeyi gördü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın en yoğun yolcu trafiğinin Nisan ayında gerçekleştiğini belirterek, transit yolcularla birlikte 18.190.494 yolcu hava yolunu kullandı ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 23 yılda Türkiye'de terörü yenerek asayişi ve huzuru getirdiklerini belirterek, yasakları kaldırdık, hürriyetleri genişlettik ve ekonomiyi dolar bazında 6 kat büyüttük, 1,6 trilyon dolarlık ekonomiye getirdik,

0: Ekonomide bugün dolar 45 lira 38 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6833 lira, çeyrek altın 11149 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız, Özvatan, Felahiye, Akkışla 20, Bünyan, Pınarbaşı, Sarıolan 21, İncesu, Develi 23, Yahyalı 24, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 3 derece olacak. Çevre illerde ise Sivas, Yozgat 21, Kırşehir, Nevşehir 24, Niğde 25 derece. Büyük kentlerde Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 20 yılda çok büyük bir enerjide aslında dönüşümü hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada kurulu gücümüz elektrikte 125 bin megawattı aşmış durumda ve bunun %63'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor dedi. Bitlis, Adil Cevaz, Sinop İnceburun, Samsun Yakakent'te çalışmaları sürdürülen 3 yeni halk plajıyla vatandaşların ücretsiz ve nitelikli hizmete erişiminin kolaylaşması hedefleniyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin en prestijli etkinliklerinden Küresel Düzenleyici Sempozyumu 12-15 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %34,6 yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı 2002'den bugüne 15 kat artarak 82.880'e yükseldi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45 lira 38 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, gram altın 6870 lira, çeyrek altın 11208 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ziyaret sırasında konuşan Vali Gökmen Çiçek, şehit aileleri milletimizin en kıymetli emanetleridir. Devlet her zaman şehit ailelerinin yanındadır dedi. Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl gelenekselleşen domates fidesi dağıtımı sırasında konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, bu organizasyonun ana teması ata tohumu, hibrit olmayan, kendinden devam eden ve bu toprakların tanınmış olduğu bir domates fidesi tohumunun dağıtılıyor olması dedi. Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkal'ın imzası ile yapılan yazılı açıklamada bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek istişarelerin ardından kulübümüzün geleceğine dair alınacak kararlar ve yol haritası kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır dedi. Kayseri-Malatya Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü hafif yaralanırken annesi ağır yaralandı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 220 bin adet boş makaron ele geçirildi. Kayseri Spor, Alanya Spor'a yenilerek küme düşme garantisinin ardından deplasman türbününü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Belçika'nın tarihi derinliğe sahip iki devlet olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların ve stratejik işbirliklerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Türkiye-Katar stratejik işbirliğinin yanı sıra Körfez bölgesindeki son güvenlik gelişmelerini mevkidaşlarıyla ele alacak. Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, FETÖ'nün sadece Türkiye'yi değil, faaliyet gösterdiği her ülkede anayasal düzeni sinsice hedef alan küresel bir tehdit olduğunun altını çizdi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptal istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için kapılarını açmaya hazırlanırken, başvuruların 18 Mayıs'tan itibaren kabul edileceği duyuruldu. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliği sonrası kurallara uyum oranı artarken, işlem uygulanan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında düşmesi dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 Yeni Halk Plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan bir vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi bölgede üzüntüye yol açtı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'u yayımladığı mesajla tebrik etti. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kraliçesi Fenerbahçe Ars'ta ev oldu. Sarı lacivertliler ligin bitimine kısa süre kala şampiyonluğunu ilan etti. Kayseri Spor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkal'ın sezon değerlendirmesinde bulundu. Doğru planlama ve birliktelik vurgusu yapan Açıkal'ın, Kayseri Spor'un çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır diyerek camiaya umut verdi. Ali Türkan ve Oytun Albayrak ikilisi FIA Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nın Portekiz ayağında podyumun en üst basamağına çıkarak göğsümüzü kabarttı. Genç pilot Alp Aksoy, İtalya'da düzenlenen F4 şampiyonasında hafta sonu gerçekleştirilen her iki yarışı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli motosikletçimiz Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Fransa Grand Prix'sini 14. sırada tamamladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray MCT Teknik, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 89-82 mağlup etti. Karşıyaka son saniye basketiyle Bursa Spor'u 84-82 yenerek ligde kalmayı başardı. Trabzonspor Mersin Spor'u 90-80 yendi. Bu sonuçla Mersin ekibi lige veda eden takım oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
0: Coğrafi İz başlıyor.

0: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez. Yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası coğrafyayız ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri tandır böreği, Kayseri'nin geleneksel hamur işi kültürünü temsil eden, üretim yöntemi bakımından diğer börek çeşitlerinden ayrılan coğrafi işaretli ürünlerinden biridir. İnce açılmış yufkaların kat kat hazırlanması, tahinli harçla yağlanması, iç kısmında kıymalı harç kullanılması suretiyle elde edilen bu ürün, geleneksel olarak tandır veya taş fırınlarda pişirilir. Tandır böreğinin ayırt edici özelliği, üretim tekniğinde saklıdır. Yufkaların açılma inceliği, katmanlar arasındaki tahin dağılımı, kıymalı iç harcın oranı ve pişirme sıcaklığı ürünün nihai dokusunu belirler. Pişirme sonrasında üzerine su serpilip bez örtülmesi ise ürünün yumuşaklığını koruyan geleneksel uygulamalardan biridir. Bu yöntem, Kayseri tandır böreğinin hem dış dokusunu hem de tel tel ayrılan iç yapısını oluşturan temel unsurlardan biridir. Ürün tarihsel olarak mahalle fırınları ve ortak tandır kültürüyle gelişmiştir. Geçmişte evlerde büyük ölçekli pişirme imkanı bulunmadığından tandır börekleri mahalle fırınlarında hazırlanır. Bu durum, tandır böreğinin toplumsal yaşamla iç içe gelişmesini sağlamıştır. Özellikle bayram öncesi, düğün hazırlıkları ve özel günlerde büyük miktarlarda hazırlanarak pişirilmesi gelenek haline gelmiştir. Kayseri tandır böreği 12 Temmuz 2021 tarihinde mahreç işaretiyle tescillenmiştir. Bu tescil, ürünün yöresel üretim metodunun ve Kayseri ile kurduğu coğrafi bağın resmi olarak koruma altına alındığını göstermektedir. Bugün, Kayseri'de özellikle kahvaltılarda ve misafir sofralarında tüketilen tandır böreği, yerel fırıncılık kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Burası coğrafyayız. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneği yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ilan edilen geçici ateşkesi 8 Mayıs'tan bu yana 23.802 kez ihlal ettiğini duyurdu. Avrupa Birliği sözcülerinden Eva Hrinshirjova, hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemideki vatandaşların üye ülkelere dönüşü için birliğin sivil koruma mekanizması aracılığıyla 4 uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi. Belçika Savunma Bakanı Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaretinin ardından bu savunma şirketi NATO içinde benzersiz bir yere sahip çünkü sürekli inovasyonu temel prensip haline getirmiş durumda ifadelerini kullandı. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. İşgalci İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını ve Filistinli sağlık çalışanlarını konu alan Gazze Saldırı Altındaki Doktorlar belgeseli, İngiltere'de düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi ödülünü kazandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin İran'a sunduğu öneri taslağına ilişkin şu aşamada odak noktamız savaşın sonlandırılmasıdır. ABD ise mantık dışı taleplerde ısrar ediyor dedi. İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında tüm ailesini kaybeden 40 yaşındaki Muhammed Hille, 2 yılı aşkın süredir enkaz altında bulunan 24 yakınının naaşını kendi imkanlarıyla bulup çıkarmaya çalışıyor. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Mirasın izleri.
3: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programdaysa İstanbul'un tarihi alanlarından bahsedeceğiz. İstanbul, çağları aşan bir şehir, uygarlıkların kavşağında kurulmuş efsanevi bir başkent. Balkanlarla Anadolu, Karadeniz'le Akdeniz arasındaki bu tarihi yarımada bin yılı aşkın bir süredir siyasetin, dinin ve sanatın merkezi olmuştur. Bu özelliğiyle de insanlık mirasının üstün evrensel değerini taşır. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen İstanbul'un tarihi alanları, şehrin yüzyıllar boyunca biriktirdiği kültürel ve mimari zenginliği gözler önüne serer. Bu miras alanı dört ana bölümden oluşur. Sultanahmet Arkeoloji Parkı, Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Koruma Alanı ve Kara Surları Koruma Alanı, her biri İstanbul'un geçmişine açılan bir kapıdır. Sultanahmet Arkeolojik Parkı, adeta Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi bir koridordur. Burada Roma döneminin görkemli yapılarından Konstantin Hipodromu, Bizans'ın ihtişamını simgeleyen Ayasofya, onun hemen yanı başında Ay İrini, küçük ama zarif yapısıyla Küçük Ayasofya Camii ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı yer alır. Bu alan, medeniyetlerin ardı ardına bıraktığı izleri bir arada görebilmemize imkan tanır. Ayasofya'nın kubbesi göğe yükselirken Topkapı Sarayı'nın ihtişamlı avluları Osmanlı kudretini fısıldar. Süleymaniye Koruma Alanı, Osmanlı klasik dönem mimarisinin zirvesi kabul edilir. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri olan Süleymaniye Camii ve çevresindeki külliye yapıları, Osmanlı'nın şehircilik anlayışını, dini, sosyal ve kültürel hayatı bir bütünlük içinde yansıtır. Burada cami sadece ibadet mekanı değil, medreseleriyle ilim yuvası, imaretiyle halka hizmet eden bir kurum, kütüphanesiyle bilgi hazinesidir. Zeyrek Koruma Alanı, Bizans'ın en büyük manastır komplekslerinden biri olan Pantokrator Manastırı'nın mirasını taşır. Bugün Zeyrek Camii olarak bilinen bu yapı ve çevresindeki geleneksel Türk evleri, Bizans ve Osmanlı'nın yan yana nefes aldığı bir mekan oluşturur. Dar sokaklar, ahşap evler ve taş yapılar İstanbul'un çok katmanlı tarihini gözler önüne serer. Kara surları koruma alanı ise şehrin güvenlik sembolüdür. Theodosius döneminde inşa edilen bu devasa surlar, yüzyıllar boyunca İstanbul'u saldırılara karşı korumuş, sayısız kuşatmaya göğüs germiştir. 5. yüzyıldan günümüze ulaşan bu görkemli savunma sistemi, Bizans'ın mühendislik dehasının bir göstergesidir. Bugün İstanbul'un tarihi alanlarını gezen bir ziyaretçi, aslında zamanın derinliklerinde bir yolculuğa çıkar. Roma'nın hipodromunda yankılanan nal seslerini, Bizans'ın kubbelerinde yükselen ilahileri, Osmanlı saraylarının avlularında dolaşan padişahların adımlarını hisseder. Taşlarda, sütunlarda, kubbelerde ve surlarda insanlığın ortak hafızası yaşamaya devam eder. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu alanlar yalnızca İstanbul'un değil, tüm dünyanın mirasıdır. Çünkü İstanbul yalnızca bir şehir değil, doğuyla batının, geçmişle bugünün, gelecekle modernitenin birleştiği bir semboldür. İnsanlık tarihi boyunca yeniden ve yeniden fethedilen, hayranlıkla bakılan, şairlere ve sanatçılara ilham veren bu şehir, bugün hala dünyanın başkenti olma vasfını korumaktadır.
2: Mirasın izleri.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 20 yılda çok büyük bir enerjide aslında dönüşümü hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada kurulu gücümüz elektrikte 125 bin megawattı aşmış durumda ve bunun %63'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor dedi. Bitlis, Adil Cevaz, Sinop İnceburun, Samsun Yakakent'te çalışmaları sürdürülen 3 yeni halk plajıyla vatandaşlarımızın ücretsiz ve nitelikli hizmete erişiminin kolaylaşması hedefleniyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin en prestijli etkinliklerinden Küresel Düzenleyici Sempozyumu 12-15 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %34,6 yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı 2002'den bugüne 15 kat artarak 82.880'e yükseldi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45 lira 38 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, gram altın 6870 lira, çeyrek altın 11208 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız, Özvatan, Felahiye, Akkışla 20, Bünyan, Pınarbaşı, Sarıolan 21, İncesu, Develi 23, Yahyalı 24, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 3 derece olacak. Çevre illerde ise Sivas, Yozgat 21, Kırşehir, Nevşehir 24, Niğde 25 derece. Büyük kentlerde Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünya turu başlıyor.
1: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılın. Geleceğin şehrine, Singapur'a hoş geldiniz. Burası dünyanın en güvenli ve en temiz ülkelerinden biri. Ama kusursuzluğun bir bedeli var. Mesela Singapur'da sakız çiğnemek ve ülkeye sakız sokmak kesinlikle yasak. Sokaklara çöp atmanın cezası binlerce doları bulabiliyor. Hatta asansörlerde idrar dedektörleri bile var. Herhangi bir kirlilikte kapılar otomatik olarak kilitleniyor ve polis gelene kadar açılmıyor. Disiplinin ve teknolojinin birleştiği bu ada devletinde her yer dev bir bahçeyi andırıyor. Ama unutmayın, burada kurallara uymayanlar için hayat biraz pahalı olabilir. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
0: Dünya turu sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
2: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır? Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsun. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunun en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman iki tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya üç de olabilir, dört de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
3: diye. Lazım.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Sanayici düşük kurla ve yüksek faizle kırbaçlıyoruz ve dövüyoruz. Dolayısıyla bu insanların sanki zor durumda kalmalarının bir nebze nedeni de biz oluyoruz. Bu hususta ben Türkiye yöneten insanların kesinlikle katkılarının olmasını arzu ediyorum olumlu boyutta.
1: CHP lideri milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri milletvekili Aşkın Genç Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP lideri milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'ye giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli. Destekler doğru sağlanmalı. Mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı. Yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı. Başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından Kayseri Spor'la ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Ersoy, şehrimizin önde gelenlerinin yapacağı toplantıyı ben de büyük bir dikkat ve merak içerisinde bekliyorum. Temennim, kırgınlıkların değil ortak aklın, ayrışmanın değil birlik ruhunun hakim olduğu geniş tabanlı bir iradenin ortaya çıkmasıdır. Çünkü Kayseri Spor'u ayağa kaldıracak olan şey yalnızca maddi destek değil, samimiyet, fedakarlık ve aidiyet duygusudur. Belki de bizim varlığımızdan rahatsız olanların sorumluluk alma vakti gelmiştir diye düşünüyorum dedi. Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Evim Kampüs 26 Sıfır Atık Festivali başladı. Festivalin açılış programında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, uluslararasılaşma süreçlerinde Erciyes Üniversitesi olarak marka değerimizi artırmamız sizin bu adımlarınızla çok daha güçlü bir şekilde olacaktır. Ben özellikle SKS olarak bu süreçleri, bu programları oluşturmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da çok yoğun çalışıyorlar. Biz onları görüyoruz dedi. Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda alınan kararlardan birisi de taksi ücret tarifelerine yapılan güncelleme oldu. Söz konusu gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle mevcut tarife ücretlerine zam geldi. Buna göre ilk açılış tarifesi 50 TL'den 75 TL'ye, 1 kilometre birim ücreti 50 TL'den 65 TL'ye yükseldi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 268 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 415 şahıs yakalanırken 85 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'un küme düşmeyi garantilemesinin ardından sarı kırmızılı takımın formasını giyen İlhan Parlak, Campagnaro, Kolovetsios ve Doğan Alemdar gibi isimler destek mesajı yayımladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yer alan 110 adet konut projesinde 74 sosyal konutun 12-22 Mayıs tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
3: yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu

Reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteni.

0: ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Belçika'nın tarihi derinliğe sahip iki devlet olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların ve stratejik işbirliklerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Türkiye-Katar stratejik işbirliğinin yanı sıra Körfez bölgesindeki son güvenlik gelişmelerini mevkidaşlarıyla ele alacak. Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, FETÖ'nün sadece Türkiye'yi değil, faaliyet gösterdiği her ülkede anayasal düzeni sinsice hedef alan küresel bir tehdit olduğunun altını çizdi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptal istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için kapılarını açmaya hazırlanırken, başvuruların 18 Mayıs'tan itibaren kabul edileceği duyuruldu. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliği sonrası kurallara uyum oranı artarken, işlem uygulanan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında düşmesi dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 yeni halk plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan bir vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi bölgede üzüntüye yol açtı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'u yayımladığı mesajla tebrik etti. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kraliçesi Fenerbahçe Arsa Vev oldu. Sarı lacivertliler ligin bitimine kısa süre kala şampiyonluğunu ilan etti. Kayseri Spor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkal'ın sezon değerlendirmesinde bulundu. Doğru planlama ve birliktelik vurgusu yapan Açıkal'ın, Kayseri Spor'un çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır diyerek camiaya umut verdi. Ali Türkan ve Oytun Albayrak ikilisi FIA Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nın Portekiz ayağında podyumun en üst basamağına çıkarak göğsümüzü kabarttı. Genç pilot Alp Aksoy, İtalya'da düzenlenen F4 şampiyonasında hafta sonu gerçekleştirilen her iki yarışı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli motosikletçimiz Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Fransa Grand Prix'sini 14. sırada tamamladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray MCT Teknik, deplasmanda Beşiktaş Gain'i 89-82 mağlup etti. Karşıyaka son saniye basketiyle Bursa Spor'u 84-82 yenerek ligde kalmayı başardı. Trabzonspor Mersin Spor'u 90-80 yendi. Bu sonuçla Mersin ekibi lige veda eden takım oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Yayın tekrarı.
10: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
11: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
1: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
12: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
13: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
10: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
12: Evet.
10: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yola Çık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yola Çık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllörgün.
14: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
10: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yola Çık başlıyor efendim.
15: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
10: Benim param o da benim.
15: O da benim.
10: Senin param. Senin param o da benim.
15: O da benim.
10: Benim param benim.
14: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
10: 2011.
14: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
10: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar geldi.
15: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
10: Tamam.
15: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
10: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
1: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
10: Efendim hayırlı sabahlar diliyoruz hepinize. Günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında bugün de yeniden sizlerle birlikteyiz. Yola Çık bugün itibariyle başladı. Bugün Halil Bey, Ahmet Bey devre dışı bıraktık. Çünkü önemli bir konuğumuz var. Hazır kurban yaklaşırken canımız et fiyatlarından bu kadar yanarken konuşmamız gereken şeyler var dedik. Sayın Ercan Aras, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı stüdyo konuğumuz. Ercan Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
16: Hoş bulduk efendim.
10: Valla size o kadar fazla ihtiyaç ve eleştiri yöneltiyoruz ki ne olacak bu memleketin hali diye konuşacağımız çok şey var. Memlekette yapılanlar ve yaşananlarla alakalı izlenili kısa bir para piyasası turu yapıp ardından da yayına geçmek istiyorum. Sevgili dinleyiciler, an itibariyle dolar kurunda 45.36, euroda ise 53 lira 48 kuruşluk bir fiyat söz konusu. İsrail, Amerika ve İran gerginliğinde birazcık işler rahata binmiş gibi duruyor ama altın ons fiyasında hafif geri doğru bir hareketle 4.695 dolarlık bir fiyat söz konusu. Brent petrolü ise 100 dolar seviyesinin altına düşeceğiz mi diye düşünürken şu an itibariyle 104 dolar 38 centten de işlem görüyoruz. Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı 15.062 puanla kapatmıştı, rekor kurarak. Bu hafta itibariyle, bugün itibariyle yeni başlangıçları da merakla bekliyor olacağız. Dünyanın gündemi bir tarafa, cebimizin ve mutfağın gündemi başka bir tarafa hale geldi. Ercan Bey, Kırmızı Et Üreticileri Birliği deyince aslında hem üretici hem sürecin takipçisi hem de neyin ne olduğunu bilen kısım. Biz çok fazla hem konuşuyoruz hem eleştiriyoruz. Bu konuların hepsini konuşmak ve gündeme de getirmek istiyoruz izninizle. Ama şu an vatandaşın önemli ve asli gündemi kurban geliyor efendim. Ne yapacağız ile başlıyor. Dilerseniz hem et fiyatlarıyla hem de kurban fiyatlarıyla başlayalım. Ardından memlekette hem yaşanan operasyonları hem de diğerlerini yavaş yavaş sizle konuşmak isterim.
16: Evet. Öncelikle Mustafa Bey, bizi davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Biliyoruz Kayseri Radar, Radyo Radar hem üreticimizin sesi, kulağı, gözü ve hem de üreticimizin gerçekten çok dinlediği bir kanalsınız. O yüzden de bizleri davet ettiğiniz için hem kendi adımıza hem de üreticiler adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyoruz. Tabii biliyorsunuz kurban arefesindeyiz. Artık yani kurban bayramına sayılı günlerimiz kaldı. Ve kurban bayramı da tabii denince de insanlarda bir telaşe, ondan sonra bir hareketlilik, hem tatlı hareketlilik hem ekonomik hareketlilik.
10: Acı hareketlilik. Ekonomik.
16: Ekonomik hareketlilik, güzel hareketlilik. Peki. Nihayetinde üreticimizin bir sene boyunca ürettiği ürünün karşılığını alacak. Tüketicimiz de tabii dini vecibesini yerine getireceği, hem sosyalleşmenin çok olacağı bir dini ibadeti yerine getirecek. Tabii Kurban Bayramı dediğiniz zaman aklımıza direkt et gelmemesi lazım. Yani burada bir hem dini vecibeyi yerine getiriyorsunuz, hem kültürel, sosyal bir ilişkiyi kesinlikle getiriyorsunuz. Ve burada bir sosyalleşmeyi, bir paylaşmayı, yani bunları hepsini...
10: Toplum olmayı, aile olmayı aslında çok fazla şeyi beraber paylaşıyoruz.
16: Evet, tabii. Yani bunların hepsini aslında bir araya getiriyoruz. Ve artı üreticiyle tüketiciyi de bir araya getiriyor, geliyor. Ve burada aslında hem ekonomik, hem dini, hem sosyalleşme adına çok güzel bir ortam çıkıyor. Ve tabii Kurban Bayramı'nın da kendine göre özellikleri de var, yani buna göre. İşte Kurban Bayramı aslında nasıl paylaşım dediysek de özellikleri de var Kurban Bayramı'nın. İşte siz hayvanı nasıl alırsınız, nereden alırsınız, ne şekil alırsınız, fiyatı kaç lira olacak ve nasıl kesim olması lazım, hijyenik şartlarda olup olmadı. Bunlar çok dikkat edilmesi gereken kurallar. Hı hı. Ve bizim aslında yıllardır tabii gelenek ve görenek halinde yapıldığı için, aslında bir dini ibadetin arkasında bir de artık bir gelenek haline geldiği için yani insanların aslında bu tecrübeye çok alışkın. Ama bunun yanında da bu tecrübenin yanına biz çocuklarımızı da ilave etmemiz lazım. Yani Kurban Bayramı'nın özelliklerinden biri de az önce dediğimiz gibi sosyalleşme ise, bu sosyalleşmeye biz kendi çocuklarımızı da işin içine katmamız lazım. Hani bir bağış yapıp da veya bir hayır kurumuna veya bir yere kurban bağışı yapıp da geriye çekilip de tatillere gitmektense, bu işi kendi gözümüzle yapıp ve daha sonra bir paylaşımı hem de kendi ailemiz içerisinde çoluk çocuğumuza kültürel olarak da yani bunu aşıladıktan sonra kendi tatilimizi yapabiliriz, şehir dışı seyahatlerimizi yapabiliriz. Ama bana göre kurbanın birinci, ikinci günü bunu yapmamız lazım. Bu paylaşımı göstermemiz lazım.
10: Burada hemen araya gireyim mi izninizle? İbadetin aslında bir başka noktası ki Peygamber Efendimiz zamanında da bu ayet nüzul olduğunda da, ki Peygamberimizin öncesi dönemlere kurban var. Burada hurma verebilirsiniz, arpa verebilirsiniz, altın ve gümüş verebilirsiniz ve bunları dağıtabilirsiniz denilebilirdi. Kurban hadisesinin önemli kısmı aslında insanın üzerindeki o enerjiyi atması, hem yokluk dönemleri için bir hazırlık yapması, hem de bu paylaşımı kendi eliyle yapmasıdır. Bunun için dediğinize %100 katılıyorum. Çoluk çocuğumuzu özellikle belli bir yaş sonrasında bu ibadetin içerisine çekmek ve anlatmak lazım. Evet. Çünkü bunu bir ibadet haline getirdiğinizde içinizde bir vahşet değil, tam tersine bir dinginlik ve ruhunuzda bir arınma noktasını yaşamanız gerekiyor. Bu anlamda dediğinize katılıyorum. Bunu hani uzaktan baktık, hiç de gözünü de görmedik, ne olduğunu da bilmedik ama işte Allah-u Teala emretmiş, biz de işte gönderdik ve işlemimiz tamam, görmedik etmedik ama yerine ulaşmıştır diyecekseniz, cebinizden para gönderseniz aynı hadise. Zaten bunu ulaştırdıktan sonra bir başka derdi yok işin.
16: Zaten öyle oldu mu para farziyeti yerine getiriyor musunuz? Getiriyorsunuz. Ama yani az önce de dediğiniz gibi, yani Peygamber Efendimizin yani burada kurbanın kesilmesinin amacı var. Niye? İnsan sağlığına en faydalı olan proteini dağıtıyorsunuz. Ve bunu da işte biliyorsunuz, yani bu her iki bu ekonomik krizde ve insanlarımızın ekonomisinin dar boğazda olduğu bir dönemde böyle bir sosyalleşme, böyle bir paylaşımı gerçekten ön plana çıkardığımız zaman bu dinimizin kuralının ne kadar önemli olduğunu burada da biz aslında anlıyoruz. Ya bunu bizim artık kendi çoluğumuza, çocuğumuza yani aşılamamız lazım. Ya ne yapılıyor? İşte 9 gün bayram tatili, işte yurt dışına $100, $200 gönderiliyor veya işte 18 lira çeşitli vakıflara veriliyor ve biz tamam bu işi bitirdik. Artık farziyetimiz yerimize getirdik. Hadi arabamıza binelim. Evet. Tatilimize gidelim. Evet, oluyor mu? Oluyor. Yani buna bizim tabii dini olarak fetva verecek bir konumda değiliz ama Şunu biliyoruz ki biz kendi çocukluğumuzda da işte kendi şeyimizi de biliyoruz. Sosyalleşmenin asıl paylaşım olduğunu ve bu paylaşımını görerek elimizle yaptığımız zaman ne kadar kutsal bir şey olduğunu hepimiz bunları biliyoruz. Ve bunları da örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi devam ettirmemiz lazım. Bunlar çok önemli. Tabii işin öbür tarafı da fiziksel tarafı. Yani biz kurban pazarına veya kurban almak için herhangi bir ahıra veya bir çiftliğe gittiğiniz zaman nasıl bir kurban alacaksınız? Yani bu çok önemli bir konu. Çünkü bir farziyeti yerine getiriyorsunuz. Bu farziyetin de bir kuralları var. Yani bu kuralı eğer siz yerine getirmediğiniz zaman o zaman sizin yaptığınız ibadet biraz havada kalmış olur. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır? Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsunuz. Yani ne kadar önemli bir kural olduğunda evet, ne kadar önemli bir kural olduğunda
10: hamile hayvanı kesemezsiniz, gebe hayvanı kesemezsiniz. Bu da önemli. Yani o damızlık diyebileceğimiz alana giremezsiniz.
16: Kesinlikle 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunun en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman 2 tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
10: en az 2 lazım.
16: Evet, en az 2 tane lazım. Artı az önce sizin dediğiniz gibi yani dişi hayvanda dişi hayvan kurban olur mu? Olur tabii ama önemli olan dişi hayvanın yani anaç hayvanın gebe olmaması, buna özellikle bakılması lazım. Özellikle tarım il müdürlüklerinden, veterinerlerden yardım alınabilir. Yani özellikle ben düve keseceğim, yani düve eti yiyeceğim diyen kişilere buna çok dikkat etmesi lazım. Çünkü anaç hayvanı kesmekte kurbanı yerine getiriyorsunuz ama yanında vebal işliyorsunuz. Evet. Yani bu da çok önemli. Buna da çok hassasiyet gösterilmesi lazım. Üçüncü şart, siz kurbanı aldınız, fiziksel özellikler yerine geldi. Peki biz bunu nasıl keseceğiz? Hijyen çok önemli Mustafa Bey. Yani şimdi kurbanı çoğu zaman ahırlarda, yerlerde falan, biz çoğu zaman işte sokaklarda falan ama şu anda yasaklandı. Bazen ahırlarda falan görüyoruz. Bu gerçekten hijyene uygun değil. Çünkü et öyle bir protein maddesi ki yani hangi bir mikrop bulaştığı zaman bunu gerçekten arındırmanız çok zor ve yani özellikle 100 derecenin üzerinde bir kaynama noktasına gelmesi lazım ki bu mikrobu öldürsün. İşte biliyorsunuz bizim ülkemizde de çoğu zaman sucuk yapılıyor veya 100 dereceyi bulmuyor, kıyma yapıyor, herhangi bir şey yapıyor. O zaman bu mikrobu siz kendi vücudunuza almış oluyorsunuz. Buna da çok dikkat edilmesi lazım. Ve kestikten sonra soğuk hava zincirine çok dikkat etmemiz lazım. Yani kesip hemen torbalayıp işte götürmek doğru değil. Önce bu etin bir gün dinlenmesi lazım. Yani aslında normal şartlarda etin artı 4 derecede bir gün dinlendikten sonra ve etin kendi haline geldikten sonra bunu söküp parçalayıp ondan sonra dağıtımını rahatlıkla yapabiliriz. Ama taze sıcak yapıldığı zaman et kendini çekmemiş oluyor. Daha hala kan şeklinde olduğu için bu özelliğini de kaybediyor. Yani bunlara da çok dikkat edilmesi lazım. Bu şartları, bu zinciri bozmadığımız zaman ibadetimizi yerine getirmiş oluyoruz. Ama siz bu zincirin bir halkasını kopardığınız zaman hijyen olmazsa, eti zamanında soğuk hava zinciriyle yapmazsanız o zaman yani biraz daha sıkıntılı olur. İbadeti tam yerine getirmemiş oluruz.
10: Burada adetlere döneceğim efendim. Eski dönemde bundan 100 yıl 200 yıl öncesinde soğuk hava zinciri mi vardı diye sorarsam.
16: Evet.
10: Yani hijyen kısmına da şöyle naçizane söylüyorum bunu tabii. Kurbanla alakalı alakalı biz buna hijyen demeyelim de dikkat ve temizlik diyelim.
16: Evet.
10: Çünkü hani geleneksel bir ibadette hijyen deyince şimdi bundan 100 yıl önceki büyük büyük dedelerimize doğru dönecek olursan hijyen ne evladım, ne hijyeninden bahsediyorsun? Hayvanı kestik der ama işte toprağı mı bulandık, başka bir şey mi yaptık, pis şartlarda mı yaptık, içini dışını başka türlü mü ayırdık? Bunlar önemli. Burada bir akış var. Soğuk havayla alakalı da dediğinize şöyle katılıyorum. Biz başımıza geldiği için yaşadık bu hadiseyi. Kurbanı kestik, hadi paldır küldür götürelim, çektirelim, kıyalım, dağıtalım. Kıymazsak biraz dursun. Durunca da şimdi yaz dönemine geldi zaten. Durunca da kokuyor. Durmayınca da sıkıntı. Bunun için artık bu teknolojik imkanları, dolap vesaire gibi imkanları ya da soğuk zinciri tabii rahatlıkla kullanmak lazım ama bundan 100 yıl öncesinde de yaz dönemine gelmiştir kurban yani. O zaman ne yapıyorduk diye düşünüyoruz.
16: Şimdi aslında bizim büyüklerimiz daha tecrübeli. Hı-hı. Evet. Kışın tabii korumak daha kolay. Yani soğuk olduğu için her yerde koruma imkanınız var. Yani işte 100 yıl önce damlarda tabii bugünkü hijyen şartları yok tabii muhakkak ama aslında bizim büyüklerimiz daha tecrübeli. Çünkü onlar kurutma modeliyle yapıyorlardı. Evet. Yazında asarak, kurutarak yapıyorlardı. Hani %100 hijyen sağlanıyor muydu? Hayır. Ama hayvanın diş yüzeyindeki eti kabuk bağladıktan sonra içini koruma haline alıyor. Hani pastırma aynen. sistemi gibi.
10: Aynen,
16: yani aslında orada da bir hijyen var. Mesela biz imalatçı olduğumuz için bu şekli çok iyi biliyoruz. Pastırmayı ne yapıyorsunuz? Aslında pişirmiyorsunuz, herhangi bir aynen. işlemi yapmıyorsunuz. Bir tuzla onu koruma haline getiriyorsunuz. Dış yüzeyi kendi kabuk bağladıktan sonra içi kendi kendini koruma haline alıyor. Kendi kendine pişiyor. Aslında orada da bir hijyen sağlanıyor. Aslında bizim kültürümüzde, geleneğimizde yüzyıllar boyunca aslında bu var. Yani aynen bu öyle. Şey var, bu koruma sistemi var. Hatta işte biliyorsunuz pastırmanın da oluşumu at üstündeki işte gelirken üstüne otururken çıkmış şeklidir. Yani ezilerek suyunun atmasıyla beraber böyle bir hikaye de var. Aslında biz tecrübeliyiz bunu saklamada, hijyeninde ama bunu gençlere aşılamamız lazım. Yani bunun için söylüyorum. Doğru. Ama tabii teknoloji geldi, her şey değişti. Yani depolar var, soğuk havalar var, kendi buzdolabımız var, dondurucularımız var. Niye kullanmayalım? Tabii, yani tabii. En doğru şekli budur. Bunu da bizim yapmamız lazım diye düşünüyorum ben.
10: Efendim vatandaşın en çok merak ettiği noktalardan bir tanesi şu aslında bunu hem fetva makamları hem veterinerler sizin biraz önceki anlattığınız kısmını anlatıyor hayvana dikkat edin diye ki bence çok önemli. Orada size soracağım soru şu fiyata geçmeden önce bunu engellemek adına besicilerimiz, besiciler dışında da satanlarımız var şimdi. Hem besicilerimiz bazen pazara çıkıyorlar hem de şehir dışından vesaireden gelen arkadaşlar hayvan pazarlarında çıkıyor. Şimdi bu hayvan pazarlarına girişte bu hayvanlar kardeşim 2 yaşını aşmış aşmamış diye kontrol edilse ve insanlar da belli noktalardan güvenli alsa çünkü her defasında yaşıyoruz. Bunun yaşı atmamış, bunun yaşı atmamış
16: evet.
10: ama başka biri de yaşı atmış diye bunu alıyor, ibadetini tamamlıyor. Buna kesin bir çözüm bulma şansımız yok mu? Bu kurban olur olmaz diye bakma şansımız yok mu?
16: Şimdi Mustafa Bey şöyle yani bizim Allah var bütün hayvan pazarlarında Tarım İl Müdürlüğümüzün görevlendirdiği veteriner hekimleri var. Yani bu veteriner hekimleri oralarda dolaşıyorlar. Yani bunların bütün hayvanların ağzını, dişini veya bakarak tespit etmelerinin imkanı yok. Bizim burada tüketicimiz uyanık olması lazım. Yani ya kardeşim ben bir ibadeti yerine getiriyorum veya siz bir mağazaya gidiyorsunuz bir elbise aldığınız zaman ya bunun markası nedir, dikişi nedir, bedeni nedir diye bakıyorsunuz. Yani burada da siz bir ibadeti yerine getiriyorsanız bunu sorgulamanız lazım. İlk önce hayvan satıcısına diyeceksiniz ki kardeşim bu yaşını doldurmuş mu? Kurban vasfına uygun bir hayvan mı? Bunu sorgulayacaksınız. Ha baktınız ikna olmuyorsunuz. Ya o hayvanı da sevdiyseniz o zaman yani o pazarlarda hayvan pazarlarında çalışan veteriner hekimlerimiz var. Onları çağırırsınız. Onlar bakarlar. Veya bulamadınız o anda tecrübeli birisine yani hepsi tecrübeli. Ya gel kardeşim bana bir yardımcı ol. Yani biz yardımsever insanlarız. Ya bu hayvan kendi vasfını doldurmuş mu doldurmamış mı diye sorgulayabilirsiniz. O imkanlara ulaşmak çok kolay. Yeter ki sizin niyetiniz doğru olsun. Yani bazı biz karşılaşıyoruz. Yani burada tüketici hataları da var. Ya kardeşim bunun işte etini almış çok önemli değil kardeşim. Dişi veya 2 yaşını doldursun doldurmasın mantığı olduğu zaman o zaman zaten siz bir kalbinize fitneyi koyuyorsunuz.
10: Evet.
16: Yani orada
10: ibadetle sakatlıyorsunuz.
16: Yani bu ibadetinize dikkat etmeniz lazım. Hı-hı. Yani bunu çünkü ibadet için kesiyorsunuz. Et için kesmiyorsunuz. Kurban ne demek? Et değil yani kurban evet, demek tabii. Paylaşım demek. Ve bu vasfı yerine getirdikten sonra Ondan sonra et paylaşımı ortaya gelir. İlk önce siz bir niyeti ve doğru noktayı bulmanız lazım. Ondan sonra et parçalanmasıydı, bölmesiydi, paylaşımıydı, kıymasıydı, sucuğuydu, bilmem neydi. Ondan sonra o son sisteme gelir. Yoksa
10: yani yazık ki orada da işte satıcının da alıcının da şöyle bir problem var. Efendim kaç kilo çıkar diye başlıyoruz hikayeye. Kaç kilo çıkar diye bakmamak lazım. Mesela ya, orada adettir. Bizde en azından adet öyle. Siz de bilirsiniz. 5 kişilik diye girdiyseniz büyük başa bunu aldık hayırlı olsun deyip gönlü razı olduktan sonra bunu 6'ya 7'ye çıkartamazsınız. Niyet 5 kişiyse 5 kişidir. Birazcık niyetli bakmak lazım işe. Birazcık da dediğiniz gibi et gibi, etin kilogramı gibi değil de ibadeti yerine getirmek gibi bakmak lazım. O kısım da önemli. Sayın Başkanım, gelelim fiyatlara. Yani şu an vatandaşın en çok merak ettiği, bir taraftan aldığı, sattığı, bir taraftan da ya arkadaş bu ne kadar paraymış dediği noktaya geldik. Şu an itibariyle büyük başta herhalde 30-32 civarında minimum başlayıp 45-50'ler civarına hatta 50'ye aşan sehim fiyatları var. Şimdi hesap ediyorsunuz ya 350-400 bin liraya hayvan malına kardeşim canlı kesimde kaça veriyorsunuz diye kızıyoruz. Geçen siz de bununla alakalı bizim mikrofonlara bir açıklama yapmışsınız. Kurban farklı bakılır diye ama fiyatlar normal mi? Nereye kadar oturması lazım? Bir de genelde şu vardır, bayrama yakın fiyatlar düşer mi çıkar mı endeksi vardır. Burada ne durumdayız?
16: Ya şimdi şöyle bir şey var. Tabii kurban siz aldığınız zaman kurbanın bir özelliği var. Az önce vasıflarından, fiziksel özelliklerinden bahsettik. Bunlar hep bedeli olan hayvanlardır. Yani bedeli olan işlerdir. Çünkü siz kurban bayramına hazırlık yapıyorsanız ve kurban satacaksanız, yani üretici tarafından bakıyorum, özellikle hayvan almanız gerekiyor. Yani bunu ta 8-9 ay önceden bunun planlamasını yapıyorsunuz. O tür hayvan alıyorsunuz. Alırken o tür hayvanı biraz pahalı alıyorsunuz ve getirdiğiniz zaman inanın o hayvanı beslediğiniz zaman besleme maliyeti de yüksek o hayvanın. Yani normal sanayi ürünü gibi veya herhangi bir mamul gibi bunu beslemiyorsunuz. Yani bunun beslemesi de biraz farklı. O yüzden yani kurban aldığınız zaman normal bir karkastan %15-20 civarında yüksek maliyeti olan bir ettir. Ve artı tabii kurban yani direkt alıp götürüp kendiniz eskisi gibi kesmiyorsunuz. Yani eskiden bağlara götürüldü, dağlara götürüldü. Çok masrafı olmazdı. Orada işte aile 7-8 kişi, 10 kişi birleşirdi ve orada kesim yaparlardı. Ama şimdi kasap isteniyor, parçalama isteniyor, kuşbaşı yapılması isteniyor, kıyma yapılması isteniyor. Bunların hepsinin bir bedeli var. Yani kurban aşağı yukarı az önce de siz dediğiniz gibi yaklaşık olarak 30-35 liradan başlar. 45-50-55 civarlarına kadar sevim devam eder. İşte küçük başta da 15 liradan başlar ta 30-35 liraya kadar küçük başta var. Tabi burada sizin istediğiniz miktar kadar, yani bu da çok önemli. Yani 30 kilonun bedeli farklıdır. 30 kilo et alacaksanız bedeli farklıdır. Ya ben biraz daha fazla dağıtmak istiyorum, yemek istiyorum. Yani bu da normaldir. Biraz daha bedel ödemek istiyorum diyorsunuz. Ona da ayrı bedel ödemek farklıdır. Aslında fiyatlar çok arttı mı? İnanın enflasyon oranlarına göre biz et fiyatları çok artmadı. Yani kurbanlık fiyatları da artmadı. Yani ekonominin şartlarına göre, girdi maliyetlerine göre, yani enerji maliyetlerine göre, az önce konuya girerken, başlarken yani bütün stratejik ürünlerin yükseldiğini, altının, dövizin, petrolün, her şeyin yükseldiği bir dönemde aslında hayvancılıkta en stratejik ürünlerden biri. Ama ülkemizde tabii bazı baskılamalardan dolayı aslında hayvanımızın çok olmasından veya çok bizim hayvan popülasyonu olduğundan değil ama baskılamalardan, belki o konulara da geleceğiz ama baskılamalardan dolayı şu an et fiyatları gerçekten kendi değerinin çok altında. Ama ona rağmen yani halkın da bir ekonomik durumu var, bir gücü var, bir alım gücü var. Ona rağmen yine de kurban fiyatları normal kesim fiyatlarında %10 ile 20 arasında yüksek olur. Bunu bizim tüketicilerimiz kesinlikle tuhaf görmesinler. Ya ben kasaba gidiyorum veya işte karpuz atana sordum, karkas 600-650 lira, kardeşim seninki 700 liraya gelir, gelmesi lazım. Çünkü o şartla bir hayvan alıyorsunuz. Yani bir sanayi ürünü almıyorsunuz. Diyelim biz imalatta bir sanayi ürünü aldığımız zaman hayvanın işte 400-450 kilo ağırlığında, biraz daha yağlımsı olacak. Ama siz ya yağsız olsun, kuru besi olsun, çok fazla şey olmasın diyorsunuz. Ondan sonra bunda bir bedeli var, yani özel beslenmiş bu hayvan. Buna da %15-20 civarında bir fazlalık vermeniz lazım. Zaten Türkiye'mizde Bakın geçen sefer de bir açıklama yapmıştık biz. Yaklaşık olarak Mustafa Bey 900 bin büyükbaş hayvan kesiliyor. 3,5-4 milyon civarında küçükbaş hayvan kesiliyor. Yaklaşık olarak ülkemizde 150 milyar TL civarında bir para hacmi dolaşıyor. Kayserimizde de 20 bin büyükbaş kesiliyor. 35 bin yaklaşık olarak, tabii bunlar tahmini olarak, 35 bin küçük hayvan kesiliyor. Yaklaşık olarak 3,5-4 milyarda bir ekonomik döngü dolaşıyor. Yani burada bir para hareketliliği, aslında o kadar bereketli bir
10: dönem ki
16: veya bir ibadet ki, hem ekonomiye faydası var, hem üreticiye faydası var, hem fakir fukaraya, garip kurabaya faydası var. Aslında düşündüğümüz zaman çok bereketli bir bayram. Ya bazıları diyor işte ya ekonomi yönünden sıkıntılı falan, ama nihayetinde maddi durum iyi olan, yani bu herkese de farz diye bir şey yok veya sünnet diye bir şey yok. Yani bu maddi imkanın yerinde olacak, gelirin olacak, yani o tür insanlara zaten, yani Kayseri'de 20 bin hayvan diyorsunuz, yani 35 bin tane de küçük, bu kadar mı insan var veya yani, bu kadar mı aile var değil. Demek ki yani imkanı olanlar kesiyor. İmkanı olanlar da kestiği için yani çok da öyle ucube bir fiyat aralıkları yok yani.
10: Fiyat mantığı oturmuş gibi görünüyor başkanım. Evet. Şimdi dinleyiciler de telefonla arayıp sormuşlar. Aşağıdan bildiriyorlar. Bizim de aklımızdaki en büyük ve en yaygın soru bu. Diyorsunuz ki fiyatlarımız aslında baskılandı bile.
16: Evet.
10: Ama bizim bildiğimiz, sizin de bildiğiniz işte Avrupa'da ya da Afrika'da nereden bakarsanız bakın, şimdi Avrupa üzerinde de söyleyebilirim. 3 ila 5 lira civarında eti alabiliyorsunuz ve tüketebiliyorsunuz. Doğru. Bu nitelikli ete doğru, işte bonfileye döndük, diğerine döndük, vesaire döndük, pirzolaya döndük dediğinizde bu rakam taklibi olarak 10-12 eurolar civarına kadar çıkıyor nitelikli ette. Şimdi 10 euro dediğiniz rakam, biraz önce rakamları dediğiniz gibi beraber okudu, 530 lira. Bizde nitelikli et 2000 lira.
16: Evet.
10: Yani pesvente diyebileceğimiz ya da kıyma diyebileceğimiz et grubu şu an kasaptan gidiyoruz, selamünaleyküm de diyoruz dediğim zaman 900 lira. Evet. Şimdi siz biraz önce de diyorsunuz ki ama et zaten baskılandı. Evet. Biz zaten uyguna satıyoruz. Çok ya, besicide mi sıkıntı var? Bizde mi sıkıntı var? Bilmiyorum. Yani ben sadece o kesin, ama ben sadece şöyle düşünüyorum artık. Yani biz hiçbir şey yapmıyoruz. Bizim bahçede merada bir tane ot mu daha pahalı diye düşünmeye başladık. Çünkü bildiğimiz ve gördüğümüz Türkiye genelinde dünyaya göre çok ve Avrupa'ya göre de yani çok yüksek fiyatta et yiyoruz. Şimdi biliyorsunuz zaten, söylemeye gerek yok. Bu konuya da haricen gireriz. Efendim kurbanınızı kesin, Afrika'da bağış yapın. 3000 lira, 4000
16: evet,
10: lira.
16: Evet.
10: Ya ben burada 3000 lira, 4000 lira 2 kilo kıyma alıyorum kardeşim. Yani bu anormallikten nasıl çıkacağız biz?
16: Şimdi Mustafa Bey, tabii haklı olarak yani bizim tüketicimizde, siz de haklı olarak bütün vatandaşlarımız da bu soruyu soruyorlar. Çünkü artık dijital bir dünyada yaşıyoruz. Artık insanlar yani Avrupa'daki fiyatları da, Güney Amerika'daki fiyatları da, yani hep bütün her tarafta fiyatları bir tıkla görebiliyorlar. Evet. Ama biz yaşam olarak karşılaştırma yaptığımız zaman hem ülkemizi, hem oradaki ülkeleri ve oradaki ekonomik durumları karşılaştırarak bunu karşılaştırmamızı yapmamız lazım. Yani biz bugün bir Güney Amerika ile kendimizi karşılaştıramayız hayvancılık olarak. Çünkü bizim ekonomimiz, maliyetlerimiz çok yüksek. Yani biz bugün bir tarım ülkesiyiz diyoruz ama gerçekten tarımımız o kadar çok ucuz mu? Yani diğer Avrupa ülkelerine göre veya Güney Amerika ülkelerine göre. Bakın Güney Amerika'daki şu anda dünyayı %30-40 besleyen hayvancılıkta Güney Amerika, Brezilya, Arjantin, öbür tarafta Uruguay, bunlar. Bunlardaki hayvancılık sistemi şu şekil. Bunlarda işte yılın 300 günü yağış, tropikal bir iklim ve geniş mera alanları var. Geniş desteklemeler var. Bunlar sadece otla ve fabrika yemi fazla kullanmadan maliyeti çok düşük şekilde bunlar üretebiliyorlar. Ama maalesef bizde coğrafi şekle baktığınız zaman işte yani 3 ay ancak otlatabiliyoruz, meralara çıkarabiliyoruz. 3 ay sonunda 9 ay işte yani 6. ayın 20'si evet, geldikten sonra gün dönümü döndükten sonra bizim İç Anadolu bölgesi, Ege bölgesi her taraf kurur. Doğu Anadolu bölgesi de 9. ay dediği zaman her taraf kurur ve ondan sonra ne yapıyoruz? Biz işte besi hayvancılığı da aslında buradan çıkıyor. Yani biz oradaki hayvanları getiriyoruz, ahırlarda, çiftliklerde besliyoruz. Bunun da maliyetleri çok yüksek. Yani birincisi siz burada işçilik masrafınız çok yüksek, enerji

0: zaten finans olarak 150 liraya satmanız lazım. Aslında orada bir finans maliyeti var, yem maliyeti var, enerji maliyetleri
1: finans
0: var.
1: Finans demeyeyim ama enflasyon maliyeti.
0: Enflasyon yani. Yani evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani bankadan siz bir para aldınız. Gittiniz, finans dediğim o yani. Hı-hı. Gittiniz bir para aldınız. Bu parayı siz bir yıl sonra bankaya yaklaşık olarak %50 civarında ödeme evet. yapıyorsunuz. Evet. Yani ben işte 100 bin lira aldım, atıyorum yani farazi olarak söylüyorum. Gittim hayvan aldım. Bu hayvanı ben sene sonuna kadar besledim. Aslında o 150 lirayı bulmam lazım ki borcumu ödemem lazım. İşte bunu koyduğunuz zaman, bu finans maliyetini koyduğunuz zaman, yani hiçbir şey koymazsanız bu finans maliyetini koyduğunuz zaman ta oralara varıyor. Tabii yem maliyetleri de ekonomiye göre yükseliyor. Bir de bizim en önemli sorunlarımızdan biri, besilik hayvanımız yok. Yani biz hayvanı alıp da getirip de çiftliklerimizde, barınaklarımıza besleyecek çok az şekilde besilik hayvanımız var. Çünkü yani yaklaşık olarak 8-10 yıl önce çok aşırı şekilde anaç hayvan kesildi. Evet. Yani bu anaç hayvanın kesimine durdurak denilmedi. Denilmediği için süt para etmedi. Süt para etmeyince yani hayvanın üreticimizin...
1: Beslemenin bir anlamı kalmadı.
0: 100 tane anaç hayvanı var. Her gün sütünü sahiyor, zarar ediyor. Her gün zarar ediyor. Yani zarar et nereye kadar? Yani hatırlıyorsunuz, televizyonlarda da gördünüz. Adam sütü sokağa döküyor. Para etmiyor. Çünkü her gün zarar etmek ne demek? Ya en iyisi keseyim kurtulayım derken gerçekten biz piyasada anaç hayvan bırakmadık. Ve şimdi toparlama döneminde yeni Tarım Bakanımız da gerçekten bu konuda çok ilgili, alakalı. Anaç hayvanın çoğalmasını, besilik hayvanın çoğalması için mücadele ediyor. İşte bundan ilgili de kırsalda bereket projesi var. Yani bundan ilgili de gerçekten çok mücadele. Ama bunlar pilot projeler. Bunların çoğalması, besilik hayvanın artması zaman isteyecek, zaman alacak. Tabii işte bir bakan değişti ve genel müdür değiştiği zaman da bunlar atıl olmasa veya geri plana düşmese, bunlar da çok büyük sıkıntı. Yani biz çok yaşadık.
1: Aynı etkiyle Sayın Başkanım, o dönemi hatırlıyoruz. Biz yayınlarda çok fazla konuştuk. Süt fiyatlarını Ulusal Süt Konseyi düşürdükçe düşürdü. Daha doğrusu düşürmedi ama fiyat yükseltmedi. Sütü üreten de otomatik olarak zarar ettiği için zarar kes yaptı. Keserken ne yaptı? Hayvanı kestirdi. Evet. Yani ben bununla çekene kadar diye. Şimdi bu pozisyonu tam tersiyle çözmek mümkün değil mi? Süt fiyatları düşük olduğu için bu kadar azalmıştı. Yükseltelim süt fiyatlarını o zaman, ya çıksın
0: şimdi
1: ortaya.
0: Şimdi süt, ya her şeyi değerinde satmamız lazım. Az önce dediniz ya, işte yurt dışında et fiyatı niye bu kadar ucuz, ülkemizde niye bu kadar pahalı? Yani süt fiyatı da yurt dışında niye bu kadar ucuz, ülkemizde niye bu kadar pahalı? Biz konjektürü kendi ülkemize göre, kendi planımıza göre yapmamız lazım. Bunu dışarıyla karşılaştırdığımız zaman o zaman çöküyoruz. Biz kendi ekonomik şartlarımıza göre bunun planlamasını yapmamız lazım.
1: Zaten dışarıyla karşılaştırdığımız için çökmüş vaziyetteyiz. 3 euro nereye, 10 euro, 20 euro nereye? Yani biz yani kıymayı nereden baksanız 8-9 euroya, 17-18 euroya
0: yiyoruz. Evet. Yani sütü de ya işte yükseltelim, anaç hayvan çoğalsın, işte besilik dana çoğalsın diye. Bu doğru bir mantık. Yani değerinde, eğer sütün maliyeti bugün 15 liraysa 15 liraya satılması lazım. 20 liraysa 20 liraya. Maliyetimiz nedir? Onun altına üretin, yapın denildiği zaman o zaman üreticiye çok büyük bir baskılama oluyor. O zaman üretici zarar ediyor. Yani o gün siz işte enflasyonu belki korumuş oluyorsunuz. İşte şirin görünmüş oluyor. Ya işte ülkemizde et fiyatları yükselmiyor, süt yükselmek gibi görünüyor ama biz bu işin altını oyduğumuzun farkına varmıyoruz. Ve nihayetinde de
1: sonucunu
0: bu şekilde oldu ve gerçekten de bu işin altını oyduk. Şu anda besilik hayvan bulmakta zorlanıyoruz. Ha şu da var, yani süt hayvancılığı çok olacak diye bunu da ülkenin başına bela etmemiz lazım. Çünkü bazen de öyle oluyor ki devlet diyor ki ya işte süt hayvancılığı çok olsun diyor. Bu sefer süt hayvancılığı piyasaya çok oluyor. Süt tüketimi, ya biliyorsun ülkemizde de çok öyle fazla süt tüketen bir toplum değiliz. Kolay çok tüketiyoruz ama sütü çok tüketmiyoruz. Yani şurada belki kaç kişiyiz desek ki ya sabah bir bardak süt kim içti gel desek, hiçbirimiz içmedik deriz.
1: Ama kola da içmedik yani.
0: Ama süt içmemiz lazım. Böyle bir toplum da değiliz. Yani çok süt tüketen bir toplum da değiliz. Ha bununla ilgili bir planlama yapmamız lazım. Hem devletin başına bela olmayacak, hem de doğru üretim yapmamız lazım. O zaman ırk hayvancılığını geliştirmemiz lazım. Anaç hayvan getirirken besilik dana üretecek, sütü çok fazla olmayan hayvanlar getirmemiz lazım. Biz bununla ilgili

0: Belki bilmiyorum, duydunuz mu duymadınız mı? Van'da çok güzel büyük bir proje yaptık. Geçen hafta da Sayın Bakanımız geldi, açılışını yaptı. Yani orada biz 13 bin dönüm arazi. Buradan da Ozan Valimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türkiye Kırmızı Et Üreticiler Birliği'ne hibe ettiği şekilde verdi. Ve biz orada şu anda 10-12 bin dönüme ekiyoruz. Ve artı 2 bin tane hayvanı getirdik, gebeleştirdik. Ve burada 10-15'er tane küçük aile işletmelerine dağıtacağız. Bak, bu bizim kırsalda bereket projesinin dallarından biri. Yani Tarım Bakanlığı'yla beraber çalışıyoruz. Yani 10'ar 15'er tane dağıtacağız. Üreticinin cebinden para da çıkmayacak Mustafa Bey. Evet. Ziraat Bankası'ndan 5 yıllık kredi alınacak. Hayvanların bedeli ödenecek. Artı 1 yıl boyunca da yem parasını biz ödeyeceğiz. Yani bir üreticimizin cebinden 5 kuruş para çıkmadan yeter ki üret, o hayvanların bir gebe olarak da veriyoruz. Doğumunu yaptır, hem paranı kazan kardeşim, hem ülke ekonomisine faydası olsun. Biz oradaki 19 tane vilayete böyle bir yapacağız, proje yapıyoruz. Tabi bunlar pilot projeler. Şu an 2000 tane. Bu sene sonu itibariyle inşallah 10 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Niye Kayseri'de yok? Onu soruyor.
1: Vali Bey mi hasta vermedi efendim? Vali Bey mi hasta vermedi?
0: Ya bilmiyorum tabii de biz orada yani istiyoruz. Geçen gün Memduh Başkanımıza da söyledik bu konuyu. Dedik ya bu projenin gerçekten Kayseri'ye ihtiyacı var. Biz de işi bilen, yani nihayetinde de orada bir tecrübe sahibiyiz. Bakanlığımız da gerçekten destek veriyor. Yani yapın yeter ki, yani İç Anadolu'ya da böyle bir şey lazım. Çok maliyetli olan bir işler de değil. Yani bunlar çünkü besi yapmadığınız için yani burada hayvanı getirip 3 ay barınakla besliyorsunuz, gebeleştirip çevre illerdeki veya kendi vilayetimizdeki üreticiye dağıtıyoruz, sistemin içine dahil ediyoruz. Yani bu öyle bir şey ki, bu yaygınlaştığı zaman ithalattan kurtulacağız ya. İthalattan kurtulacağız. Yani
1: efendim, ithalattan kurtulursak devlet parayı nereden kazanacak?
0: Çok önemli.
1: Değil mi? Yani 3 liraya almış olduğunuz eti şu an pazarda bu fiyata satmanın önemli unsurlarından bir tanesi devlet, ikincisi de aradaki satıcılar.
0: Evet.
1: Tam da bu konuya gelmek istiyorum. Yani ben hala aynı noktadayım. Şimdi siz hep üreticiden yanasınız. Öyle de olmanız gerekiyor. İşiniz bu. Yanlış anlamayın. Bu oluşturduğunuz organizasyon üreticileri toplamak adına. Aynen. Biz üreticinin de tüketicinin de mutlu olduğu bir toplum istiyoruz. Aynen. Yani siz paranızı kazanın. Şimdi çiftçi parasını kazansın, hayvan üreten parasını, işte tarım yapan parasını kazansın, kazanacak ki bu işe devam edecek. Ele güne muhtaç olmayacağız. Ama bir saniye. Şimdi burada da yine buna gelmem lazım. Şimdi diyoruz ki yurt dışından biz et ithal edeceğiz. Önceden size bir etki veriyorlardı, bana etki veriyorlardı. Yurt dışından et getirin, daha doğrusu hayvan getirin diyorlardı. Şimdi devlet dedi ki hop, ben yapacağım bunu, size ne oluyor dedi. Tamam.
0: Evet.
1: Efendim 3 liraya 3,5. Ya biz yanlış biliyoruz. Sen 4 liraya, hadi yanılmış ol. 4 liraya et alıyorsun. Ben 20 liraya et yiyorum. Evet. Buradaki anormalliği nasıl çözeceğiz? Burası bir muğlak.
0: Şimdi bakın, ilk ithalat yaptığımız dönemde Mustafa Bey şöyle denildi. Denildi ki 100 bin tane hayvan gelirse bizim Türkiye'mizin et derdi ihtiyacı bitecek, kalkıyor. O sene 100 bin, 200 bin hayvan geldi. Ertesi sene 300 bin geldi. Ertesi sene 500 bin geldi. 1 milyon geldi.
1: Doğru.
0: Yani böyle katlanarak aslında biz ithalata kendimizi mahkum ettiğimiz zaman, çünkü kolay geliyor, kesiyorsunuz. Yani hiçbir şey yok. Eskiden nasıl milli savunmada önem verilmediği zaman dışarıdan parayı veriyordun, getiriyordun, ama göbeğin dışarıya bağlıydı. Az önce dedik ya, stratejik ürünlerden bahsediyorsunuz. Bu gerçekten hayvancılık çok stratejik bir ürün. Yani eğer siz dışarıya bağımlı olduğunuz zaman, gıdanız dışarıya bağımlıysa, o zaman
1: efendim, Rusya-Ukrayna savaşında yaşadık. Biz tarım ülkesiyiz dedik. Buğdayımız yoktu. Ağzımız ayırdık. Yağ patladı, un patladı yani. Evet. Yaşadık biz bunu.
0: Yani ithalat gelmesine rağmen, bak ben size bir rakam vereceğim. Bu TÜİK'in geçen gün yayınladığı şeyi söylüyorum. 2024 yılında 2 milyon 105 bin hayvanımız vardı. 2025 yılında 1 milyon 885 bine düşmüş. Yani %10.5 hayvan sayımız düşmüş aslında bizim. Yani
1: ithal ettiğimiz halde.
0: Da bunun içinde ithal biz yerli gibi görüyoruz. Ha?
1: Evet.
0: Yani yaklaşık yıllık 400-500 bin hayvan da ithal ediyoruz. Yani buna rağmen %10 civarında bizim hayvan sayımız düşmüş. Bu TÜİK'ün verileri. Yani buna rağmen biz eğer gün geçtikçe hayvan sayımız düşüyor. Bakın size bir rakam daha vereceğim. 1960 yılında nüfusumuz 30 milyon. Hayvan sayımız 72 milyon. Yani büyükbaş küçükbaş hayvan sayımız 72 milyon. Kişi başına düşen hayvan sayısı yaklaşık olarak 2,5. Bugün 85 milyon nüfus var. Hayvan sayımızına kadar yine 72 milyon. Bakın. Yani kişi başına birin altında hayvan düşüyor. Ha ne olmuş? Tabii hayvanın kalitesi yükselmiş. Karkas et oranı yükselmiş ama bu bize yetmiyor işte. Demek ki yani burada bir hata var. Biz ne yapmamız lazım? Planlı üretim. 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık planlamalar Avrupa gibi yapacağız ki bunun altından kalkacağız. Bize yıllık ne kadar hayvan lazım? Ne kadar et lazım? Bunun planlamasını yapmamız lazım. Ona göre üretim planlaması yapmamız lazım. Yıllık ölen buzağı 500 bin. Mustafa Bey. Yani bizim ithal ettiğimiz hayvan kadar aslında biz buzağı telef ediyoruz. Yani bunların planlaması yapılması lazım. Bunların korunması lazım. Yani bütün veterinerleri bir seferber etmemiz lazım ki ya kardeşim bu kadar buzağı ölümünün sebebi nedir? Niçin ölüyor? Yani bunlarla ilgili her köyde, her işte işletmede bir veterineri tayin etmemiz lazım ki bunlarla ilgilenilmesi lazım. Bu planlamayı doğru yaparsak, hayvan sayımızı arttırırsak o zaman emin olun hayvancılık da yükselişe gider, et fiyatları da düşüşe geçer ve biz ona göre de planlamamızı doğru yaparız. Yani şu anda et süt kurumu ben açık söylüyorum yani %40 civarında para kazanıyor. Yani getirdiği hem ithal hayvanda yani düşünebiliyor musunuz? Bir devlet bir planlama yaptığı zaman ne yapıyor? İşte diyor ki gelecek sene et süt kurumu 150 milyon zarar edecek diyor. Bir bakıyorsunuz o sene 10 milyar 20 milyar para kazanmış. Yani niye? Yurt dışından getirdiği ithal hayvanları bize satıyor, etleri bize satıyor. Yani satılan bu etler parayla para kazanıyor. Müşteri hazır. Para peşin. Getirdiği yer de belli. Zaten imkanları da kendi elinde. Ortada. Büyük para kazanıyor. Hani şöyle olsa ya kardeşim ben bunu getiriyorum maliyetine veriyorum. Üretici ben sana maliyetine veriyorum ama sen de ona göre sat. Yani fiyatı ona göre uygun sat. Hayır devlet zaten bana yüksek fiyatta veriyor. Ben de yüksek fiyata üretmek zorundayım. Zaten iç pazardaki bizim kendi ürettiğimiz hayvanın maliyeti yüksek. Yani nihayetinde bir hayvanı alıyorsunuz bunu 18 ay 24 ay gibi bir
1: o zaman ben şöyle mi anlayayım efendim 900 liraya kıyma yiyorum evet. %40 bunun üstünden devlet para kazanıyor bu petrole dönmüş evet. Sigaraya dönmüş teke evet. Ürününe dönmüş evet. Yani 500-550 liraya bana alabileceğim eti ben şu an 900 liraya yiyorsam aradaki biz buna kısaca ÖTV diyelim biz devlete veriyoruz bunu kıyma
0: ya,
1: üzerinden
0: ya ithal gelen et de İthal gelen et de bunu devlete veriyoruz. Bu kesin. Yani şu anda hem devlet de bunu niye böyle yapıyor? Yani bunu da açıklamak gerekiyor. Çünkü burada yerli üreticiyi de desteklemek amaçlı. Fiyatı çok düşük oranda tutmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani devlet kendi elini çek. Çünkü biliyor ki yerli hayvanımız çok az içeride. Etimiz çok az. Yani ithalat yapmadığı dakika et fiyatları çok yükselecek. Yani biz bunu da biliyoruz. Ha ithalat çok karşıyız. Biz üreticiler olarak ithalatın iyisine karşıyız. Bizim üretmemiz lazım. Ama şu anda gerekli mi? Ona da dur, yani tüketiciyi düşündüğümüz
1: için. İthalatı yapmayalım. Biz bunu içeriden yetiştirelim. Şu an itibariyle misal veriyorum. Sizin hayvan ağırda barınakta neyse 500 tane hayvan var. Bu aslında 500 değil de 1500 tane olsa. Bunu siz değil Türkiye gene 1500 tane olsa Türkiye'nin ihtiyacını çözeceğiz. İthalata gerek kalmayacak diyorsunuz. Burası kabul. Siz bunu 1500 yaptığınızda yem maliyetiniz düşmeyecek. Çünkü hayvan başına yeme yani düşen bir maliyet yok. Biz yine pahalı et yemeye devam edeceğiz.
0: Ya düşecek yani. Derken yani eti siz bugün diyelim 800 liradan 400 liraya düşüremezsiniz. Aynı sabit oranlarda kalır yani enflasyon yükselir. Enflasyon oranına göre kendini koruma altına alır. Bu ticaret nerede olursanız olun yani çünkü
1: haklısınız. Yani bu yok ama
0: ticaret budur. Yani siz hayvan sayısını 1000 hayvandan diyelim 3000 hayvana düşürdünüz. Eti biz 500 liradan 250 lirayı öyle bir şey yok. ülkenin kendi ekonomik şartları var. Ama şu tehlike var. Hayvan sayınız düştüğü zaman arz talep yükseliyor. Bu sefer 1'e 2 3 katlanıyor. Biz bunu engellememiz lazım. Üretim planlamamızı biz buna göre yapmamız
1: getiririz
0: lazım.
1: Getiririz efendim. Güney Amerika'da yok değil ya, oradan yine getiririz. Ha,
0: getiririz. O ayrı bir olay yani. Getiriyoruz.
1: Devlet nasıl olsa para kazanıyor üstüne. yani orada ayrı. Oradaki peki şunu da sorayım. Şu operasyonlara geçeceğim. Avrupa niye bizden daha ucuza yiyebiliyor? Onlar daha mı üretiyor? Onlar da aynı bizden
0: ya
1: yok.
0: Şimdi Avrupa'nın bir özelliği daha var. Yani Avrupa verimliliği yüksek hayvanlar üretiyor. Bir de Avrupa'da çok bu domuz tüketiliyor. Yani bunlarda ben mesela geçen gün yurt dışındaydım, İtalya'daydım. Emin olun herhalde tüketimlerinin %70-80 bu hayvandan elde ediyorlar. Ete çok böyle rağbetleri fazla yok. Olmasa da olur gibi. Eti o yüzden şey yapıyorlar. Yani onlar da bizim gibi bu hayvanı, büyükbaş hayvanı tüketseler onlarda da çok çıkar ama onların da coğrafi yapısı bizimki gibi değil. Yani biraz daha yağmuru çok, otlakları, mera alanları için onlar 70 yıl önce, 50 yıl önce planlamayı yapmışlar. Toplulaştırmayı yapmışlar. Ekimlerini ona göre yapıyorlar. Planlamalarını ona göre yapıyorlar. Yani bizde çiftçi, üretici, 3. sınıf insan. Oraya gittiğiniz zaman 1. sınıf insan. Niye? Adamın villası var, jipi var. En güzel yerde yaşıyor. Ama bize geldiğiniz zaman yani orada varoşlarda yaşayanlar, şehir yaşayanlar varoş insan. Yani onlar 2. 3. sınıf. Bize de köylü, çiftçi 2. 3. sınıf. Yani adam geliyor asgari ücretle çalışıyor. O ben diyor dairede oturuyorum. İşte doğalgazlı evde oturuyorum. Kendini daha iyi görüyor. Ama bizim köydeki çiftçi, üretime katkı olan çiftçi biraz daha 2. 3. sınıf olarak görüyoruz. Değer, kıymet vermiyoruz. Yani bunların altyapılarını oluşturmamız lazım. Ya şimdi köydeki birini evlenim dese kız gitmiyor köye. Mustafa Bey. Doğru. Yani kız gitmiyor köye. Yani o zaman ne oluyor?
1: Öncesindeydi ya da biraz daha oldu. Sarıoğlan'da hanımefendi bir kaymakamımız vardı. Bayan bir kaymakamımız vardı. Biliyorsunuz siz zaten o hikayeyi. Yani traktör var, hayvan var, o var, bu var. Kız istemeye gidiyor. Birine gönlüne sevmiş. İşte şehirde iş, şehirde ev. Alıcı asgari ücret. Ya kardeşim önünde 30-40-50 tane, 100 tane hayvanım var. Tarla var, bağ var, bahçe var. Yok diyor. Çarşıda, şehirde iş olacak. Bir de asgari ücret olacak. Daha doğrusu sigorta olacak. Sigorta. Hikaye bu kadar.
0: Ya işte biz bu mantığı, bu altyapıyı oluşturmadığımız için yani aslında bizim 30-40-50 yıl önceki kültürümüz köylü bir kültürüydü. Biz bu köylüleştirmeyi, planlamayı tam yapmadığımız için şehirleşmeyi, sanayi biraz da ön plana çıkardığımız için insanlar o tarafa doğru yöneldiler. Ama baktık ki ya köyler boşaldı. İnanın ben geçen gün bir doğu turuna çıktım. İşte bakanımız geldi Van, oradan Ağrı, Kars, Erzurum dolaştık. Yani Mustafa Bey o kadar büyük otlak alanlarımız var ki ben oraları da çok iyi bilen bir insanım. O bölgeyi, yapıyı da bilen bir insanım. O dönemlerde yani eskiden orada dağlar, taşlar hep hayvan olurdu. İnan her taraf boş. Allah, yani Allah-u Teala'nın verdiği o bedava olan yiyeceği otlaklar bomboş. İşte onlarla ilgili planlama yapmamız lazım. Yani biz bölgesel hayvancılığa geçmemiz lazım. Doğu Anadolu bölgesini ayrı bir planlama, üretim merkezi yapmamız lazım. İç Anadolu bölgesini besi hayvancılığı yapmamız lazım. Ege ve Akdeniz bölgesini süt hayvancılığı yapmamız lazım. Çok basit bir şey bu. Çünkü ama bizdeki zihniyet şu. Biz her şeyi Ankara'da çözeceğiz abi. Ankara'ya gitmesek biz çözemeyiz. Yani bölgesel olarak çözemiyoruz bu işi. Yani bir tane dosya imzalanacaksa biz bunu Ankara'da halletmemiz lazım. Genel Tarım Bakanlığı'nda halletmemiz lazım. Yani nasıl halledeceksek, o da hiç halledilmiyor da o da ayrı bir sorun, sıkıntı. Yani bunlar planlamayla, işte az önce Avrupa'dan bahsettiniz. Avrupa bu planlamaların hepsini yapmışlar. Adamlarda devletle ilgili bir sorun yok. Devletin şeyi yok. Sistem oturmuş, kooperatifleşme çok üst seviyeye gelmiş, birlikler çok üst seviyeye gelmiş. Adamın mal satma derdi yok. Sıkıntısı yok. Birlikler bunun pazarlamasını yapar. Yurt dışı ise yurt dışı, yurt içi ise yurt içine. Yani markalaşmışlar. Evet. Çok büyük marka haline gelmişler. Yani orada bir peynir markası, dünya markası olmuş ve bütün süt üretimlerini o marka alıyor. Bizde öyle bir markalaşma yok. Yani süt fazla olduğu zaman sütü satacağımız yer yok.
1: Ne yapacağım diye düşünmüyoruz. Ama işte oradaki kooperatifleşme burada kooperatif başkanının huzur hakkına dönüşüyor. Nereden de götürüyor?
0: Hiç sormayın,
1: birazcık
0: Allah'ını seversen.
1: İnsani yani, ve ahlaki olarak da sıkıntı.
0: O ayrı bir dert. Yani bu odalar, kooperatifler, birlikler yani aslında bunların da tek tek ele alınıp yani üreticimizi gerçekten her yere gidip de para ödeyecek noktalar haline getirmemesi lazım. Evet. Tek bir yerde birliğe bağlıysa birliğe, odaya bağlıysa odaya, ya bir insan 5 yere bağlı olur mu? 5 yere aidat öder mi? Bunlar da ayrı sorunlar tabii. Bugünümüzün konusu değil ama bunlar da ayrı sıkıntılar.
1: Efendim diyorsun. Sona doğru geleceğiz. Sizde vakit hızlı geçiyormuş. Aslında gündem çok. Biz sizle otursak 3 saat kavga ederiz burada muhtemelen ama şimdi geçtiğimiz günlerde Kayseri'nin içinde bulunduğu Ankara merkezi bir operasyon gerçekleşti. Evet, evet. Şimdi iddialar vahim ama Ankara Cumhuriyet Başsavcısı da yaptığı için biz bazı iddialara ve bazı dosyalara daha doğrusu sadece biz değil birçok insan ulaşamadı. Dosya içeriği bizde yok. Kimilerine göre efendim devlet tepelerine bastı alacağını aldı diyorlar. Kimilerine göre özellikle burada Kayseri'de de duyulmuştu. Biz bunu daha önce de dillendirdik. Ne yazık ki işte hayvan telef olmuş ölmüş, aman 112'si var kardeşim arayın gelsin bu hayvanı kullanalım diye bir espri vardı. Hikayenin içerisinde bir miktar bu var. Bir miktar para piyasayı düzenleme ve manipüle etme var. Kayseri'de bu anlamda önemli bir bölge. Detaylar sizde var mı? Niye yapıldı? Ne oldu? Sonucu ne oldu? Piyasada ne değişti? Yani tekelleşmeyi mi bitirdik?
0: Evet. Yani savcılığın tabii detayları siz ulaşmazsanız biz hiç ulaşamayız ama
1: sizde vardı dedikodulandık.
0: Direkt olarak o arkadaşlardan biz biliyoruz yani doğru. Devamlı bizim arkadaşlarımız ticaretle uğraşan arkadaşlar. Yani o kadar mantığımıza aykırı, yani eğer işin içinde bizim bilmediğimiz başka bir şey var mı, olduğunu da ben zaten düşünmüyorum ama yani bu söylenilen şartlar o kadar mantık dışı olaylar ki Mustafa Bey, biz yani bu işi biliyoruz kardeşim. Yani bu arkadaşlar piyasayı manipüle edecek tipte insanlar değil. Niye? Bunlar üreticiden ne kadar ucuz mal alırsa o kadar menfaatlerine. Yani siz şimdi gidin işte bir firmaya deyin ki benim malımı 10 lira fazla alın. O 10 lira ucuz almak için uğraşır.
1: Doğru.
0: Ve aldığı ucuz malı da piyasaya satar. Piyasada da zaten belli bir alıcılar vardır. Bunlar aslında aracı kurumdur. Yani bunlar işte hastalıklı hayvan kestiler. Ya Türkiye'nin hiçbir yerinde siz hastalıklı hayvan kesemezsiniz. Çünkü bütün kesimhanelerde, mezbanelerde devletin kontrolündedir. Devletin veterineri, devletin elemanı, benim kesimhanem var, o arkadaşların da kesimhanesi var. Ben çok iyi tanıyorum. Yani veterinerin dışında biz kesim yapamazsınız. Orada bir hastalıklı hayvan varsa devletin kurallarına göre uymak zorundasınız. İMHA ise İMHA'ya gider ve kullanılması gereken yerler varsa kullanılmaya gider. Buna devlet izin verir. Siz devletin dışında hiçbir şey yapamazsınız. Yani bir operasyon çekilip bu arkadaşları sabah alıp götürülüp eğer bunun üzerine ise bana göre çok doğru bir şey değil. Niye? Bu arkadaşlar yani benim bildiğim birkaç arkadaş içerisinde aylık yaklaşık olarak 1 milyar civarında cirosu olan insanlar ve Kayseri'ye hizmet eden insanlar. Yani Kayseri'nin gerçekten %80 yükünü çeken arkadaşlar bunlar. Yoksa para sahibi insanlar gider başka iş yaparlar. Hiçbir şey bilmiyorsa bankaya koyar, faizini yer yani. Ama niye? Üretime destek olsun, üreticiye destek olsun. Yani bir çaba, mücadele içerisindeler. Emin olun bu arkadaşları içeri aldılar. Bir hafta boyunca Kayseri'nin piyasası durdu. Kayseri insanlar hayvanlarını nereye satacaklarını böyle bir derbeder oldu. Ben bu arada biz devreye girmek zorunda kaldık. Hı-hı. Birlik olarak ya başkanım ne yapacağız? Hemen Et Süt Kurumu'nu aradık. Ya Kayseri bir hemen keselim insanların, ama ulaşamadık. Yani tamam, devletin sistemi kurup yapması ayları alır. Ama burada bir pratik çözüm var. Yani adam hayvanını satacak, borcu var, harcı var, etlenmiş. Yani hayvan aynı karpuz gibidir. Belli bir kesime geldikten sonra, belli bir süreden sonra çok fazla besleyemezsiniz. Bu hayvanı kesmeniz lazım. Yani bu arkadaşların aslında operasyon düzenlenmesi, tabii için detayını, işin iç yüzünü, yani gayrimeşru bir şey veya herhangi ne bileyim bir şey var mı yok mu olacağını ben hiç düşünmüyorum. Eğer bunun içinse biz bilmiyoruz ama sebep hayvanı fazla kesiyorsunuz, pahalı kesiyorsunuz, işte piyasayı manipüle ediyorsunuz, kaçak hayvan kestiniz, ondan sonra hastalıklı hayvan kestiniz. Kesinlikle bu arkadaşlarda ben %100 eminim böyle bir şey olma ihtimali yok. Ha, piyasadır. Şöyle piyasadır. Herkes birbirine sorar. Ya hayvan fiyatlar yükseliyor mu? Ya bu hafta yükselecek veya yükselmeyecek. Bu hafta düşecek veya düşmeyecek gibi konuşmalar olur. Hepimizde var bu telefon konuşmaları. Günlük 100 tane üretici arıyor beni. Başkanım bu hafta fiyatlar yükselir mi? Malımızı keselim mi? Kesmeyelim? Ticaret yapıyor. Nihayetinde adam yani belli bir emek vermiş, orada bir mücadele etmiş, yani hayvanı biraz daha yüksek kesmeye, değerinde satmaya çalışıyor. Yani ben bugün kesersem, işte enflasyon olan bir ülkede yaşıyoruz, işte bugün satar yarın yükselirse niye zarar edeyim gibi. Yani bu arkadaşlara da soruyor, bu arkadaşlara da diyor ki ya getir kardeşim, piyasa düşecek hemen keselim veya bekle bir ay sonra keselim, piyasa yükselecek. Bu tür konuşmalar piyasayı manipüle ediyor gibi görülüyor ama yani bunlar ticaretin akışı olan şeyler. Yani işte SPK, yüzlerce hastalıklı hayvan kesildi. Kesemezler. Olamaz böyle bir şey. Yapılıyorsunuz ama devletin hatası var burada. Devlet kontrol etmemiş. Yani devlet de kontrol ediyor, biz bunu biliyoruz. Ya inanın Mustafa Bey, biz mezbanemizde bir tane tarım il müdürlüğünün bilgisi olmadan hayvan kesemeyiz. Yapamayız böyle bir şey. Yani o tespitini yapar. Bu hayvan tamam, doğrudur. Ondan sonra geçer üretime, imalata girer. Bu arkadaşlar da aynı bu şekilde. Yani bunun dışında olma ihtimali, ama şöyle bir düşünce vardı. Ben açık ve net söylüyorum. Kurban Bayramı yaklaştı. Biraz piyasada hayvan eksikliği var. Ve bu arkadaşlar üzerinde bir operasyon yapılıp hayvan fiyatlarında gözdağı verilip bizim üreticimizin fiyatları düştü. Burada biz işin üretim tarafı olarak biz bunu görüyoruz ve buna şey yapıyoruz. Yoksa bu arkadaşların yani bilmiyorum, bir herhangi bir çeteymiş, herhangi bir işte farklı bir şeyler var yani. Alt tarafa ulaşamadığımız, bilgiye ulaşamadığımız bir şey var mı? Devletin bildiği bir şey var mı? Biz onu bilmiyoruz. Biz çünkü yani ne hakimiz ne savcıyız. Ama bizim bildiğimiz, o arkadaşlardan dinlediğimiz bu olaylar. Bunlar da yani ceviz kabuğunu doldurmayacak, yani bu şekle getirecek ve bu arkadaşları içeriye alacak ve bu, bir de itibar kaybı var. Yani şimdi itibarınız gidiyor. Tabii yani hocam, her şey
1: edildi, yazıktır yani.
0: Yani eğer bu arkadaşlar bunun için tutulduysa veya bunun için götürüldüyse, yani ticaret yapan, ondan sonra milyar ciro yapan, Türkiye'de adı şanı ismi olan insanlar, yani bu insanlar hem itibar kaybı oluyor, hem ailelerine karşı bir itibar kaybı oluyor, piyasaya karşı bir itibar kaybı oluyor. Yani siz esnafsınız, ticaret adamısınız, bir İtibar sahibi olmanız için yıllarınız geçiyor. Ta ata dedenizden geliyor bu itibarlık. Ama bir anda itibarınız yok olduğu zaman bu parayla, maddiyatla çözülecek işler değil.
1: Peki bu operasyon fiyatları baskılı diyorsunuz. Şimdi Ramazan'ın evet, öncesinde tavuk piyasasında da aynısı yaşandı. Dedi ki devlet tava zam gelmeyecek, Ramazan geliyor dedi. Olur dedi üretici. Sonra bir depo yandı. Tava daha fazla zam geldi. Bir depo yakın efendim, yani kolay var.
0: Depo yakmaya gerek yok. Yani devletin zaten depo yakıyor. Her gün ithalatı getiriyor. Yani bundan zaten baskılıyor. Yani o arkadaşların şey olmasıyla ne oldu? İnsanlar belki 15-20 gün malını satacağı yer olmadığı için yani şaşırdı, böyle köşe bıçakta satan insanlara biraz daha ucuz satmaya başladılar. Orada piyasa biraz daha dengelenmeye başlandı. Biraz daha durdu ama bayramdan sonra bu piyasa böyle durmaz.
1: Mesela şu an gözaltında ya da tutuklu kimse kaldı mı efendim? Var hala.
0: Var.
1: Dosyanın sonucunu bekleyeceğiz efendim.
0: Bekleyeceğiz, evet.
1: Şimdi bu kadar konuştuğumuzun üzerine son bir not. Kurban geldi. Bir hayvanları keseceğiz. Allah kabul etsin inşallah. İbadetlerimizi yapacağız. Bu dönemde devlet şöyle bir yaklaşımla gelse, dişi hayvan kesmeyeceksiniz ya da satılmayacak dese, çok mu zor olur?
0: Çok kolay. Çok kolay. Yani anaç hayvanı kesmeyeceksiniz. Ben kendim bakanlıkta bir yetkili olsam, tabii ekonomik değeri kaybolmuş artık, yani vasfını yitirmiş, doğurganlık vasfını, anaçlık vasfını yitirmiş hayvanlar, onu
1: zaten keseceğiz, yani ona mecbur.
0: Onlar kesilmesi lazım. Ben yasaklarım 2 yıl.
1: Evet.
0: Emin olun, yasaklayın ve artı olarak da bunlara ekonomik değer verin. Yani destekleme verin. Doğru. Desteklemelerin bizim göreceli ve şey olmaması lazım. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir üretici yıllık bir hayvan başı 1.000 lira alıyor. Yani bir torba yem parası destek. Vermeyin ya. Bunlara gerek yok. Anaç hayvana verin. Doğru. Yani adam üretim yapıyorsa, o hayvanı gebeleştirip, doğurtturup ekonomiyse, ya mal başı 20 lira verin. 30 lira. Adamın yem parasını verin.
1: Motive olsun.
0: Ya, tabii yani adam diyor ki ya kardeşim, ben bu anaç hayvanı besliyorum, doğurtturuyorum, ta belli bir noktaya getirene kadar zarar ediyorum. Yani o bedeli ver. Yani ithalata dolarları, euroları gönderene kadar bunlara biz destek verelim.
1: İthalattaki aldığımız para, kazandığımız paraları buna yansıtalım.
0: Yani buralara yansıttığımız zaman, yani emin olun 1,5-2 yıl biz anaç hayvanları satmayalım. Kesinlikle. Ya yıllık zaten 1 milyon 2 milyon hayvanımız doğacak.
1: Yani.
0: Yani bu hayvanlar zaten bize yeter.
1: 2 yıl sonrasında normale biniyoruz.
0: Yani normale bineriz aslında. Çok zor böyle şapkadan tavşan çıkaracak işler değil. Ama planlamayı da doğru yapmamız lazım. Bunu sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Yarın öbür günde bir bakanlık, bir müdürlük değiştiği zaman hadi serbest bıraktık denildiği zaman bu sefer yani o zaman farklı oluyor. Şimdi ne yapıyor mesela bakanlığımız? Gebe düve getirmeni serbest bıraktı. Yani şimdiye kadar yasaktı. Baktı ki yani alt taraf boş. Ne yapmamız lazım? Besilik hayvanı getiriyoruz. Getiriyoruz. 5 ay besliyoruz. Kesiyoruz, yiyoruz. Bitiyor, bir daha getiriyoruz. O zaman ne yapalım? Gebe düve getirelim bari. Bunun yerine de bunu açalım. Bununla ilgili bir şimdi çözüm üretilmeye başlıyor. Ama şu oluyor. Bu sefer de gelen gebeleri biz ikinci, üçüncü, dördüncü tohumlayıp da buna verim almazsak, birinci doğumdan sonra kesime götürsek, işte burada da sıkıntı
1: yine
0: var.
1: Yani, dönmüş
0: yani yine başa dönmüş oluruz. Bu devletin koyacağı politika ve izlediği yolla ilgili bir konu. Evet, yani bu üreticinin üreticinin yapacağı bir şey değil. Tabii üretici bazında da farklı. Yani biz altyapılarımızı, küçük aile işletmelerini ve köyleri biz yerinde tutmamız lazım, lazım, lazım. Yani Türkiye'de düşünün 900 bin, 1 milyon tane köy var yaklaşık olarak. Yani bu köyleri bizim ayakta tutmamız lazım. Bu köyleri yani her köye 20-30'er tane veya her eve 10'ar-20'şer tane hayvan versek inanın Avrupa'ya yeteriz ya. Biz
1: tabii
0: Türkiye'de
1: dünyaya yeteriz
0: olmuyor. Yeteriz. Yani yapmayacağımız işler değil. Bizim bir de halkımız bu işe meyilli kardeşim ya. Ya hiç ben hayvancılığı şeyi bilmiyorum dese dayısı biliyor, akrabası biliyor, çevresi. Yani aslında bizim ülkemizin var ya %70'i, %80'i bu işle ilgili yani aslında. Yani bir de şöyle bakın yani şehrin merkezinden bir 15 kilometre pergelinden çizin. Diğer taraf hep zaten tarım hayvancılık bizim.
1: Aynen öyle.
0: Öyle değil mi? Yani bir şehrin merkezinde yani böyle mücavir alan olan yerde bir tarım ve hayvancılık yok. Ama diğer yerinde yani size sorsam ya benim dayım tarım yapıyor veya babam tarım yapıyor veya hayvancılık yapıyor. Aslında hepimiz irtibatlıyız. Bunu güçlendirip kuvvetlendirmemiz lazım.
1: Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bir saat açtık bile. Konular keyifliydi. Konuşulacak da çok hadise var ama kabaya hallettik gibi. Son sözü yine size bırakmak isterim. Son bir mesajınız hem kurban öncesinde hem tüketicinize hem üreticinize son bir mesajınız varsa alıp kapatmak istiyorum.
0: Burada tabii sizlere çok teşekkür ediyorum. Sorunlu, bizleri zaman? Davet ettiniz. Üreticilerimize biz üreteceğiz. Çünkü bu bir milli mücadele. Yani bu biz üretmesek her zaman dışarıya mahkum kalacağız. Nasıl bir milli savunma önemliyse gerçekten tarım hayvancılık da o kadar önemli. Biz bu işi biliyorsak, biz bu işi yapıyorsak biz bunu devam ettirmemiz lazım. Kimi zaman zarar edeceğiz, kimi zaman kar edeceğiz. Politikalar yanlış olacak, doğru olacak ama biz devam etmemiz lazım. Üreticilerimiz de devam etsinler. İnşallah moral bozukluğu yok, devam edeceğiz. Tabii Kurban Bayramı da az önce de bu konuları bahsettik. Lütfen kurbanı kesecek vatandaşlarımız dikkat etsinler. Profesyonel ellerle kesimi yapsınlar. Kurbanı heba etmeyelim. Yani herhangi bir yaralamalar, kazalar olmasın. Mutlu, huzur içerisinde bir bayram geçirelim. İnşallah yani kurbanımızı da alırken kurban vasfına uygun kurbanlar alalım. Lütfen sosyalleşmeyi unutmayalım. Yani bağış yapıp da aslında bu konuya da girecektim. Ben vakıf konularına da girecektim.
1: Vakıf
0: burada da çok büyük sıkıntılar var. Adoklarım arasında var ama yani burada bir yere verip de bu işi bitirmeyelim. Kendi içerimizde sosyalleşelim. Kendi elimizde dağıtım yapalım. Kurbanın
1: önce komşumuzu,
0: bereketi,
1: önce evet. Mahallemizi, önce eşi, dostu, aynen. Akrabayı işte, görmek ve hesap etmek lazım.
0: Yani dinimiz o kadar büyük bir din ki yani herkesi gözeteceksin diyor. Aç bir tane evi bırakmayacaksın diyor. Biz de buna uymamız lazım. Çok teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz.
1: Sayın Başkanım biz teşekkür
0: başarılar
1: ediyoruz.
0: Diliyorum size.
1: Ellerinize ayaklarınıza sağlık. İnşallah hayırlı bir bayram geçiririz. Hepimiz için, üretici için, tüketici için kazasız, belasız ve bereketli bir bayram olur. Sevgili Kayseri Radar izleyicileri, Radyo Radar dinleyicileri, bugünkü yol açığı Sayın Ercan Aras'la beraber yaptık ve kapatmış olduk. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı. Şehirle alakalı, hayvancılıkla ve üretimle alakalı çok fazla şey aslında biz yayınlarımızda konuşuyoruz. Bu kez muhatabıyla konuştuk. üreticisiyle konuştuk. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah mesajlar doğru yerlere ulaşmıştır diyelim efendim. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Yarın yeniden buluşacağız. Yarına dek iyi haberler alacağınız bir Türkiye, bir Kayseri diliyoruz ve umut ediyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.
2: Türkiye'de gelebilir yani. Bunun garantisi yok ki gelmeyeceğine dair.
3: Temizliğe önem vermemiz lazım.
4: Her günümüz daha kötüye gidiyor ilerleyen zamanlarda.
5: Devletimiz bununla ilgili muhakkak önlemleri alması gerektiğini düşünüyorum.
6: Risk hissetmiyorum yani. Görmüyoruz.
7: Bence korona biraz abartılıydı bence. O da kendiler oluşturmuş bir şeydi bence yani korona.
8: Koronavirüs gibi yaygın tahmin etmiyorum.
9: Bazı ülkelerde görülen ve kemirgenler aracılığıyla bulaşan hantavirüs yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de pozitif vakayı rastlanmadığını duyurdu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
5: Yani bununla ilgili herhangi bir vakaya rastlanmadı. Evet, yanlış bilmiyorsam herhalde bir fenomenlerden bir tanesi bir gemi yolculuğunda bununla ilgili bir vakaya yakalandığını söylemişti. Devletimiz bununla ilgili muhakkak önlemleri Covid'de olduğu gibi acemi bir şekilde yakalanmadan önüne geçeceğini düşünüyorum. Önlemler alması gerektiğini düşünüyorum. Umarım ülkemizde bununla ilgili bir vaka olmaz. Bildiğim kadarıyla ölüm oranı virüse göre daha yüksek virüslerden bir tanesi diyebiliyorum. Bu konuda biz insanlar olarak tedbirlerimizi almamız gerekiyor muhakkak ama umarım devlet de bu adımları atma yolunda bir işlem yapar diye ümit ediyorum.
4: Hiçbir bilgim yok ama yani gün gün aratıyor zaten. Her günümüz daha kötüye gidiyor ilerleyen zamanlarda. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor toplumda. Ama işte ona da kimse dikkat etmiyor. Bunları da büyüklerin düşünmesi gerekiyor. Yani
3: virüs virüstür. Temizlik, en başı temizlik. Onun için temizliğe önem vermemiz lazım. Bu aileden başlıyor. Ailede çocuklara eğitimi verirsen devamı gelir. Herkes birbirini uyara uyara bunun şeyi tükenir. O günler çok kötü günlerdi.
2: Yayılabilir dünyada. Türkiye'de gelebilir yani. Bunun garantisi yok ki gelmeyeceğine dair. O zaman ülkemize bütün canlı hayvan, hatta insan girişimi yasaklayabiliriz yani. Bunun başka yolu yok. Ama önce sağlık ya, önce insan. Yani koronavirüste de onu yapamadık. Biliyorsunuz patladı yani koronavirüs. Bence tedbir almamız lazım. Yani tamamen kapatmadan yani dengede götürerek kapatmak lazım bence.
6: Ne kadar elimizi bol yıkarsak, dikkat edersek hijyene o kadar iyiyiz. Risk hissetmiyorum yani. Bence hayvanlardan yani uzak durarak biraz da. Ama risk taşmıyor hiç sanmıyorum o yönden.
8: Vardır. Böyle ufak tefek virüs de var ama koronavirüs gibi büyük bir yaygın yayacağını tahmin etmiyorum. Çıkılır. Önceki gibi kendimizi eve hapsetme falan. Ama tabii ki tedbir amaçlı, tedbir alacağız. Toplu alanlarda kendini koruyacaksın. Sık sık ellerini yıkama tabii ki. Sağa sola elliyoruz oradan yani. Ama dediğim gibi koronavirüs gibi yaygın tahmin etmiyorum.
7: Tehlikeli olabilir bizim için yine. Bence korona biraz abartılıydı bence. O da kendiler oluşturmuş bir şeydi bence yani korona. İnsanları öldürmek istiyorlar dünyada bayağı. 500 milyona düşürmek istiyorlar 7 milyardan.
10: Koronaya ne doktor ne tavsiye ederse onu alacağım ya. Yiyecek içecek bol bol samırsak yiyecek soğan yiyecek. Anladın mı? Mantı yiyecek bol bol. Sarımsak yesin, soğan yesin. Kutur kutur her gün en az bir diş sarımsak yesin. İmanlı olsun, imanı iyi olsun. Bu adam hasta olmaz, yer içer, gezer.
11: Dünyada oluşan her şey Türkiye için risktir. Bunu devlet düşünecek. Eve kapatmayacağız, sağlığımıza dikkat edeceğiz. Biraz da devlet düşünecek onu. Vatandaşın sağlığını devlet düşünür. İnsanlar bakın sokaklarda çocuklarına ilaç için direniyorlar. Sadaka devlet olduk. Sağlığını nasıl düşünüyor devlet? Benim sağlığımı da düşünmüyor. Vatandaş olarak da ağzımızı, temizliğimize, hijyenimize dikkat edeceğiz. Çevremize dikkat edeceğiz. Kalabalıktan kaçacağız.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Belçika'nın tarihi derinliğe sahip iki devlet olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların ve stratejik işbirliklerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Türkiye-Katar stratejik işbirliğinin yanı sıra Körfez bölgesindeki son güvenlik gelişmelerine mevkidaşlarıyla ele alacak. Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, FETÖ'nün sadece Türkiye'yi değil, faaliyet gösterdiği her ülkede anayasal düzeni sinsice hedef alan küresel bir tehdit olduğunun altını çizdi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptal istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için kapılarını açmaya hazırlanırken, başvuruların 18 Mayıs'tan itibaren kabul edileceği duyuruldu. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliği sonrası kurallara uyum oranı artarken, işlem uygulanan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında düşmesi dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 yeni halk plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Sivas'ta Kırım-Konga kanamalı ateşi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan bir vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi bölgede üzüntüye yol açtı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'u yayımladığı mesajla tebrik etti. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kraliçesi Fenerbahçe Arsavev oldu. Sarı lacivertliler ligin bitimine kısa süre kala şampiyonluğunu ilan etti. Kayseri Spor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkal'ın sezon değerlendirmesinde bulundu. Doğru planlama ve birliktelik vurgusu yapan Açıkal'ın, Kayseri Spor'un çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır diyerek camiaya umut verdi. Ali Türkan ve Oytun Albayrak ikilisi FIA Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nın Portekiz ayağında podyumun en üst basamağına çıkarak göğsümüzü kabarttı. Genç pilot Alp Aksoy, İtalya'da düzenlenen F4 şampiyonasında hafta sonu gerçekleştirilen her iki yarışı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli motosikletçimiz Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Fransa Grand Prix'sini 14. sırada tamamladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray MCT Teknik, deplasmanda Beşiktaş Gain'i 89-82 mağlup etti. Karşıyaka son saniye basketiyle Bursa Spor'u 84-82 yenerek ligde kalmayı başardı. Trabzonspor, Mersin Spor'u 90-80 yendi. Bu sonuçla Mersin ekibi lige veda eden takım oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ilan edilen geçici ateşkesi 8 Mayıs'tan bu yana 23.802 kez ihlal ettiğini duyurdu. Avrupa Birliği sözcülerinden Eva Hrinshirjova, hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemideki vatandaşların üye ülkelere dönüşü için birliğin sivil koruma mekanizması aracılığıyla 4 uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi. Belçika Savunma Bakanı Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaretinin ardından bu savunma şirketi NATO içinde benzersiz bir yere sahip çünkü sürekli inovasyonu temel prensip haline getirmiş durumda ifadelerini kullandı. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. İşgalci İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını ve Filistinli sağlık çalışanlarını konu alan Gazze Saldırı Altındaki Doktorlar belgeseli, İngiltere'de düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi ödülünü kazandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin İran'a sunduğu öneri taslağına ilişkin şu aşamada odak noktamız savaşın sonlandırılmasıdır. ABD ise mantık dışı taleplerde ısrar ediyor dedi. İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında tüm ailesini kaybeden 40 yaşındaki Muhammed Hille, 2 yılı aşkın süredir enkaz altında bulunan 24 yakınının naaşını kendi imkanlarıyla bulup çıkarmaya çalışıyor. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 20 yılda çok büyük bir enerjide aslında dönüşümü hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada kurulu gücümüz elektrikte 125 bin megawattı aşmış durumda ve bunun %63'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor dedi. Bitlis, Adil Cevaz, Sinop İncebulun, Samsun Yakakent'te çalışmaları sürdürülen 3 yeni halk plajıyla vatandaşlarımızın vatandaşların ücretsiz ve nitelikli hizmete erişiminin kolaylaşması hedefleniyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin en prestijli etkinliklerinden Küresel Düzenleyici Sempozyumu 12-15 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %34,6 yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı 2002'den bugüne 15 kat artarak 82.880'e yükseldi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45 lira 38 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, gram altın 6870 lira, çeyrek altın 11208 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Acil durumlarda çağrın merkezlerimize, tek numaradan ulaşın.
0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Belçika'nın tarihi derinliğe sahip iki devlet olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların ve stratejik işbirliklerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Türkiye-Katar stratejik işbirliğinin yanı sıra Körfez bölgesindeki son güvenlik gelişmelerini mevkidaşlarıyla ele alacak. Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, FETÖ'nün sadece Türkiye'yi değil, faaliyet gösterdiği her ülkede anayasal düzeni sinsice hedef alan küresel bir tehdit olduğunun altını çizdi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olan Büyük Kongresi'nin iptal istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Milli İstihbarat Akademisi 2020

0: Türkiye'de üzüntüye yol açtı. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
1: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır? Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsunuz. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunun en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman iki tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya üç de olabilir, dört de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
2: en az 2 lazım.
0: Ekonomist Ömer Uzunoğlu altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
3: Sanayici düşük kurla ve yüksek faizle kırbaçlıyoruz ve dövüyoruz. Dolayısıyla bu insan sanki zor durumda kalmalarının bir nebze neden de biz oluyoruz. Bu hususta ben Türkiye yöneten insanların kesinlikle katkılarının olmasını arzu ediyorum olumlu boyutta.
0: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'ye giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli. Destekler doğru sağlanmalı. Mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı. Yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı. Başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından Kayseri Spor'la ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Ersoy, şehrimizin önde gelenlerinin yapacağı toplantıyı ben de büyük bir dikkat ve merak içerisinde bekliyorum. Temennim, kırgınlıkların değil ortak aklın, ayrışmanın değil birlik ruhunun hakim olduğu geniş tabanlı bir iradenin ortaya çıkmasıdır. Çünkü Kayseri Spor'u ayağa kaldıracak olan şey yalnızca maddi destek değil, samimiyet, fedakarlık ve aidiyet duygusudur. Belki de bizim varlığımızdan rahatsız olanların sorumluluk alma vakti gelmiştir diye düşünüyorum dedi. Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Evim Kampüs 26 Sıfır Atık Festivali başladı. Festivalin açılış programında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, uluslararasılaşma süreçlerinde Erciyes Üniversitesi olarak marka değerimizi artırmamız sizin bu adımlarınızla çok daha güçlü bir şekilde olacaktır. Ben özellikle SKS olarak bu süreçleri, bu programları oluşturmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da çok yoğun çalışıyorlar. Biz onları görüyoruz dedi. Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda alınan kararlardan birisi de taksi ücret tarifelerine yapılan güncelleme oldu. Söz konusu gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle mevcut tarif ücretlerine zam geldi. Buna göre ilk açılış tarifesi 50 TL'den 75 TL'ye, 1 kilometre birim ücreti 50 TL'den 65 TL'ye yükseldi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 268 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 415 şahıs yakalanırken 85 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'un küme düşmeyi garantilemesinin ardından sarı kırmızılı takımın formasını giyen İlhan Parlak, Campagnaro, Kolovetsios ve Doğan Alemdar gibi isimler destek mesajı yayımladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yer alan 110 adet konut projesinde 74 sosyal konutun 12-22 Mayıs tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Numaranızı
5: alabilir. 38 saniyede bugün.
6: Taksi tarifelerine zam geldi. Buna göre açılış tarifesi 50 liradan 75 liraya yükseldi. Kayseri Malatya karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. TOKİ, Felahiye'de 74 sosyal konutu hak sahiplerine teslim edecek.

0: Başkan Açıkal'ın Kayseri Spor'un geleceğine dair alınacak kararlar paylaşılacak dedi. Milletvekili Baki Ersoy, varlığınızdan rahatsız olanların sorumluluk alma vakti gelmiştir dedi. Kayseri'de 415 aranan şahıs yakalandı.
1: "38 saniyede bugün."

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
2: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır? Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsun. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunun en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman iki tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya üç de olabilir, dört de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
3: diye. Lazım.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Sanayiciyi düşük kurla ve yüksek faizle kırbaçlıyoruz ve dövüyoruz. Dolayısıyla bu insanların sanki zor durumda kalmalarının bir nebze nedeni de biz oluyoruz. Bu hususta ben Türkiye'yi yöneten insanların kesinlikle katkılarının olmasını arzu ediyorum olumlu boyutta.
1: CHP lider milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri milletvekili Aşkın Genç Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP lider milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'ye giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli. Destekler doğru sağlanmalı. Mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı. Yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı. Başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından Kayseri Spor'la ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Ersoy, şehrimizin önde gelenlerinin yapacağı toplantıyı ben de büyük bir dikkat ve merak içerisinde bekliyorum. Temennim, kırgınlıkların değil ortak aklın, ayrışmanın değil birlik ruhunun hakim olduğu geniş tabanlı bir iradenin ortaya çıkmasıdır. Çünkü Kayseri Spor'u ayağa kaldıracak olan şey yalnızca maddi destek değil, samimiyet, fedakarlık ve aidiyet duygusudur. Belki de bizim varlığımızdan rahatsız olanların sorumluluk alma vakti gelmiştir diye düşünüyorum dedi. Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Evim Kampüs 26.0 Atık Festivali başladı. Festivalin açılış programında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, uluslararasılaşma süreçlerinde Erciyes Üniversitesi olarak marka değerimizi artırmamız sizin bu adımlarınızla çok daha güçlü bir şekilde olacaktır. Ben özellikle SKS olarak bu süreçleri, bu programları oluşturmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da çok yoğun çalışıyorlar. Biz onları görüyoruz dedi. Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda alınan kararlardan birisi de taksi ücret tarifelerine yapılan güncelleme oldu. Söz konusu gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle mevcut tarife ücretlerine zam geldi. Buna göre ilk açılış tarifesi 50 TL'den 75 TL'ye, 1 kilometre birim ücreti 50 TL'den 65 TL'ye yükseldi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 268 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 415 şahıs yakalanırken 85 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'un küme düşmeyi garantilemesinin ardından sarı kırmızılı takımın formasını giyen İlhan Parlak, Campagnaro, Kolovetsios ve Doğan Alemdar gibi isimler destek mesajı yayımladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yer alan 110 adet konut projesinde 74 sosyal konutun 12-22 Mayıs tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Belçika'nın tarihi derinliğe sahip iki devlet olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların ve stratejik işbirliklerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Türkiye-Katar stratejik işbirliğinin yanı sıra Körfez bölgesindeki son güvenlik gelişmelerini mevkidaşlarıyla ele alacak. Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, FETÖ'nün sadece Türkiye'yi değil, faaliyet gösterdiği her ülkede anayasal düzeni sinsice hedef alan küresel bir tehdit olduğunun altını çizdi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olan Büyük Kongresi'nin iptal istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için kapılarını açmaya hazırlanırken, başvuruların 18 Mayıs'tan itibaren kabul edileceği duyuruldu. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliği sonrası kurallara uyum oranı artarken, işlem uygulanan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında düşmesi dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 Yeni Halk Plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan bir vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi bölgede üzüntüye yol açtı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Artık Türkiye'nin her yerinde engelliler için destek kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.

0: Radar Rock.
1: Ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir turlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık.

0: Sevgili Kayseri Radar Hunat TV, Kay TV izleyicileri, Radyo Radar ve Kay Radyo dinleyicileri hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam da basın masasında yine Hunat TV stüdyolarında sizlerle birlikteyiz. Günü gündemi, memleketi ve yaşananları geçtiğimiz haftanın panoramasını hep beraber konuşacağız, hep beraber değerlendireceğiz. Güzel bir yayın temennisi olsun dileğiyle. Kürşat'cığım sen de yeniden stüdyona hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçi bu ara Ankaralar filan yayınlar filan derken ama olsun, Kayseri'yi de beğenmiyor değilsin yani, yapıyoruz burada da.
1: Estağfurullah abi.
0: Eyvallah, hoş geldin, sefalar
1: getirdin. Hafta kolay geçiyor, hızlı geçiyor. Çok yani herkesin başındadır, herkes dinleyenler, izleyenler de farkındadır. Hadi gün gibi geçiyor ya, farkında evet. Değiliz
0: evet.
1: Yani.
0: Evet. Hayatın meşakkati bir taraftan da piyasanın ve ekonomik darlığın durumunu hesap ettiğimizde aslında hepimizde tablo bu. Bugün yine 3-5 sanayici arkadaşla gündem konularımızdan bir tanesi de konuştuğumuzda da hemen hemen benzeri durumları yaşıyoruz. Su bitti, deniz de bitti kıvamında bir havamız var. Yani paranın elde olmadığı, paranın hareket edemediği ama beraberinde bir seçim ekonomisinden başlatmayı düşündüğümüz bir alan var. Gerçi bazı rivayetlere göre yurt dışı kaynaklı bir miktar para piyasaya yakın zamanda sürecek, konut sektöründe ve diğer alanlarda bir rahatlık olacak diye bir algı oluşturuldu ya da bir süreç oluşturuldu. Ama ülkenin içinde bulunduğu hali ne paraya ulaşabiliyoruz, ne ürüne ulaşabiliyoruz, ne satın alabiliyoruz, ne satın aldığımızdan vazgeçebiliyoruz. Çok garip bir hal içerisinde. Her bölüm önce esnaf için, sanayici için, özel sektörde yaşayanlar için durum hakikaten vahim. Şimdi diyecek ki memur arkadaşlar ya da ücretli çalışan ya da emekli arkadaşlar diyecekler ki yayın dinleyenler, abi size kolay da bize zor mu? Yani biz size zor da bize kolay mı? Yok, hakikaten haklısınız. Biz bu yıl çok fazla miktarda konuştuk. Emeklinin hali nice olacak, bu ücretlerine nasıl yaşanır diye. Orada bir zorluk vardı ama bunu samimiyetle söyleyebilirim. Şu an özel sektör bir emekli maaşıyla nasıl hayat yaşanırım bir benzerini bu gelir gider tablosuyla bu döngü nasıl döner kıvamına getirdi. Kimseyi küçümsemiyorum, kimseyi başka bir yerden görmüyorum ama emeklinin 20 bin lirayla yaşamda tutmak için verdiği mücadelenin benzerini onlarca yüzlerce çalışanla ayakta durmaya çalışarak mücadelesini tekrar etmeye ve ayakta tutmaya çalışıyor. Bununla alakalı da ortada net alınan bir inisiyatif olmadığı için herkes bir darlanmış durumda. Özellikle konu başlıklarını ekledim. Bunu konuşalım istedim. Neler konuşacağız? Aslında ekonomiyi bir miktar, vergi dersini konuşacağız. Ne yazık ki geçtiğimiz hafta sonunda hüzünlü bir anla Kayseri Spor'un ligden düşüşünü konuşamadık. Onu konuşacağız. Detayları, sebepleri ve önümüzdeki süreci konuşacağız. Saadettin Ohbey adayı ve bununla alakalı Kayseri'li bir ismin konuşulması Cumhurbaşkanlığı için kulisleri bir miktar hareketlendirdi. Ne oldu, ne olacak dendi. Olsun ya da olmasın bunun yansımalarını konuşacağız. Mimar Sinan OSB'de Mehmet Arar Lütfi Çarşıbaşı'nı 192-111'lik bir oy farkıyla yendi. Mehmet Arar özelinde değil, aslında seçimin kodlarını, seçimin Kayseri'ye yansımasını, Kayseri'de neleri değiştirdi, hangi taşları yerinden oynattı, bunu beraberinde konuşacağız. Geçtiğimiz hafta Kartal Kavşağı'yla alakalı Memduh Bey yeniden bir lansman yaptı. Bununla alakalı detaylar var. Yaklaşan oda seçimleri ve genel seçimle alakalı hava ve tahmin raporunu birazcık daha ortaya çıkartmaya çalışacağız. Kayseri'den birkaç firmayla alakalı taklit takşiş listesinde var olan ürünler var. Bunların kamuoyu yansıması var. Yani bizim kendi öz eleştirimiz ya da basın ne yapıyor, nereye gidiyor birazcık da konuşmak istiyorum Kürşat'cığım izinle. Onun için başlamış olalım. Ekonomik düzlemden bahsedeceğim. Şu an itibariyle bir taslak komisyonda şu an ya geçti ya geçecek, bu hafta itibariyle netleşmesi bekliyor. Ama geçtiğimiz hafta bize gelen en büyük şikayetler, ki geçen hafta da konuşmuştuk biliyorsun, üzerine denk gelmiş oldu. Maliye Bakanlığı 50 bin lira olan teminat listesini, yani teminatsız bir listeyi şu an itibariyle 1 milyon liraya çıkartmayı, vergi yükümlülüklerini bir miktar daha azaltmayı değil ama rahatlatmayı, ödeme kısmını rahatlatmayı planlıyor. Bununla beraber özellikle üretici imalatçılar için ve ithalatçılar için özel bir kapsam geldi, ihracatçılar için özel bir kapsam geldi. Şu an sanayi sicil belgesine sahip, üretim belgesine sahip insanlar da kurumlar vergisi geliyor. Vergi listesi dediğimiz kalemde %50 oranında diyebileceğimiz bir indirim yaşandı. Bunlar ekonomiyi düzeltmeye yeter mi diye bakıyoruz. Sanayici bugün vergi vermiyorum dese, hatta bir adım öteye geçiyorum, bir yıl boyunca vergi vermiyorum dese hala rahat bir pozisyonda değil. Organize'de sen de hem BOSO üzerinde hem diğer işlerin üzerinde çok fazla sanayiciyle görüşüyorsun. Etrafımız sanayici iş adamlarıyla dolu. Bunlarla bir şekilde bu istişareyi yapıyoruz, oturuyoruz, beraber ağlıyoruz tabiri caizse. Ama şu an gelen hava özellikle OSB tarafında birkaç ay daha böyle giderse nefes alacağız azalacak ve dönecek yerimiz kalmayacak, finansman modelinde bir rahatlığımız kalmayacak kıvamına çok net oturdu. Özellikle bu hafta yaptığım görüşmelerde çok fazla miktarda konkordato ilanı için bekleyen firmanın olduğunu zaten biliyorduk. Niyetlenen firmanın olduğunu biliyorduk ama beraberinde normal düzende ya koca firma bir şey olur mu dediğimiz firmalarda hakikaten tehlike çanları çalıyor. Nasıl çıkacağız bu işin içinden hesabı bilinmiyor. Devlet bunu görüyor mu? Vekillerimiz bunu görüyor mu? Bunu yerlerine aktarıyor mu? Bu çok ayrı bir konu. Bu hafta inşallah Allah nasip ederse, geçen hafta sen sırayı sardın, bu hafta ben Ankara'da olacağım. Mecliste vekillerimizle ve ekonomi konusundaki uzmanlarımızla birazcık bu miktarda bu alanı konuşmak istiyorum ama kimsenin mutlu olmadığı, kimsenin cebinde parasının olmadığını söylediği, iddia ettiği, ekonominin bir şekliyle tam anlamıyla resesyonu yaşadığı, durağanlığı yaşadığı, işte bugün sabah saatleri itibariyle Sayın Ercan Aras vardı, kurbanlığı konuşuyoruz, yayın sonrasında da konuştuk. Ya tamam, ortada bir hadise var ama hayvan yok, pazar yok, satış yok. Yani bunların her birisi birbirine farklı bir çapraz bir döngü haline geldi. Ve nefessiz kalacağımız, nefesimizin kesileceği ve bunun içerisinde Galatasaray şampiyon olmuş, Kayseri Spor mu düşmüş, acaba şunun magazini ne olacak, uyuşturucu operasyonunda hangi günlü gitmişi konuşmadığımız yeni bir sürece giriyoruz. Ekonomik krizin tam olarak alana bastığı, Mehmet Şimşek'in tüm teorilerinin ne yazık ki, yani bunu üzülerek söylüyorum gerçekten, geldiği dönemde inşallah ekonomiyi toplar ve bu ekonomik sistemde bir yeni bir aşı çıkartır dediğimiz hattan 3 yılın içerisinde enflasyonun düşmediği bir alana doğru kendimizi sıyırdık. Şimdi bunu anlatırken, konuşurken işi siyaseten değerlendirecek arkadaşlarımız mutlaka ki vardır. Kardeşim AK Parti yaparsa böyle yapar, EYT'liler yüzünden oldu, depremin maliyeti gibi herkesin söylediği temel cümleler var. Ama siyaseti bir tarafa bırakarak söylüyorum. Bunu isterse Ahmet, isterse Mehmet yapsın. Bir kırılma anına doğru gidiyoruz. Yani şu an itibariyle 2027'nin sonunda bir seçimden bahsediyoruz. Bunun öncesinde bir şey çok olası ve mümkün görünmüyor. Doğru mu Kürşat? Önümüzdeki bu 1,5 yıllık süreç bizim için çok cennet gibi görünmüyor. Seçim için çok cennet gibi görünmüyor. Kendimize bir milli mesele bulup bununla avunabiliriz. Bak bunu da yaptık, görüyor musun filan diyebiliriz. Burası çok ayrı bir hadise. Ama ekonomik anlamda biz desek ki İran'a girdik ve İran bizim oldu. Suriye bizim oldu. Kürt meselesini bitirdik. Terör meselesini bitirdik. Arabistan'la ortak vize anlaşması yaptık dahi desek. Bunun piyasaya olan yansımasını görmediğimiz sürece sıkıntı büyüyecek ve çok da seçimi görecek halde olmadığımız kanaatindeyim. Sen neler söylersin? Sana doğru dönelim kardeşim.
1: Evet. Şöyle Mustafa abi, tabii biz sen anlatınca biraz da kafamda da şöyle değerlemeye çalıştım. Yani ben özellikle burada yaptığımız programlarda hep aslında hükümetin Türkiye'yi bir düzlüğe çıkarmaya çalıştığını, bunların bir süreci olduğunu, hem milli güvenlik konularında hem işte siyasi iktisadi konularda hükümetin bir takım çalışmalar içerisinde olduğunu söyledim. Hep umut var oldum ama geldiğimiz noktada özellikle Mehmet Şimşek özelinde baktığımız zaman tamam, kemer sık dediler, hay hay dedik, sıkalım dedik. İşte dikkat edin dediler, edelim dedik. Verginizi ödeyin dediler, ödeyelim dedik. İşte bu bir hastalık, işte antibiyotik kullanıyorsunuz, işte bunun vücuda zararları olacak dediler, amenna. Ama olsun şimdi bizi dedik. Yani bizi hastaneden içeri aldılar, işte önce dediler ki işte kalp var, işte arkasına işte bağırsaklarda problem var, ciğerinde problem var. Yani şu an hasta ameliyathaneden çıkamadı gibi. Yani her yere operasyon yapıyorlar. Bu da hastanın vücut direncini azaltıyor. Yani normal ölmeyecekse bile, hani bıraksanız belki 5-6 ay, 1-3 yıl, 5 yıl sağlıklı yaşayacak. Şimdi ona bile imkan tanımıyorlar. Hani işin açığı toplumda belli bir kesimde özellikle kimsenin ağzının tadı kalmadı. Hani bizler inançlı insanlarız, hep dua ederiz, işte Allah ağzınızın tadını bozmasın deriz. Gerçekten şu an toplumda geldiğimiz noktada bakıyorum, ağzımızın tadı kaçtı. Yani biz belli bir noktadan sonra tamam ekonomik bir düzlüğe çıkacaksak bile bugünkü yaşadığımız olaylar bize depresiflik verecek, bize bir korku verecek, bir endişe verecek. Hani atlatacağız ama yani bu Türkiye'deki kriz işte yeni değil ki, yani aşağı yukarı 8-10 yıldır böyle derin bir kriz var. Özellikle evet, işte Rahip Brunson'dan itibaren
0: son 4 yılı koyulaşmış ama onun tabii, dediğin gibi
1: yani 2018'den bu yana baktığımızda 8 yıldır biz kriz politikası, kriz ekonomisi, işte hani o siyasi krizler şunlar bunlar geçtik. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ümit var mıyız? İşte biraz sonra seçimi de konuşuruz. Hani yani Türkiye işte başkanlık sistemiyle hani artık ipleri elinde tutan bir yapıya kavuştu. Hani 100 yıllar boyunca işte bir saltanatla yönetilmiş. Yani bir ittibai toplum var. Bir tek adama itaat etme kültürü bizim aslında genimizde var. Evet. Biz çok adam da istemiyoruz. Bunu nereden görüyoruz? İşte ya bugün biz Tayyip Erdoğan'a güvenmek istiyoruz. Hani bundan sonra devam edecekse çocuğumu gelecek, işte arkadaşımı gelecek. Tamam. Amenna gelsin ama hani bizim huzurumuzu kaçırmasın istiyoruz. Bu şekilde bak toplumun şimdi biraz önce söylediğin emeklisi de, asgari ücretlisi de, işçisi de, işveren de, memuru da güvenmek istiyor. Niye? Diğer yandan bakıyoruz. İşte CHP'nin işte geldi belediye başkanlıklarına. Şu an işte o CHP'li belediyelerde yaşanan olaylara bakıyoruz. Ya bunlar da kurtarıcı değilmiş diyoruz. Hani şu an bunu şunun için anlatıyorum. Ekonomik anlamda da, siyasi anlamda da bizim tek çıkar yolumuz işte bugün mevcut süresi işte 2 yıl daha sürecek olan hükümet. Yani hükümetin artık bir an önce işte biraz önce ifade ettin işte o gelir vergisi düzeyi işte %25'ten %12.5'a. Abi bunu hani geçen yıldan indirin. Hani daha yapabileceğiniz bir şeyler varsa onu da yapın. İşte 50 bin liraya teminat çıkarttıysanız bunu işte 500 bine çıkarın. İşte vadeyi 24 ay yapıyorsanız 48 ay yapın. İşte bak şimdi SGK'da işte Sayın Bakan çıktı bir konuşma yaptı. Dedik işte biz 36 aya kadar olan borç yapılandırma alanını 72'ye çıkaracağız. Hani Türkiye'nin artık bu tarz hani reçetelere ihtiyacı var. Hani Sayın Bakan'ın bunu görmesi lazım. Buradaki insanların, burada görev yapan insanların, vergi dairesindeki görev yapan insanların bunu görmesi lazım. Hani bunların yukarıya işte siyasilerimizin doğru aktarması lazım. Yani sıka sıka sıka gitti. Ha alışveriş devam ediyorum. İşte dün dışarıdaydım markette, inan kuyruk bekledim. İşte dün bir fırına girdim, inan kuyruk bekledim. Hani bir yandan alışveriş devam ediyor ama burada şunu kaçırıyoruz. Hani yukarıda siyasiler biraz böyle bakıyor Mustafa abi olaya. Hani fark şu. Hani biri tavanda, evet, alım gücüne sahip. Adam işte bankaya borçlanmamış, kredi kartını kullanmamış. Adam işte parasıyla altın almış, öyle düşün. Altın almış, işte parası da kaybolmamış. O şimdi belli bir düzeyde. Diğeri işte gitmiş, yanılmış, şaşırmış. Kredi kartına, telefonuna, taksitte telefon almış. Taksitte buzdolabı almış. Taksitte beyaz eşya almış. O da bu kriz dönemine yakalanmış. Bu sefer kredi taksitlerini, kredi kartını ödeyemeyince işte aylık 20 bin liranın bugün ne kadar masraf var? 1500-2000 lira masrafı var.
0: Aynen öyle.
1: Aylık 20 bin lira. Yani bir emekli yanıldı, şaşırdı, gitti 20 bin liralık kredi kartı kullandı. Dedi ki ben bunu öderim.
0: Ödeyemedi.
1: Ödeyemedi. Asgarisini öderim dedi. Onu da ödeyemedi. Şimdi her ay bu adam maaşı ilk ay 18'e düşmüş. İkinci ay ödeyemediği için 16'ya düşmüş. Bak hani katlanarak gidiyor. Doğru. Hani yerinde yani duruyor. Şimdi
0: zaten
1: hani
0: düşürüyor.
1: Artık bizim üst idarecilerimizin, yöneticilerimizin, siyasilerimizin, işte bakanlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu toplumun alt kesiminde ezilen, şimdi bizlerin de alım gücü düştü. Şimdi alım gücü düşmesi yaşam kaliteni etkiliyor. Tamam biz yaşam kalitemizden fedakarlık edelim. Amenna. Ama bir yandan da bakıyoruz Mustafa abi, işte lüks araçlarla saltanat sürenler var. Bunlar bu parayı nereden kazanıyor? İşte internet fenomenleri var. İşte bakıyoruz işte geçen İstanbul'da biri Çakar'la işte Boğaz Köprü'den geçerken video. Bunlar nereden kazanıyor? Vergiyi alacaksan, bak vergiyi alacaksan can siperhane sabah dükkanını açıp yanında 8-10 tane adam çalıştırıp 100 tane adam çalıştırıp 100 tane adam çalıştıran kahraman zaten. Hani onlara madalya taksınlar.
0: Önce de.
1: Hani şimdi şu ekonomik kriz bitsin abi, toparlayayım. Ekonomik kriz bitsin. Bu süreçte şöyle geriye dönsün bizim Kayseri Sanayi Odası. İşte Kayseri OSB müdürlükleri geriye dönsün. 150'nin üzerinde, bak daha alta değinelim de hadi fabrikatör 50'nin üzerinde, 20'nin üzerinde adam çalıştıran fabrikalara o fabrika sahipleri madalya taksın. Kolay değil
0: ayakta
1: ki.
0: Ayakta kalana bile madalya taksın.
1: Kolay değil ki abi, şu an gerçekten ekonomik anlamda da bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Hani sık sık nereye kadar?
0: Valla Kürşat, şimdi bu vermiş olduğumuz tespitin o kadar doğru ki, şimdi vermiş olduğumuz ekonomik savaşı biz kendi çabamızla veriyoruz.
1: Evet.
0: Ve bunun içerisinde artık biz, bunu yerelde de ulusalda da söylüyorum, siyaset mi, bürokrasi mi, başka bir şey mi? Biz bu savaşta insanları görmek istiyoruz. Şimdi bize diyorlar ki kemer sıkar mısınız? Olur, yıllardır bu ülkenin kaderi bu zaten, kemer sıkmak. Peki ne? Kemeri sıkarken sen ne yapıyorsun? Benim sıktığım kemerin üzerinden başka bir yere geçiyorsun. Kamuda tasarruf diyoruz, yakalayamıyoruz. Vergi tahsilatı diyoruz, yakaladık zannediyoruz, yakalamıyoruz. Şimdi sanayici üretmeden, inşaatçı kat çıkmadan, doğru mu, daire satmadan nasıl düzelteceğiz bunu? Bana bir yöntemini söylesin. Şimdi çatır çatır konkordatolar geliyor her gün. Kürşatçığım, Türkiye genelinde her gün Concorde'da geliyor. Şimdi dönüyorum bir başka noktaya. Şu an Türkiye'de 5 milyondan fazla kredi kartı patlamış adam var. Borçlu demiyorum.
1: Evet.
0: Senin de borcun var, benim de borcum var kredi kartı. Asgarisini ödemişsin, tamamını ödemişsin, 50 kalmış, 30 kalmış. Bundan bahsetmiyorum. Patlamış. Adam 2 ay boyunca ödeyememiş. 3. eve dönmüş ve 5 milyon kredi kartı takibe gitmiş. Şimdi biz bu tabloyu görmüyoruz. Elimizdeki diğer tabloyu görmüyoruz ama herkese bir umut aşılıyoruz. Ve bunu hakikaten samimiyetle söylüyorum. Sadece bizim değil, herkesin artık bunu konuşması gerekiyor. Bu ülkenin ana gündeminin yeniden ekonomi ve çıkış noktası olması gerekiyor. Dolar 2 katına mı çıkartacağız? Piyasadan dolarımı kaldıracağız? Faizimi kapatacağız? Devlet destekli başka bir şey mi yapacağız? Ne yapacaksak bir şey yapmamız lazım. Şimdi vatandaşa çok rahat geliyordur belki de bazı noktalarda. Bizi izleyen vatandaşa rahat geldiğini düşünmüyorum. Kaygısı olan insanlarla beraberiz. Ama şöyle diyor. Efendim ne yapalım? O da işini doğru düzgün yapsaydı. Ya batan firmalar sadece doğru düzgün yapmadığı için batmıyor ki. Kural değiştirmişim, batmış. Dolar pozisyonunu tutmuşum, batmış. İhracat yasağı getirmişim, batmış. Bak bugün itibariyle gelen bir başka yasak var. Avrupa Birliği'ne bizim kamu ihale alma yasağımıza kadar geldi. Şimdi bu kadar hikayenin içerisinde ya hiç kimsenin günahı yok. Hep ben mi kabahatliyim, hep sen mi kabahatlisin? Sistemde para dönmemeye başladığı zaman kenardaki köşedeki esnaf, dürüm satan esnaf, ya bak dürüm satan, sakız satan kenardaki çocuğun bile cebindeki parayı değiştirecek bir dengesizlikten bahsediyoruz. Evet, birileri yola çıksın artık. Birileri hareket etsin. Ve gerçekten bu ülkenin asli gündemine doğru biz bir yeniden dönelim. Hiç gündemimizde olmayan yerlerden bahsediyoruz. Şimdi rahat bir şekilde gidelim. Neydi? Uşak Belediye Başkanı CHP'den istifa edecek, AK Parti'ye geçecek. Ne yapalım şimdi? Mesela bana biri bir şey söylesin. Desin ki Uşak Belediye Başkanı buraya geçerse Türkiye'de şunlar değişir. Ne değişecek Kürşat? Siyasi partinin rozet takma hadisesi dışında, şovu dışında bir şey değişecek mi? Benim gündemimde yok, seninkinde var mı bilmiyorum. Bana biri diyor ki mesela yarın hiç olmayacak bir hadise, yani örnek olsun diye teşbih de hata olmasın, Memduh Büyükkılıç CHP'ye geçecek dedi. Misal veriyorum. Yani canım abicim, yani biz buradan nasıl bir yol izlememiz gerekiyor ki? Allah rızası için söyletmeyin. Yani bu emniyetin kayıtlarında var. Sen bunları biliyorsun. Her gün intihar vakalarında sınır tanımaz bir yükselmemiz var.
1: Evet, maalesef.
0: Yani kumardan gidiyor, borçtan gidiyor, harçtan gidiyor, bir yerden gidiyor. İyi de kardeşim, bu gitmenin hepsinin sebebi psikolojik sorun olamaz ki. Herkes mi delirdi? Evet. Eğer madem öyleyse şebeke suyuna basalım kardeşim yarın itibariyle antidepresanı falan, herkes rahat etsin. Yani bak biz bir noktalarda, bazı noktalarda sona doğru geliyoruz. Çıkmaz noktalara doğru geliyoruz. Ve artık bizim burada denge açmamız lazım. Senin dediğine de şöyle bir ekleme yapmış olarak konuyu geçeyim. Şu an itibariyle diyoruz ki mesela işte vergi dairesinde şunlar yapılacakmış. Ne kadar güzel memleket. Senin söylediğinle aynı noktaya geleceğim. Peki bugüne kadar neredeydiniz? Ya bunu ödeyemediği için patlayan insanlar yanınızdayken neredeydiniz?
1: Önceden bir daha bu krediler, şunlar bunlar falan şeydi Mustafa abi, iyi kötü. İşte nefes kredisi diyordu, bilmem işte Merkez Bankası
0: teşvik diyordu vesaire diyordu bir şey dönüyordu.
1: Şu an hani tamamen insanları işte bankaların, işte bankalardaki faiz dublerinin aslında insafına terk ettik. Yani bugün para mı lazım, sen ticaret yapacaksın, insan niye kredi çeker?
0: Lazımsa ya çekiyor,
1: niye Türkiye'de çekecek? Yatırım yapmak için kredi çeken belki yani 86 milyonda belki 1000 yoktur. Bak 86 milyonda 1000'dir yani. Onun dışında bizim toplumumuzun genel kredi eğilimi, hani bir bilimsel çalışma yok ama ihtiyacı olduğu için kredi çekiyor. Borcunu kapatmak için kredi çekiyor. Şimdi sen adam sistemini ayakta tutmak için bir yapı oluşturmuş. Bugün işte işçisinin maaşını, sigortasını veya vergiyi ödeyebilmek için veya işte oraya bir malzeme alabilmek için, ham madde alabilmek için kredi çekecek. İşte bugün 1 milyon kredi çektiği zaman işte 12 ayda ödese 1,5 milyon. Şimdi bu 1 milyonluk malzemeyle 12 ayda o 500 bini kazanabilecek mi? Mümkün değil. Hayal ticareti yapıyoruz. Yani Türkiye'de şu an reel karlar %5, %10 bandında. %20 ya mal sattığında %20 kazandım diye.
0: Koyalım %20 olsun, %30 olsun. Daha fazla nasıl gideceğiz kardeşim?
1: Mümkün değil. Ama sen %50 ile %60 ile kredi çektiriyorsun.
0: Şimdi Kürşat bunu yani bugün itibariyle yatırım yapacağım diyerek çekeni çıkarak söylüyorum. Yani bugün bir arkadaşımla konuşuyorum. Diyor ki şunu şunu şunu yaptık. Ödemelerimiz gelmedi. Şunlardan dolayı kesildi. Peki sonuç? 10 milyon kredi çektik diyor. Büyük bir esnaf. 10 milyon kredi çektik. Bir yıl içerisindeki ödemesi minimum 15-16 milyon. Nasıl çıkacak bu adam bu işin içerisinden? Toplam yaptığı ve geciktirdiği ödemenin tahsilatındaki yapacağı kar bu rakam değil.
1: Bak bir de Mustafa abi, burada yanlış olan da şu, bu sadece bizim gazetecilerin konusu değil.
0: Evet.
1: Şimdi bu işi bu şehirdeki önde gelen isimler konuşacak. Sanayi ticaret erbabı konuşacak. İşte bu işle alakalı siyasiler konuşacak. Yani bununla ilgili bir kamuoyu oluşturulacak. Gerekirse hani yerel bir kalkınma planı oluşturulacak. İşte bununla beraber işte bizim bankaya bulaşmadan bu işleri çözmemiz gerekiyorsa, işte Kayseri mobilyanın başkenti diyoruz ama işte Suntay gidiyoruz, Kastamonu'dan alıyoruz. O zaman biz Kayseri'de ne yapmalıyız konuşacağız. Hani öz sermaye ile neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Yoksa sadece bugün işte piyasayla olan ilişkimiz sadece batan şirketlerin bataktan kurtulması değil ki. Bir de biz bugün Dünya Ligi'nde savaşıyoruz değil mi? Bugün belli bir noktaya getirmiş adam 40 yıl firmasına değer vermiş, önem vermiş, yememiş, içmemiş, belli bir noktaya getirmiş. İşte bizim kendi işte yayın kuruluşlarımızı düşün. Biz bugün İsrail basınıyla yarışalım. Biz onlar işte sosyal medyada bir tıklama, işte bir gönderi atınca 10 milyon alıyorsa biz 100 milyon alalım. Yani para illa borcunu ödemek için, hayatını geçindirmek için değil. Bir de işin bu yönü var. Ya bir de küresel rekabet var. Evet. Veya biz bugün işte Konya basınıyla yazışalım. Veya işte bunu alalım, işte organizeye uyarlayalım. İşte buradaki işte pastırma sucuğa uyarlayalım. İşte Afyon'la mı yarışacak? Yani bugün işte misal veriyorum, Kayseri'nin önünde gelen işte sucuk pastırma firmaları hani Konya'yla mı rekabet, işte Afyon'la mı rekabet etsin? Misal veriyorum, işte Kastamonu'yla mı rekabet etsin? Yoksa işte bunu bir dünya pazarını açmak için para illa borç ödemek için veyahut da hani biz genelde işte bu tip para ihtiyacını borç ödemek için kullandığımız için vizyonumuz ancak o kadar oluyor. Ama bir de bunun ötesinde yatırım yapmak için de para lazım. Bunun için şehir kazanacak ki, işte oradaki işveren kazanacak ki, yanındaki altındaki insanlara da destek olsun. Bir vizyon
0: kendi,
1: yok.
0: Kendi krizimize çıkamadığımız için gelecek vizyonuyla bak, alakalı kimsenin beklentisi yok.
1: Şimdi biraz sonra konuşacağız. İşte istikbal yarın satışa çıkıyor. İşte yarın satışa çıkıyor. Kim alacak? İşte gene Diyarbakır merkezli bilmem işte buranın eski bayilerinin, büyük bayilerinin yer aldığı
0: konsorsiyum.
1: Bilmem kaç milyara ihaleye çıkıyor.
0: 16 yani, milyar.
1: Şu an biz bunu yani niye biz Kayseri olarak bunu almıyoruz, alamıyoruz?
0: Bizimkiler başlığı özellikle mi öyle attı bilmiyorum. Kayseri'nin mobilya devi satışa çıkıyor. Evet, Kayseri'nin mobilya devi idi. Yarın satış gerçekleşirse Kayseri'nin mobilya devi olmayacak.
1: Evet.
0: Yani biz hatırlıyorsun bunu, bir yıl önce, iki yıl önce buradan bas bas bağırdık. Dedik ki bak gidiyor. Önümüzden bir şey gidiyor. Haberiniz olsun. Biz ne yaptık bu süre içerisinde? İstikbali ya da Bellona'yı ya da diğer şirketleri Kayseri'de kalsın diye uğraşmak yerine İstikbal'in Bellona'nın başına attığımız CEO veya CEO'larla ufuklarını tartışmıyorum bile. Bak bunu net tartışmıyorum. Yarın bir gün bu şirketi biri devraldığında hesapları çıkartırsa 3 yıla çıkar, 5 yıla çıkar Kürşat. Bir çıkartırsa bize şöyle diyecekler. Şirkete bir şey kalmamış ki diyecekler. Bizim bu operasyonu yapmasını beklediğimiz insanlar, siyasetçiler vesaireler, sivil toplum şöyle yaptı. Efendim şuna ihtiyacımız var, verir misiniz? Olur dedi. 3 sana verdi, 5 cebe attı. 5 İstanbul'a gönderdi, 10 cebe attı. Bir yere iş bağladı. Yani kaynaklarıyla, faturalarıyla gösterebilirim herhalde bunu. Yani istesem gelir mi diye emin değilim. Yani gelse daha rahat ederdim. Hatta bugüne kadar da açıklardım. 100 liralık iş yaptı, 10 milyon fatura kestirdim. Bunlar yaşandı bu memlekette. Şimdi bakıyorsun, biz bu süreçte bu firmalar burada kalsın demek yerine başına bir adam oturttuk, birkaç adam oturttuk. Sadece Alparslan, Bakir Tekin'den vesaireden bahsetmiyorum. Lafın bu anlamda çok mu hayır? Hepsi için söylüyorum. Genel itibariyle siz şurada devam edin dedik. Sonra İstanbul'dan bir telefon geldi. Ya kaç kez yanımıza geldi. Arıyor. Babanın oğlum arkadaş arıyor ama arıyor. Bir şey istiyor. Bir şey lazım. Birileri cebini doldurdu, birileri kaygısına düştü. Geri kalanlar da açtı ağzını bakıyor. Yarın itibariyle istikbali satıyoruz dediklerinde, satış gerçekleşirse, çünkü devletin para ihtiyacı var, satması lazım yani. Kasada para yok ve yani bilmem kaç ne kadarlık altın sattım diyorsun piyasayı normalleştirmek için. Petrol krizinden etkilenmemek için şu kadar tükettik, şu kadar yaktık diyorsun, bir şekilde gidiyor. Yarın bir gün bu firma satıldığında hasbelkader de Kayseri dışına gideceğini net biliyoruz da hasbelkader Kayseri olursa diye bir ihtimal koyuyorum. Gitti yarın bir günde dedi ki adamla tamam biz satıyoruz ama bunun vergi dairesine Diyarbakır vergi dairesi yapıyoruz. Merkezi burası. Ne oldu? Gitti mi? Gitti. Hadi buradan bir başka denge. Yarın kuracağı ikinci, üçüncü, dördüncü fabrikayı. Çünkü marka güzel bir marka. Dünyada pazarı olan bir marka. İkinci, üçüncü, dördüncü fabrikayı Bursa'ya açıyorum, İzmir'e açıyorum, Mersin'e açıyorum, denizin dibine açıyorum, limanın dibine açıyorum dediğinde. Kim hangi nereden ağzını açacak? Bakın birazdan konuya da geçeceğiz. Kayseri Spor konusunda da başka konularda da bizim yaptığımız genel tavır bu. Elimizdeki imkanlarını bilmiyoruz. Türkiye genelinde de aynı durum söz konusu. Gürşatçım Ankara'ya gidiyorsun geliyorsun orada da bakınca tabloyu şöyle görüyorsun şöyle bakıyorsun. Zehir gibi koca koca zeki adamlar hala cep doldurma derdindeler. Peki memleketten gidenleri nasıl çıkartacağız arkadaş? Bu sistemi nasıl çözeceğiz? Kürşat ben sana desem ki Kürşat ekonomi yönetiminin başına geçer misin desen. Muhtemelen sen de ben de şöyle deriz. Bu benim işim değil. Ben bunu anlamam.
1: Evet.
0: Yani bizim işimiz gazetecilik. Biz bunu yorumlamak, düzeni oluşturmak, sistemi oluşturmak, kamuoyunu oluşturmak üzere görevimiz. Peki hiç mi yok memlekette bundan? Hiç mi yok ya? Şimdi dönüyorsun Kayseri'ye. Bugün birkaç siyasetçi, belediye meclisi falan vardı. Dediğin tam olarak bu konuya geliyorum. Diyorum ki ya bak şehirde bir problem var. Birazdan konuşacağız. Mesela firmanın birini alnımıza alıyoruz. Zamanında Sabancı'ya yaptığımız gibi. Basın mensupları olarak. Sondan baştan gidiyorum, karışık gidiyorum kusuruma bakma. Mesela. Diyoruz ki bu firma bu memlekette bu işi yapmış ama biliyor musunuz ne olmuş? Şimdi bunu söyleyen kim? 3-5 tane tetikçi. Adamı hedef tahtasına koyuyoruz. Var yok iyi kötü fark etmiyor. Şehrin çok zenginle yaptık bunu. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Zengin mi zengin? Bana paramı veriyor mu diyor adam? Bana paramı veriyor mu zengin? Bana haracımı veriyor mu? Vermiyor. Meydandasın o zaman diyor. 3 yıl yatsın isterse diyor. Şimdi buradan hedefliyoruz ya. Yani adamı alnımıza aldık ya. Bak gerçekten yani içim eriyor Kürşat. Bak bunu çok net söylüyorum. Koca koca sanayicileri, iş adamlarını bu memleketten illallah ettiriyoruz. Bunu yapan kim? 3-5 tane kendini bilmez. Alnını alıyor, hedefini alıyor, köşesine taşıyor, üzerine atıyor. Anladın mı? Algıyı basıyor üstüne. Kanuni tarafına bakıyorsun, suç yok. Diğer tarafa bakıyorsun, bu şehrin sahibiyiz, sahipleriyiz normal şartlar altında. Hani biz abi abi deyince insanlar başka türlü anlıyorlar. Yani FETÖ abisi gibi anlıyorlar. Yok bundan bahsetmiyorum. Bu kadar hadise olurken kim elini atabiliyor? Kim ya? Yani bir Allah'ın kulu desin ki Ankara'daki arkadaşlar, vekil arkadaşlar, belediye başkanı arkadaşlar, partideki arkadaşlar, Cumhur İttifakı'nın kendisi, Vali Bey'in kendisi, Adalet'in kendisi, Emniyet Müdürü'nün kendisi. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Hayırdır meydanı boş mu buldunuz? Diyebiliyor mu? Kimsenin ağzı açılmıyor. Evet. Şimdi herkesin ortak stratejisi şu. Bana değmeyen yılan bin yaşasın. Kürşat diyor ki benimle alakası yok abi diyor. Ya kardeşim oradaki adamı ürküttüğünde buradakini berkettiğinde yarın sıra sana gelecek. Bana gelecek. Bir dostumuz ahbabımıza gelecek. Geçtik. Bu ülkenin bırak bize gelmesini. Bu ülkede sana bak biraz önce çok güzel bir şey söyledin. 50 tane adam çalıştıran birisi varsa şu memlekette ve hala devam edebiliyorsa sistemine gerçekten madalya takın ya. Madalya takın. Vergisini, algısını, borcunu zamanında ödeyebiliyorsa ve şu düzenekte son 10 yılda, 15 yılda batmadıysa madalya takın. Bu bir başarı. Düşünsene 50 tane, 100 tane, 500 tane adam çalıştırıyor. Yani 100 tane adamı düşünsene Kürşat ya çarpı 500 çarpı 500 kişi bu adamın kurduğu sistemin üzerinden ekmek yiyor. Adam da kendi kazanmaya çalışıyor. Ve sen bu adama diyorsun ki... Bana 100 lira 500 lira vermedin sen görürsün gününü diyorsun. Asın bunu diyorsun ya. Bunu hapse atın diyorsun. Ya bu kadar terbiyesizliğin içerisinde Kürşat. Bak bu kadar terbiyesizliğin ve ahlaksızlığın içerisinde kim olursa olsun babamını Kürşat mı yapıyor? Kürşat'a da söylerim aynısını kardeşim. Bu kadar terbiyesizliğin ahlaksızlığın içerisinde bu şey

0: bu anlamda. Şimdi birazdan geçeriz bu operasyona. Hatta geçelim. Madem dağınık gidiyoruz, bırak dağınık gidelim bugün. Geçtiğimiz günlerde bir gazeteci tweet atıyor. Partiyle alakalı. Altın üstünü araştırıyorsun. Bir iki tane gazeteci arkadaş, bir iki tane teşkilatçı arkadaş, bir tane bakan yardımcısı demeyeyim yanlış olur, bakanlıkta çalışan Kayseri siyasetinin bir ismi, beraberinde bir organizasyon, organizasyon yapıyorlar, plan kuruyorlar. Planı kurdukları yetmiyor, gündem oluşturuyorlar. Şimdi kendi etki alanımı biliyorum, senin etki alanını biliyorum. Diyorum ki biz şeytan olmadığımız için mi, biz ahlaksız olmadığımız için mi meydan bu kadar boş kalıyor acaba diye düşünüyorum. Birileri oturduğu yerde, Kürşat'cığım bunu şöyle düşün, sen MHP camiasında il başkan yardımcılığı mı var şu an? Değil mi? İl başkan yardımcısın, Allah yolunu açık etsin. Şu an şöyle biri sana şöyle bir operasyon yapıyor. Bir tane internet sitesi açıyor, tamam mı? Eskilerden yenilerden bir internet sitesi açıyor. Senin üzerinden bir oyun oynuyor, Ankara'dan tweet geliyor, sen partiyi karıştırıyor, partiyi karıştırmaya çalışıyor. Bunu yapan kim? İşte 100 takipçili bilmem bir şey. Hikaye buna döndü. Bu adamlar oyun kuruyor memlekette ya. Bu adamlar çatır çatır oyun kuruyor. Takdir mi etmek lazım? Ben takdir ediyorum. Bu kadar cahil aklıyla, bu kadar plana aşikar bir noktada nasıl oyun kurulabilirmiş? Ben takdir ediyorum. Biri il başkanını değiştirmeye çalışıyor. Biri vekilliğini rahatlatmaya çalışıyor. Öbürü başka bir yere gelmeye çalışıyor. Sazanın bir tanesi de eline kılıç almış her yerde sallıyor. Hikayenin özetini, netini şöyle bir bakalım. Bu insanlar bu kadar plan yapıp şehri karıştırabilirken, tabiri caizse ceviz kabuğuna sığmayacak, fındık kabuğuna sığmayacak, incir çekirdeğine sığmayacak akıllarıyla bu planlamayı yapabilirken, şehrin tüm ayarlarıyla oynayabilirken, bizim siyasetçi, bürokrat camiamız hepsini söylüyorum. Bak istisnasız, siyasette kim var alayına söylüyorum. İl başkanı, yardımcısı, vekili, bakanı, bakan ve hepsine söylüyorum. Tık yok. Niye tık yok? Bugün Kürşat onun için yazıyor. Yarın lazım olursa diyor. Kürşat'cığım bir de benim için yazar mısın diyor. Ben bu memlekette şunu hepsine tek tek söylemişliğim var. Buradan yeniden söylüyorum. Bugün 5 lira verip birine küfrettirdiğiniz adama yarın 10 lira veririm. 7 ceddinize küfrettiririm. Evet. Bu şehri bu kadar ucuz hale getirmemeye artık birilerinin öğrenmesi lazım. Bunun içerisinde Kürşat emek verecek. Ekip kuracak, kadro kuracak. Şuradan bir tane tetikçi gelecek. Aynı süreçte aman bize değmesin, aman bize dokunmasın diye Kürşat'la aynı rakam alacak. Bu bir rakam hadisesi değil. Ne Kürşat'a verin ne bize verin. İstiyorsak namerdiz. Döneceksiniz, bu insanların cebini dolduracaksınız, bu insanları havlatmaya devam edeceksiniz, bu insanlar bu memleketin sanayicisine, iş adamına, yatırımcısına ne diyorsan alayına gidecekler ve şehirde sen bu insanları kontrol edemeyecek kadar basiretsiz olacaksın. Şimdi keşke şunu yapabilsek, Sayın Memduh Büyükkılıç, Sayın Mustafa Elitaş, Sayın Hulusi Akar, Sayın Ayşe Böhürler hepsinin adıyla tek tek bunları yayınlasak. Çünkü biz genele şamil konuşunca şey diyor, kimse üstüne almıyor, bana demedi diyor. Yok ben alayınıza diyorum bunu. Bunu MHP'deki arkadaşlar için de söylüyorum. Alayınıza söylüyorum. Şehir bu kadar dengesizleşirken, bu kadar insanlar birbirini kasarken, bu kadar denge unsuru bozulmuşken, şehrin ekonomisi bu kadar alt üst olmuşken, daha kaç ay oldu? 3 ay oldu. Kaşe raporu ortada. Şehrin son 20 yılı ortada. Bu kadar kriz varken, Allah rızası için söyle, geçtiğimiz günlerde Ferhat Başkan'la yine bir yerde bir böyle bir denk geldik. Ne oldu? Kürşat Allah'ını seversen ne oldu ya? 3 ay öncesinde açıklanan bu şehrin kaşe raporuyla alakalı bir Allah'ın kulu çıkıp, bir saniye ya. Burada bir yanlışımız var hadi ne yapıyoruz diyebildi mi? Şaban Çupuroğlu söyledi bir tek. Aksiyon var mı? Plan var mı? Proje var mı? Üç kuruşluk aklı yine iki tane adam bu şehirde plan yapabiliyor. Koskoca şehrin siyaset camiası bir kuruşluk plan yapamıyor. Ondan sonra diyoruz ki biz bu şehirde ne olacak? Bu şehirde bir şey olmadan bu ülkede bir şey olmaz. Önce bir kafamızı kumdan çıkartacağız. Bana değmiyor nasıl olsa demekten vazgeçeceğiz. Şehir bizim dönemine yeniden döneceğiz. Dönmediğimiz sürece aynı çarka dönüp aynı yere kafamızı çarpmaya devam edeceğiz. Buyur kardeşim.
1: Yani şöyle abi ben özellikle hani tweet kim attı ne oldu çok iyi kötü tahmin ettim ama hani çok dikkatli etmedim diyeyim öyle söyleyeyim. Tabii ama genel anlamda bunlar bildiğimiz konular şehirde şöyle iki türlü izah edeyim konuyu. Yani bir sermaye düşmanlığı var. Yani bunun çok kritik incelenmesi lazım. Kesinlikle. Yani bugün sermaye düşmanlığı neyden kaynaklanıyor? İşte bunu kim düzeltir? Bu hangi dönemde düzgündü? Hani kaşe raporu çıktı ya. Misal vereyim bunun gibi iyi bir analiz ben yaparım aslında da. Biz bunu yıllardır söylüyoruz.

0: Yani bu şehirde bir hani AK Partililer genelde insicam diyor ya, hani bir insicam bozulmaması için bir iletişim kanallarının açık olması lazım. İnsanları siz hakir görürseniz, ben yine bunun temelini siyasete bağlıyorum ve MHP ile ilgili olan kısımda da birkaç cümle söyleyeceğim abi. Özellikle bu yükü AK Parti taşıyor. Çünkü uzun yıllardır bu yükü taşıyan AK Parti. Ben özellikle Milliyetçi Hareket Partisi açısından şehirdeki sorun ve sıkıntılarla alakalı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, bak Sayın İsmail Özdemir'le sen de ara ara konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Şehirle ilgili bir sıkıntı dediğin zaman bir kulak kabartıyor. Bak tavır alması gerektiği yerde de alabiliyor. Yani net tavır aldıkları var. Yani basında da var, dışarıda da var, kestiriyor atıyor. Mesela İsmail Bey burada seçim çalışması yaptı. İşte belli basın kuruluşlarıyla çalışmadı. Çalışmayacağım dedi. Bütçemiz uygun değil. Biz böyle çalışıyoruz dedi. Orayı şu an çıkmak istemiyoruz dedi. Ama tavır alacağı yerde aldı. Bak yine Sayın Bakir Soy bu anlamda tavır alacağı yerde ya ne oluyor? Bak orada da onda da bir lokomotif şeyi var. Tavır alabiliyor. Ama ben özellikle şehri yöneten hem yerel yönetimler açısından bugünkü anlattığın karmaşanın aslında ya şöyle, ben sana şöyle bir örnek vereyim. Sayın Mehmet Öztaseki belediye başkanı iken, Büyükşehir belediye başkanı iken Kadiras Kayseri'ye yatırım yaptı değil mi abi?
1: Evet.
0: Kadiras basına para mı dağıttı? Yok. Kadiras'a bir cümle kuran oldu mu?
1: Yok.
0: Şimdi ama bugün biraz önce Erciyes Anadolu Holding'den konuşuyoruz. Şehirde Erciyes Anadolu Holding'le alakalı olumlu yazan da var, olumsuz yazan da var. Neye göre ölçüleniyor? Bak neye göre ölçüleniyor? Yani bunu izleyicilerimiz kendileri takdir etsin. Çok bir şey söylemeyeyim. Maalesef bu noktaya geldi. Bu süreci yönetmesi gereken Sayın Mustafa Elitaş mı yönetecek?
1: Bir zahmet.
0: Bak, yani Sayın Mustafa Elitaş da diyecek ki çağıracak CEO'yu. Sen Kayseri basınına böyle davranamazsın. Bu da senin babanın çiftliği değil. Bu şekilde yap diyecek. İşte bugün işte Büyükşehir Belediyesi mi Kayseri'de işte basını lokomotif hale getirecek? Yani çok söylemek istemiyorum. Hani bazı şeyleri sanki özelleştirmiş gibi de olmak istemiyorum. Toplayacak. Yani bugün biri birinin aleyhinde yazıyorsa, biri birine söylüyorsa gel bakalım ağzını yedeyim. Sen derdin de hani adam aklını mı yitirdi değil mi? Şimdi psikolojik tramvaya mı girdi, şizofren mi, edepsiz mi, ahlaksız mı, şantajcı mı, namussuz mu değil mi? Veya adam gerçekten bir sıkıntısı mı var, haklı mı, haksız mı? Veyahut da işte Vali Bey. Şimdi Kayseri'de maalesef bu mekanizma çöktü Mustafa abi. Yani ben daha önce bunu şehirde çok söyledim. O erk, yani o siyasi erk yok. Şimdi AK Parti'nin kendi içine baktığımız zaman işte Sayın Mustafa Elitaş bir güç dengesi. Sayın Hulusi Akar bir güç dengesi. Sayın Ayşe Böhler bir güç dengesi. Evet. İşte Sayın Şaban Çopuroğlu bir güç dengesi. Sayın Bayar Öztürk bir güç dengesi. Sait Cahin Cıngı bir güç dengesi.
1: Dursun Ataş'ı unutma.
0: İyi Parti'den geldi işte Dursun Ataş, Sayın Dursun Ataş. O bir güç dengesi. Abi şöyle bakıyorum. Şimdi komplike organize bir karar alma mekanizması yok. İşte bakıyoruz bugün işte Büyükşehir Belediye Başkanımız bir güç dengesi. Melik Gazi Belediye Başkanımız ayrı bir güç dengesi. Talas bambaşka.
1: Kocasına
0: Hacılar bağlı. Bambaşka, kocasından ayrı bir dünya. Şimdi kim yönetecek? Bugün yetki kimde abi? Hani kime derdimizi anlatacağız? İşte biz daha önce bu konuları yaşadık. Yine seninle hani çok paylaşamadık ama zaman zaman işte bir takım gördüğümüz eksiklikler ve yanlışlıklar oluyor. Abi buna birinin müdahale etmesi lazım. Hani birinin dur demesi lazım. Bak ben bugün özellikle hani basınla alakalı konularda şunu söylüyorum. Ya abi basına bütçe ayırın. Yani bize ayırmayın. Ben vereyim. Hatta bugün de laf oldu. Gelin ben bana verin abi. Ben ciddi diyorum, fatura kesin ben ödeyeyim yani. Hani bu basın kuruluşu sana kardeş basın kuruluşu diyeyim. Tamam mı? Oranın bütçesi. Bana da para vermeyin. Sıkıntı yok. Biz para için konuşmuyoruz ama bir sermaye düşmanı yetişiyor basında. Bir böyle ne olduğunu anlamadığımız bir sosyal medya da işte bir kargaşa oluşuyor. Bunu yönetemiyoruz. Güvenlik açısından yönetemiyoruz özellikle. Hal böyle olunca da işte adam demir ferfozcuya, yani işte demir kapı yaptıracak ya ve kaldırım taşı döşetecek, işte şuraya kaldırım taşı diyor, adam veriyor 5 milyon. İşte yılda Kayseri'de 100 tane basın kuruluşu var, ona da veriyor 3 milyon. Abi yani bu Kayseri basının orada bir metrekare parke kadar da mı değeri yok? Hani biz hep basında bazılarını suçluyoruz ya, biz kendi içimizi temizleriz. Ama sen bizi o irade noktasına koyup sen o değeri vermiyorsun ki, sen burada basına 3-5 çapulcu. Çapulcu dediğin adam bugün senin ayağına yapışıyor, yarın ötekinin yakasını tutuyor, sana yazmazsa diğerinin işte bilmem...
1: Hayır, alıştırdın ya, sen yemini vermeyince sana da saracak.
0: Şimdi böyle bir denge var. Yani bu aslında bir test konusu, bu anlamda konuşulması gereken, ama ben rahatsızım bu konudan açıldığı için söylüyorum. Yani zengin adam... Yani biz işte Kayseri Bost'a gidiyoruz, bana çok sıkıntı anlatan yok. Kayseri Bost'a genelde insanlar başarı hikayelerini anlatıyor, sıkıntı noktasında geçmişte yaşadığı sıkıntıları anlatıyor. Özellikle konuştuğumuz zaman günümüzle alakalı işte problemlerden bahsediyorlar. Aslında böyle bir ahilik kültürüne sahip, şehirde gerçekten böyle değerli çok insanımız var.
1: Evet.
0: Ama ne yapıyoruz? Biz bunları gün yüzüne çıkartamıyoruz. Gün yüzüne çıkarmak için çok zorlanıyoruz. Adam Kayseri'de başarısını paylaşmak istemiyor. Niye? Haset ederler diyor. Niye? İşte gel paçamdan tutarlar diyor. Yoksa çok insanımız var. Ama bugün siyasetçisi ayrı bir bela oluyor. İşte bürokratı ayrı bir bela oluyor. Yerel yönetimi ayrı bir bela oluyor. Kazanıyorsa ödesin diyor. Yani bakıyor adam, biri şehirde çok palazlanmış. İşte bu nereli? İşte biraz sonra geliriz o konulara. Nereli abi? İşte Tokat Zileli. Ne yapalım? Hani evet, şehir daha önce küçüktü, dardı, yönetilebiliyordu ama bugün şehir metropolleşti.
1: Evet.
0: Hani onların da söz hakkı var. Hani o çevrenin de söz hakkı var. Yani dışlayarak, baskı altına alarak, işte belli noktalarda muhatap alınmayarak belli süreçler yönetilince ne oluyor? Şehir patlıyor. Bugün geldiğimiz nokta şehir patlıyor. İnşallah taşlar yeniden yerine otururken doğru oturur. Ama ben bugünden ümitsizim. Çünkü şimdi sen gavura da he, Müslümana da he dersen bu iş olmaz. Bu iş tavırlı olur. Yani biraz önce dediğim gibi, bak ben kendi burada yok işte tavrını biliyorsun İsmail Bey. Hoşuna gitmediği zaman tavır koyuyor abi. Koyuyor mu abi? Koyuyor. Doğru diyor, yanlış diyor ama koyuyor. İşte şimdi bugün İsmail Bey'in tavır koyduğu kişiye Baki Bey de tavır koyabiliyor. Hani siyaseten çok detaylandırmayayım ama bugün işte adam AK Parti'de Dursun Ataş'ın aleyhinde işte bir kamuoyu oluşturuluyor veya belli bir kurum müdürü, belli bir belediye işte ona yakın, diğerine uzak, işte bakıyorsun ilişki ağlarına bir güç höbekleşmesi gibi. Ha bunu çözecek olan kim? İl başkanı. İl başkanı da yaşından dolayı biraz da alan daraltıyorlar, müsaade etmiyorlar. Ne oluyor arkadaş dedirtmiyorlar. Nasıl çözülecek abi? Ben de bilmiyorum.
1: Vallahi birinin çözmesi lazım. Çünkü hikaye şöyle başlıyor. Sen olma, ben olma, seçimde hiçbiriniz olmazsınız. Bu işin adı bu. Şimdi geçtik seçimi.
0: Lafını unutma abi. Ankara'ya gittiğimde ben şunu görüyorum. Sen de daha iyi görüyorsun bunları. Ankara'ya giden diyor ki ben diyor şuraya bir meclise gireyim diyor abi. Buraya mitile atayım diyor. Oturayım. Burada işte makam bir işte çakarlı araç. Anlatabiliyor muyum? 3 tane danışman, 1 tane koruma, 2 tane şoför abi. 1 tane makam arabası. Orada işte 2 tane işte takım elbise. Yiyeyim, içeyim, gezeyim. Hani Ankara'ya gidip oralarda insanları da şöyle bir şey var. Bir de bakıyor mecliste diğerlerine. Lan diyor ki bu vekil olduysa diyor benim diyor bakan olmam lazım diyor.
1: Tamam. Yani
0: bak hayır, bu vekilse ben de vekil olayım demiyor adam. Bu vekilse diyor benim bakan olmam lazım diyor. Hesabı da buna göre yapınca, velhasıl işin önemli kısmı bu Mustafa abi. Hesabı da buna göre yapınca buradan millet memleket noktasını sadece argüman olarak. Hani ben kendim topluma şirin göstereyim. Şimdi şu Özkan Yalın videolar çıkıyor ya. İşte mezarlık ziyaretini alttan ilahi vermişler. İşte o hacı anne nasılsınız falan filan. Yani toplum ne istiyor? Ona göre de rolleniyorlar. Toplumda nereden bilsin hani
1: içinin ne olduğunu?
0: İçinin ne olacağını. O işte başkan gelmiş efendim falan. İşte ya, o da ona hürmet ediyor. Anadolu nezaketi. Al başımıza işte ortaya çıkanlar. Bir adım ileri gidemiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki sanayide niye böyleyiz? Ekonomide niye böyleyiz? İşte ticarette niye böyleyiz? İşte sporu konuşacağız. Sporu da konuşalım.
1: Tabii ki.
0: Ya geldik yani bugün Kayseri Spor'un durumu ortada. Yani tutsan, şimdi bakıyorum sosyal medyada işte işte sayın işte milletvekili Bakir Soy'a işte belli bir işte troller de var. Onu ben anlıyorum oradan baktığım zaman. Adam 4 takipçisi var. İşte herkesin altına yorum yazıyor. Tam belli bir kesim saldırmış. Bir yandan da böyle samimi taraftar grubu var üzülen. Abi buyurun siz gelin yönetin. Yani öde bakalım, bir prim ödeyin. İşte Bakir Soy ne dedi? İşte Alanya maçında dedi kazanın 10 milyon vereyim. Siz de dediniz ki arkasına kazanın 10'ar milyon da biz verelim. Yani yağmasan da gürle diyor ya. Şimdi takıma sahip çıkılmadı. Takım işte transfer tahtasını son gün açtı. İşte borç batağında temlikler var, şu var, bu var. Bugün takım düştü. Hani bu sefer takım ayakta dursun diye uğraşan iş üstüne kaldı. Hani sanki onlar düşsün diye uğraştı. Diğerleri? Hani diğerleri nerede abi?
1: Orada da bir sahipsizlik, evet, tanım aslında doğru Kürşat. Diğerleri sadece nerede? Burada ayrıldığım noktalar var. Onu da özellikle ortaya koymak istiyorum. Bu hadiseden beri ilk kez konuşmuş olacağım bunda. Ama daha önceki seferde de söylemiştim zannedersem. Bizim yayında da söyledim bilmiyorum. Kayseri Spor keşke ligde kalsaydı. Bu ayrı. Ama kalsaydı da aynısını söyleyecektim. Artık yeter. Ne yeter? Bunu sen çok çok iyi biliyorsun. Şu an Nurettin Açıkal'ın işin müteahhiti. Pardon, yöneticisi. Aynı zamanda müteahhiti.
0: Tamam.
1: Bir bakıyorsun Memduh Başkan'la beraber, bir bakıyorsun Baki Ersoy'la beraber, bir bakıyorsun biriyle beraber bakanlıkta. Şimdi hikayenin ne olduğunu herkes iyi kötü herhalde aklıyla anlayabiliyor. Kayseri Spor'a para lazım. Kimsenin bu parayı verecek dermanı, dört demeye dudağı yok derler ya, dermanı yok. Elimizde kalan tek veri kamu. Bir yerden ihale yazıyoruz, üstüne koyuyoruz. Bir yerden ihale yazıyoruz, üstüne koyuyoruz. Hülasa, kamunun parasıyla, devletin parasıyla biz Kayseri Spor'u ayakta tutmaya çalışıyoruz. Kabul mü? Ben kabulüm. Ben kabulüm. Çünkü sporun şu an itibariyle Türkiye'deki ana destekçisi Spor Toto, Vakıfbank vesaire vesaire, değil mi? Zaten devlet. Şimdi son 5 yıla, son 8 yıla, son 10 yıla bir bak. Yönetimdeki, daha önceki dönemdeki, şimdi diyor ki mesela benim diyor Kayseri Spor'dan 300 milyon, 500 milyon, 600 milyon alacağım var diyor. Şimdi ben sana desem ki Kürşat, ben bir yıl yöneticilik yaptım Kayseri Spor'da, 500 milyon bana borcu var desem. Sen şöyle demez misin abi, senin 500 milyonun yoktu ki. Senin 500'ün yoktu ki kardeşim. Şimdi Kürşat diyor ki ben Kayseri Spor'a yönetici oldum, oldu, başkan oldum, oldu. Bırakıyorsun 2 yıl sonra, iş olmadı, lig düştü, vırt oldu, zırt oldu. Ben gidiyorum peki. Benim 500 milyonumu verin. Ya Kürşat, biz birbirimizi biliriz kardeşim. Senin 500 milyonun yoktu ki. Desen ki 5 milyon Süper Kayseri Spor'un bana borcu var. Ya Kürşat dilinden dişinden aktarmış, bu parayı vermiş derim. İnanırım. 500 milyona inanmam kardeşim. Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Şimdi Kayseri Spor'u bu hale getire getire getire, şimdi yarın bir gün Nurettin Açıkal'ın bırakacak. Ya da bırakmayacak, problem değil. Nurettin Açıkal'ın çıkıp da şunu derse kim ne diyebilecek? Benim Kayseri Spor'dan 600 milyon alacağım var. Biz de desek ki ya Nurettin Başkan ne yapıyorsun sen? Tamam müteahhitsin de bu paralar hep cebinden vermeyelim. Berna'nın oluyor da benim niye olmuyor? Ali'nin oluyor da benim niye olmuyor? Erol'un oluyor da benim niye olmuyor dese ne diyeceksin? Bugün itibariyle Kayseri Spor'da iki tane dinamik konuşacağım Kürşat'cığım. Bir, Kayseri Spor ister düşsün ister çıksın başına bir profesyonel atanacak. Emin bir profesyonel. Paraya gözü düşmeyen, milletin madini çözmeyen, devletten, kamudan, oradan buradan gelen parayı cebine atmayan, atmadığı yetmez. Kimseye de attırmayan bir
0: kim
1: adam gelecek.
0: Kim atacak abi bunu?
1: Bilmiyorum. Şehir aklı bunu toplasın. Kim ne yapıyorsa. Kayyum atıyor gibi atacaklar Kürşat bunu. Mesela bunu şöyle yapacak. Bugün Azim yazmış ya. Bugün Baki Bey de cevap verirken onun mihvalinde işte Sayın Nalitaş Büyükşehir Belediye Başkanı Vali Bey'e işte 6 tane milletvekili hep beraber bir araya gelip masaya yatıracak demiş. Bu Azim'in iddiası, bilmiyorum. Ben duymadım. Şimdi varsayalım ki böyle. Yok gerek yok kardeşim, size gelin. Gelin ya. Biz bu şehrin emini kim? Yani biz bundan kimden emin oluruz? Cami Kebir'in müezzini. Yok, ondan emin olmayan başka birini bulalım. Başka birini bulalım. Emin olacağımız bir yer. Muhasebeci bulalım ya başına. Parayı kontrol edecek. Neyin nereye gittiğini bilecek ve kulübü usulsüz borçlandırmayacak. İki, bu kulüple alakalı herkes siyasi bağını çeksin. Herkes. Şimdi lütfen şunu iyi hatırla. Ben sana hikayesiyle beraber yazacağım. Hatırlıyor musun? Fenerbahçe ya da Beşiktaş taraftarları tribünden hükümet lehine, aleyhine tezahürat yapmaya başladı. Buradan bir açıklama yaptık. Zillet diye açıklama yaptık Ali Çamlı Başkanlığı. Zillet, zillet dediğin hadise Karşı İttifak'ın adıydı. O gün kulüp siyasete bulaşmadı mı? Bulaştı. Döndük. O zaman AK Parti kulübü kullanıyordu Sayın Haseki döneminde. Kullanıyordu derken arkasındaydı Haseki'nin eli, omzundaydı kulübün yani. Onursal başkanı başkanlık yapamıyordu belediyeden dolayı. Onursal başkanı dedi yani, en önde seyretti, orada durdu, operasyonuna, parasına baktı, puluna baktı, yaptı. Bunun sonrasında son dönemde iş döndü dolaştı, Baki Ersoy'un kucağında kaldı. Erol Bedir'in döneminin sonrasında Baki Ersoy'un, yani o ittifak modeli oluştu. Baki Ersoy'da teşkilatçı bir adam, derledi topladı kulübü de. Bu dediğim tırnak içerisinde, yanlış anlaşılmasın, kulüp ve kulüp yönetimini, başkanı kimin seçeceğini, kimin içeriye girip kimin girmeyeceğini, delege yapısını Baki Ersoy eline aldı. Rahatsız mısın? Yürüsün gitsin, çok da problem değil. Dün ondaydı, bugün de bunda. Bak gerçekten bundan rahatsız değilim. Ama rahatsız olduğum konu şu. Şimdi diyorsun ki kulüp bende. Bunu Baki Ersoy'a söylüyorum ben. Bu hafta gittiğimde uğrarsam kendisine de yüzüne de söyleyeyim. Diyorsun ki kulüp bende. Sonra diyorsun ki bugüne kadar sahip çıkmayanlar çıksın. Şimdi diyeyim ki ben sana Kürşat, ben kulübe başkan adayı olmak istiyorum. Misal seçime girmek istiyorum. Şimdi Nurettin'e çıkan aday ya, ben Mustafa Bayram olarak ben de aday olayım dedim ya. Ne yapmam lazım? Bir, kulübün delegesi olmam lazım. Öyle bir giriş kapısı yok. İki, dışarıdan oldum. Kulübe üye oldum. Dedim ki delegelere gideyim, ben iyi bir başkan adayı olacağımı anlatayım. Delege kim? Baki Ersoy dönemin özelliği ha bu. Yıllardır kimse bilmez Kayseri Spor'un delegesinin kim olduğunu. Kulübü bildiğin biz bir yer olarak kullandık. Birileri popülerite devşirdi, birileri iş devşirdi. Sonuç mu? 10 yıldır, 12 yıldır mı filan olmuş herhalde. Zorluyordu ligde tutunmak için. Birinde tam düştü. Pandemi dönemine denk gelmiş oldu. Berna Başkan döneminde yeniden çıkarttık. Düşmeyi kaldırdık bu sene dedik. Hadi bir daha başarı önüyoruz dedik. Sonunda düştü. Şimdi birileri kına yaksın, birileri şöyle yapsın, hamaset içeren, bunlar gelmedi, bunlar buna gelmedi. Ya bunu sen biliyorsun, geçen hafta da konuştum. Bilmediğim şeyler vardır o işin hususunda ama birileri alkışlanacağı zaman alkışlatılmadı. Birileri yuhlanacağı zaman yuhlatıldı. Yani bunlar bu hikayede yaşandı. Kulübün son 3 haftasına bak, Ali Çamlı başkan Kayseri Spor kurtardık, kurtaracak, ligde kalacak dedik. Ertesi hafta Ali Çamlı içeri giremez dedik. Vali Bey işin içine kattık, Memduh Bey işin içine kattık, Baki Bey bir yer dedi. Ne yapıyoruz abi? Düştü mü? Düştü. Temiz bir sayfa açalım. Bak açtık buraya. Bu kulübün borcu var kardeşim. Şu an birincilik geliriyle bu kulüp bu borcu ödeyemez.
0: Evet.
1: Ya kulübe aklı başında bir yönetim tarzı oluşturulacak, şehir bu işin altından kalkacak. Eski başkanların hepsi borçlarından vazgeçecek. Hepsi. Kürşat. Şimdi diyorsun ya Ali Çamlı da geldi, Berna'nın
0: da
1: geldi.
0: Niye geçecek?
1: Geçecek.
0: Niye? Geçecek.
1: Mali sorumluluk olarak üstüne alacak o zaman. Biz kulübü feshettik diyeceğiz. Nasıl niye geçecek ya? Nasıl geçmiyor. Niye geçecek? Geçecek abi.
0: Ben YouTube'da para verdim diye.
1: Baki Bey şey yapıyordu ya, onu açarsanız küfrederler size diyordu ya. Biz aynısını yapacağız. Bu kadar insan toplanacak. Kim geçmiyor? Baskı yapacağız. Olmadı küfredeceğiz. Ya yapacak bir şey yok kardeşim. İt yedi şeytan doğasına durdu. Söyletmeyin bana. Hikayenin özeti. Hikayenin hülasası. Hikayenin neti. Biz bu kulübü ya aklı başında bir yönetimle ayağa kaldıracağız ya da biz bu sevdadan vazgeçeceğiz. Eces FK mı çıkıyor, öbürü mü çıkıyor, biri sıfır borçlar mı çıkıyor?
0: Merak ettiğim için soruyorum. Aklı başında yönetim oldu mu uzun zamandır?
1: Bir tane aklı başında yönetim vardı. Onun da ki çok kısa sürdü. Bir belediye bürokratı olan Hamdi Erçuman'ı atadılar. Çok kısa sürmüştü. Bak tek aklı başındaki yönetim oydu. Bak mesela şunu kimse söyleyebilir mi? Hamdi Erçuman'ın kulüpten alacağı var filan diyebilir mi? Hatırlıyor musun? Forma şeyi vardı Kadir Has'ta, yapılıyordu. Hamdi Erçuman'ın oğlu aldı formayı. Bir tek o ödemiş parasını. Kimse başka para mı ödemedi anasını satın.
0: Şimdi şöyle, bugün Kayseri Spor yönetiminde olmak yürek ister. Çünkü bugün kulüp sürekli borçlanıyor. Borçlandığı dönemle alakalı da dönüyor. O borçlar ödenmezse kişinin şahsına rücu ediyor. Yani bugün hani Kayseri Spor'da yöneticilik yapmak gerçekten hani ciğer isteyen bir iş.
1: Yani ödemezsek bence Nurettin Bey'den mi alacaklar sonlarında?
0: Yok, hayır, sadece Nurettin Bey'den değil. Veriyorum. Bu dönemin SGK, vergi, şu bu falan borçları abi.
1: Devlet borcu bu.
0: Yönetim.
1: Tamam, başka
0: diğerleri? Devlet basıyor alıyor.
1: Özelleri?
0: Abi diğerleri, özelleri bak şimdi beni konuşturunca AK Partililerle düşman oluyoruz yani, ondan sonra adamlar zaten bizden rahatsız oluyor. Bunlar konuşuyor diye. Hani konuşurum çekindiğimden değil de defalarca konuştuğumuz konular. Şimdi Kayseri modeli belediyecilik, sistemi ve Kayseri'de uygulanan şerefiye modeli Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Kayseri'nin temel problemi bu. Yani siyaseti veyahut da geri planda kendilerince hayır işlerini finanse edebilmek adına ve spor işlerini finanse edilebilmek adına Kayseri'de kurulan bağnaz, adil olmayan bir sistem var. Konuşalım. İzleyicilerimiz de katılıyorsa yazsın. Yani Kayseri'de şerefiye nedir abi ya? Yıllarca sen AK Parti'ye yakın müteahhitsin. İşte o zaman Refah'a yakın müteahhitsin.
1: Senin, Kayseri'de icat ettiğimiz
0: sen,
1: bir düzen.
0: Senin işte iki blok yapıyorsun. Senden istiyor 2 milyon. Yan bloğun, yan parsel. O da yapıyor 2 blok. Aynı metrekare. Ondan istiyor 8 milyon. Nasıl olacak? Şimdi sen parayı belediyeye ivazsız bağışla veriyorsun. Verdin 2 milyon. Abi Kayseri Spor'a da bir 750 bin lira. 750 ivazsız bağış. 750 bin aş evlerine. Şimdi hani eğer oturalım doğru konuşalım. Sistem burada bozuluyor. Yani bu ilk başta belki sorumluluk sahiplerinin kendilerince hakkaniyet ölçülerinde kurguladıkları sistem bugün çöktü.
1: Doğru.
0: Bugün değil, yıllar önce çöktü. Yani şunu diyordu, bu şehirde para mı kazanacaksın zengine? Tamam kazan abi. Tamam 40'ta birini ver. Sen bu işten ne kadar kazanacaksın? 40 milyon. Tamam 1 milyon aş evine ver. Şimdi bunu parayı almaya giden aldı 2 milyon. Adam baktı sistem güzel, dedi ki ya ben 40 milyona 1 milyon değil de 5 milyon vereyim.
1: Kimse de ses etmiyor.
0: 40 milyonda adam 20 milyon kazanıyor. Şimdi o noktaya geldi.
1: Evet.
0: Şimdi öyle olunca tuz koktu geçti gitti. Bugün Kayseri Spor'u da ki borç dediğimiz paralar kimin cebine gitti ya? Şimdi ben futbolcuya gidiyordum. Ben iyiyim takımla, işte başkanla aram iyi. İşte bir şirket kuruyorum. Danışmanlık şirketi, menajerlik şirketi. İki tane sahtekar ayarladım. Yurt dışından öyle düşün. Dedim ki abi sen, Mustafa abi seni Kayseri Spor'a getiriyorum. Tamam sen ne kadar istiyorsun? 100 bin, 100 bin dolar. Abi sana 200 bin dolar. Ama ben seni resmiyette 1 milyon dolar yaparım. 200 Doğru. bin dolarını sana verdim. 800 binini ben alırım. Tamam mı abi? Sen de 5 hafta üst üste maça çıkartırım. Kendini ispatladın, gittin Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, kendini kurtardın. Yoksa gittin abi. Şimdi kimin cebine girdi bu 800 bin dolar? Bunun gibi onlarca, yüzlerce belki bu şekilde.
1: Örnek ya. Var.
0: Şimdi kulübün muhasebesi yandı diye konuşuyoruz. O zaman konuştuktan ne oldu? Kulübün muhasebesi yandı işte. O zaman sürekli Recep amca kulağı çınlasın, Recep Bulut işte... Onlar çok böyle gündeme getiriyorlardı işte Kay TV'de falan. İşte sahte imza kimin? Bugün bakıyoruz. Kayseri Spor'da bir dönem görev alanların hiçbiri ağzını açmıyor. Hiçbiri yanaşmıyor. Niye? Şimdi abi ilk girdiklerinde kulüp işte 100 milyonla dönüyordu. 200 milyon oldu, 300 milyon oldu. Kimisi gitti locada izledi. Kimisi gitti kulübün sahibi gibi hava attı. Kimisi işte Türkiye'deki 15-18 kişiden biri oldu, kulüp başkanı oldu. Kimisi işte ticaret yaptı. Kimisi Kayseri Spor'la ilişkileri üzerinden piyasaya girdi, ihale aldı, iş aldı. Yeni değil ki. Şimdi Nurettin Bey diyoruz da yeni değil ki. Kim bu takımın üstünden zengin oldu? Kim zengin oldu? Bugün Nurettin Bey ne yapsın? Gelsin çoluğun çocuğun parasını hiç ihaleye girmeden alsın fabrikasını. Peşkeş mi çeksin? Yok sen diyorsun diye demiyorum. Hani peşkeş mi çeksin?
1: Nurettin Bey işin bitişinde parayı yıldır, kendi cebinden vermiş gibi bana paramı verin demesin yeter.
0: Ya demez. Ben zaten demeyeceğini en son basın toplantısında da açıkladı.
1: Daha önce gider dedi.
0: Şimdi demek istediğim hani kulübün zaten durumu işten acısı. Hal böyleyken işte çıktı Sayın Milletvekili Bakir Soy. Biz ülkücüyüz, MHP'liyiz. Kendisi de bizim dostumuz, reisimiz, abimiz. Biz ya yani bu Kayseri Spor'da kafanı ağrıtma. Hani bilmediğimiz bir alan, siyaseti biliriz.
1: Evet.
0: Şimdi kulüp takım düştü. Dünden bu yana bakıyordum işte Baki Bey'in Twitter hesabına. İşte ben de bir tweet atmıştım. Altına böyle troller ya bu çekilecek dert değil ki. Yani birileri kaymağını yemiş. Derdine işte MHP'li Bakir Soy düşüyor. Yazık günah. Hani ona da ama... O da diyor ki biraz önce işte pankart işinde şunun da bunun da. Şimdi bak Mustafa bu işin geri planını belki kamuoyunda çok bilmiyorlar. Şimdi burada bir güç savaşına dönüştürdüler işi, tamam mı? Öyle gördüler. Yani şehrin önde gelenleri, işte odalar, borsalar, OSB'ler, işte siyasiler, esnaf odaları, işte iş adamları, zenginler, çok zenginler, ultra zenginler. Şimdi Öksüt Madencilik bu takıma para vermedi mi? Verdi değil mi? İstikbal Erciyes Anadolu Holding verdi. Bu takıma para vermedi mi?
1: Değil mi? Ya
0: bırak onu, il dışından, yurt dışından bu takıma Ali Çamlı yurt dışından para toplayıp getirmedi mi? Değil mi ya? Bu takıma para vermeyen kaldı mı? Yok. Herkes veriyor bir şekilde. Şimdi bunu bir güç savaşına döndürmenin, bu zemine çekmenin bir anlamı yok. Şimdi işi o noktaya getirdiler. Öyle mi dedi? Bugün bak Kayserispor'un yönetimine işte Ferhat Temizer, Gökhan Gülen, Murat Ekşi. Ya bunlar hepsi bizim MHP'li ülkücü dostumuz, arkadaşımız. Bu insanlar orada da Bakir Soy dedi diye varlar. Hani bugün kulüp kimler yönetiyor falan diyor da yarın buradan Gökhan Gülen'in işte misal veriyorum işte Ferhat Temizer'in, Murat Ekşi'nin şahsi hesaplarına devlet icra koydu işte şeye koymadı mı işte Gökhan Çetinsay'a?
1: Evet.
0: 60 milyonu ödedi kaldı da 60 milyon tek kalemde. Şurada işte bugün işte Mehmet Anadut var. 4 kişi var bildiğim. Şimdi şunların hesabına 60 milyon bir tane bloke gelse yazık günah değil mi? Bu insanlar Kayserispor için bedel ödemiyor mu? Ne kazandın de Ferhat Temizer'e ihale mi aldın? Yok. Gökhan Gülen'e ihale mi aldın? Yok. Murat Ekşi'ye ihale mi aldın? Yok. Mehmet Anadut'a ihale mi aldın? Yok. Süleyman Akın'a ihale mi aldın? Yok. Hani ne kazandı? Ya bunlar yüreğini ortaya koyuyor. Bugün bakıyoruz. Yani bu iş uzun laf Mustafa abi de. Bu işin temeli bozuk. Yani bu işi bir dönem aşevlerine 750 bin lira, Kayserispor'a 750 bin lira, Şerefiye'ye 1,5 milyon sistemiyle başlayan sistem bugün çöktü. Bak bugün çöktü. Uşak Belediye Başkanı almış, belediyeye gelen çekleri şahsi ödemelerini yapmış, misal veriyorum. Hani bunun Türkiye'de değişmesi lazım. Sistemin, hani biraz önce bak sen tek tek not aldım, toparlayayım çok da. Mesela profesyonel ekip atanacak diyoruz. Abi kim niye girsin ki? Seni atayalım. Misal veriyorum. Sen de bir muhasebeci çağır, bir mali müşavir çağır. Yok abi, bu adam çoluğun çocuğunun hayatı biter. Cezaevinden çıkamaz. Bu borçlar ödenmesin. Cezaevinden çıkamaz. Ömrü yani tüm sosyal, siyasi tüm hayatı biter. Bir de bu takım yenildi mi? Affedersin. Çok galis küfürler.
1: Küfür kıyamet.
0: Tamam mı? Şimdi geçtik. Burada bir şehir aklı devreye girmeli. Bak biraz önce dediğin noktada bir şehir aklı. Ne yapmamız lazım? Buraya bir kayyum atar gibi. Ya Baki Bey'in üstünden gidelim. Onun sportif zekası, siyasi zekası farklı. Aldı Baki Bey Nurettin Açıkhanlı Devlet Bey'e götürdü. Hani alın abi siz de Sayın Tayyip Erdoğan'a götürün.
1: Evet.
0: Siz de alın işte Özgür Özel'e götürün, işte alın Mahmut Arkan'a götürün, yani götürdüğümüzde gitmem mi dedi? Ha veya Bakir Soy yok oraya gitmeyeceksin mi dedi? Şimdi öyle bir şey de yok, geçtik. Şimdi siyasi bağ çekmesi için bence kulübü tamamen birine satsınlar abi. Bak ben sana öyle söyleyeyim, madem öyle hani istikbali alan yok, kulübü kim alır o da ayrı bir şey de, kulübü satsınlar abi. Bak kabaca diyorum yani hani düşündüğüm bir şey değil. Kulübü satsınlar abi. Sayın Bakir Soy'un versin abi işte 100 milyon dolar, 10 milyon dolar. Tamam mı? Yönetimle de şöyle yapsın veya 10 kişilik konsorsiyum oluştursun. Herkes birer milyon dolar versin. İşte bugün 80 milyon dolar mı borcu var kulübün? 40 milyon dolar mı? 40 kişi bulsun abi. Kulüp sizin, çalışın ödeyin desin. Çalışın paranızı geri alın desin. Yönetim kurulunda da bir dönem İşte Nurettin Bey yapsın bir dönem, Gökhan Bey yapsın bir dönem. Çocuklarına miras bıraksın şehrin takımda. Hani ya o noktaya geleceğiz. Ya bu şekilde yönetilmez. Her gelen kaymağını yemiş. Şimdi ben daha da konuşurum yani.
1: Bekleriz.
0: Yani daha da konuşurum bekleriz. Yani. Kimlerin para aşırdığını. Yani hepsi şurada şehirde geziyorlar.
1: Zaten
0: döndük abi. Döndük delege kim? Bak ben şunu isterim. Bak ben şöyle imreniyorum. Adam diyor ki ben Galatasaray delegesiyim. İşte ben Beşiktaş Kongre üyesiyim. Ya valla ben de yani çocukluğumdan bu yana işte çok bir takımla işim olmaz. Futbolu severdim de siyaset bize daha çok şey geldi. Ama ben mesela Bir Erciyes Spor'un bir isim hakkını aldılar. Küme düşünce Kayseri Spor, Erciyes Spor'u dönemlikten. Ben bir Erciyes Spor'u mazlum gördüğüm için ben Erciyes Spor'u tutarım. Bak bana hep yıllardır sorsunlar, ben hep Erciyes Sporluyum derim. Bak. Ama ben bu şehirde yaşayan bir gazeteci olarak, yani Ankara'ya, İstanbul'a gittiğimde orada hangi takımlısın? Abi ben Kayseri Sporluyum. Kongre üyesiyim. Demek isterim. Bak bu dediğinde çok haklı. Bunu isterim ya. Yani bunu şehrin önde gelenler, insanlar, ya bırak o aidiyet oluşsun. Ya yıllarca kim sokmadı abi bizi o kapılardan?
1: Aynen.
0: Şimdi Bakir Su ilk gittiğinde oraya taraftarı almadılar içeri.
1: Evet.
0: Taraftarı içeri almadılar bundan 10 yıl önce. 8 yıl önce. Kadir Has'ın önünde taraftarı içeri sokmadılar. Çıkartmadılar. Ya bugün taraftar geliyor da ne diyor? Baki Bey diyor ki, Ahmet Dirgenali üzerinde diyor ki bir gün kulüp başkanı olsun. Aslında o Ahmet Dirgenali üzerinde bir kariyer planlaması değil. Aslında bu taraftar grubundan birilerinin de buraya gelebileceğini hayal etmelerinin önünü açmak. Yani bugün Ahmet Dirgenali olur, yarın başka biri olur, falan olur, fıstık olur. Şimdi delege konusunda senin en fikrin. Yani bunun ben işte veya
1: bu abi yıllık 50 bin lira 100 bin lira.
0: Ya desin abi aynen desin bana desin ki abi 50 bin lira sen 100 bin lira ayrı.
1: Kutu satmaya forma satmaya uğraşmayalım hadi.
0: Ya aynen yani de ki ben kongre üyesiyim tamam abi benden gelsin alsın ya. Ben de gideyim Ankara'da İstanbul'da işte futbol lafına ben çok girmiyordum da özellikle açarım ya. Abi siz takım tutmuyor musunuz derim yani. Sen hangi takımın kongre üyesisin? Ben Kayseri Spor'un. Siz cevap yok. Ya bırak al bir statü ver. Yani bak bunlar güzel şeyler. Hani döndük.
1: Bir önceki dönemde de belki bu dönemdeki kafa şu Kürşat. Tam bu noktaya basacağım. Kulübü biz yönetelim. Serbest bir delegasyon yapısı. Siyaset dışı bir alanı. Kimse bugüne ait değil. Yıllardır kimse istemedi. Elimizde dursun. Bizim olsun. Biz devam edelim. Son halbuki şunu, yapılabilirdi.
0: Son şunu söyleyeyim abi. Hani bu kurtla kırmızı başlıklı kızın hikayesi var ya, evet. Hep anlatırlar. İşte kurt kırmızı başlıklı kıza şöyle yapmış, öyle demiş, böyle demiş. Hani biz de diyoruz ki hikayeyi kimden dinlediğine bağlı. Biz hikayeyi kurttan dinledik. Kırmızı başlıklı kızdan dinlemedik. Yani bugün kurdu suçlayanlar, işte kurdu hakir görenler, işte sosyal medyada troll hesaplardan, 3 takipçili, 5 takipçili hesaplardan her gönderinin altına farklı farklı yorumlar yazanlar büyüsünler. Gerçek kimlikleriyle gelsinler. Gerçek kimlikleriyle Kayseri Spor sevdalısı olduklarını ortaya koysunlar. Büyüsünler yönetimde yer alsınlar. Büyüsünler kongresini takip etsinler. Büyüsünler bir futbolcunun prim bedelinin ödenmesi için o ayki maaşını kulübe hibe etsinler. Yani Bakir Soy'un aldığı biletlerle sahaya girip maç izleyen işte birkaç böyle troll, yani tamamen trollleşmiş. Bugün Kayseri'de işte belli bir noktada yaygara koparmaya çalışıyor. Çok bunlara da müsaade etmemek lazım. Umarım Kayseri Spor hani ben ilk günde yazdım. Biraz da ilk yazanlardan olduk yani hızlı yazdık. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Bakalım ben Kayseri'deki futbolu önemsemenin ötesinde ben sporu önemsiyorum. Futbol da bunun bir parçası. Evet gençlerimiz işte biraz önce bahsettin işte Erciyes Anadolu Holding işte Kayseri Spor'a aktardı parayı bugün kulüp düştü. Peki biz öyle değil de mesela altyapı tesisleri yapsaydık 8-10 tane oradan aldığımız parayla kulüp yine düşseydi. Bir yıl önce düşseydi ama biz oradan aldığımız parayla altyapı tesisleri yapsaydık bugün şehirde babalar, anneler, çocukların elinden tutup İşte bayan futbol takımı da kursaydık. Tesislere götürseydik. Güvenli bir ortama
1: Kayseri Spor'a aktarsa, Kayseri Spor'a aktardığımız parayla hedef oluşsaydık. 10 yılın içerisinde, hedef 15 yılın içerisinde orta ölçekli elle, iyi ölçekli, büyük ölçekli bizi en az 10 tane, 15 tane fabrika koyduk.
0: Nereye gitti bu para işte?
1: Baştan
0: sonra adını bilmediğimiz yani 4 tane.
1: Meşhur o deyim var ya, it yedi şeytan doğasına durdu diye. Tam olarak bu. Ve buna da hiç kimse ağzını açmadı. Yani yeter. Hani şehrin kaynağına da yeter, öbürüne de yeter.
0: Yani şu noktadayız. Öner sosyal medyadan, Öner yok mu bizim gazete sosyal medyada yazmış ya, beni demiş hem Erciyesspor'un hem Kayserispor'un kulüp başkanı yapın, hem de iki takımın teknik direktörü olayım. Hani şimdi geldiğimiz nokta, anlatabiliyorum, en son önere kalacağız yani, eğer bu takıma sahip çıkılmasın. En son işte adı işte Erciyesspor'da gitti bak. Hani o Erciyesspor gitti, şu anki takım Erciyes 38 FK. Erciyesspor kapandı. Yarın Kayserispor da kapanır.
1: Aslında ismi değiştirip hülle yaptırmış.
0: İşte Kayserispor da yarın gider. Sahip çıkılmazsa ne olur? Yeni bir takım olur. Kayseri 38 FK yeni olur Kayseri falan filan. Gibi gibi abi. Hayırlısı olsun.
1: Hayırlısı
0: abi.
1: İnşallah. Efendim son başlıklar, Mimar Sinan OSB'de seçim tamamlandı. Mehmet Arar 192, Lütfü Çarşıbaşı 111 ay aldı. Aslında iki tarafta karşılıklı birbirine çok sakin ve steril bir seçim kampanyası dönemi yaşatmışlardı. Mehmet Bey'i tebrik ediyoruz. Ben o gün Lütfü Bey'i de aradım. Mehmet Bey'in ekibiyle de kendisiyle de çok bir bağım yoktu bu anlamda. Ekip hepsi tanıdıkmış da biz orada fark etmiş olduk. Tebrik etmek lazım. Centilmence geçen mücadeleden dolayı, ama bir başka hadise ortaya çıktı. Mimar Sinan OSB'deki bu halka odalarda ve borsalarda başka bir noktayı ortaya çıkarttı. Tokatlı birisi, bunu kötü anlamda söylemiyorum, bence olabilir, hiçbir mahsuru yok, Kayseri'nin yerlisini farklı bir aksiyon ile yendi. Şimdi yerlisi mi köylüsü mü kısmına gelmiyorum. Ben ikisinin ortasındayım. Sen köylüsün, benim de baba tarafı köylü. Onun için rahat konuşacağım. Ama kurulan planların başka türlü zuhur ettiğini göreceğiz. Ve bu önümüzdeki dönemde sanayi odasında, ticaret odasında aday çıkması halinde, yani aday çıkmaz vesaire, bunları bahsetmiyorum, borsada başka bir konjektür açacağı, bunun fitilinin ateşlendiği göstergesini oluşturmakta. Mimar Sinan ÖSB özlüğünü ve tüzel kişiliğini yeni kazandığı için birinci olağan genel kurulu olmuş oldu. Birinci genel kurulu gerçekleşmiş oldu. Şapka düştü. Birazcık öyle olmuş. Lütfü Bey'i severim. Yani Mehmet Bey de çok iyi bir insanmış. Gıyabında söylenen, tanımıyorum. Hiç de kötü de söylenmedi. Önceki dönemde, sonraki dönemde de. Ama sonuca bakmış olduğum zaman değerlendirmeyi başka bir pencereden yapmak lazım. Hemen bu konuyu da şurayla birleştireyim. Saadet Partisi'nin oh be adayının Rıfat Sarcıklı olduğu yönünde bir kanı oluşmuş durumda kamuoyunda. Eğer böyle olacak olursa odalar ve borsalar bu sene başka bir pencereye açılmış olacak. Hani Cumhur İttifakı'nın adayı diye bakıyorduk ya adaylara.
0: Evet.
1: Başka bir denge, başka bir mevzu, başka bir pencere açılmış olacak. Odalar ve borsaların seçimine gelene kadar bu denge değişir mi, bir anlaşma sağlanır mı, başka bir şey olur mu, bunu bilmiyorum. Ama bunun söylentisi bile bence pazarı karıştırmaya yetecek durumlardan bir tanesi. Herkes Abdullah Gül mü acaba diyordu. Rıfat Sarcıklıoğlu'nun oluyor olması.
0: Peki sence böyle bir aday var mıdır? İsim net midir yani?
1: Şöyle, burada iki format var Kürşat. Rıfat Bey aday olursa olur muyu cevaben söyleyeyim. Elindeki top gücü, ticaret odaları, sanayi odalarının organizasyon ve bütçesel gücünü hesap ettiğinde aslında tam konjektüre uygun bir aday.
0: Peki şöyle abi, mesela...
1: Ama Rıfat Bey bu hikayeye başlıyorum derse, muhtemelen Tayyip Bey, yani biz bunu burada konuşuyorsak külliye konuşmuyor mudur? Nedir dediğinde, buradaki görüşmeler hatırlatıldığında ya da opsiyonlar konuşulduğunda Rıfat Bey'in aday olacağı kanaati ortaya çıkarsa, bir, önce odalar borsalar seçimleri karışır. Bu net. İki, bundan sonra başka bir savaşın fitili ateşlenir. Ama bu savaşa kadar kalmaz. Rıfat Bey'in hani duruşu itibariyle bildiğimiz için söylüyorum. Masada bir yerde bir şey, bir orta yolda buluşulur gibi geliyor.
0: Peki senin Türkiye'de şey var mı abi? Bugün Veli amca böyle gönlümden hep geçiyor, biliyor musun? Sen böyle konuşurken arada o böyle ince sorular sorardı. Sorayım mı sormayayım mı? Programın çok sonunda biraz Veli amcayı da rahmetli analım.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Peki sen Türkiye'de şey var mı abi, böyle oh be diyeceğim bir aday var mı? Ya Mahmut Bey bunu açıkladı da.
1: Valla şöyle söyleyeyim, ben kendi adıma söylüyorum.
0: Oh be, bu adam çıktı çok şükür falan.
1: Ben şu an parti genel başkanları içerisinden eğer bakacak olursam Tayyip Bey'i koyuyorum şöyle. Tayyip Bey olmuyor. Koyduk
0: öyle düşünelim.
1: Böyle dedik, Tayyip Bey olmuyor. Ben Mahmut Bey'e oh be derim. Şehir hemşerimiz olduğu için, gönül bağımız olduğu için bunu net söylerim. Bunu baştan söyleyeyim. Başka bir siyasi parti liderini aynı OHB'nin kadrajında düşünebilir miyim? CHP'nin cebindeki İmamoğlu Mansur Yavaş düzlemini düşünebilir miyim? Düşünemem. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu düşünmem bile yani, yani hesaba bile katmam. Rıfat Isarcıklıoğlu ülkenin ekonomik durumunu sanayi ve üretim modeline hesap ettiğimde önemli bir yer kapsayabilir. Hani duyduğumdan beri hakikaten olur aslında diyebilecek noktadayım. Ama olmayacaktır. Yani o pazarlık son sürecinde o 1,5 yılda çok fazla yıpranmışlık yaşar. Çok net ve steril şu isim olursa çok rahat ederiz diyebileceğim isimler bunlar. Bunun dışındaki isimler gündeme getirirsen, sorarsan şu olur mu diye söylerim ama şu an gündemimde yok.
0: Evet. Şöyle söyleyeyim abi, tabii Saadet'ten başlayalım. Mahmut Bey güzel gündem oluşturmayı seviyor. Milli görüşçülerin geri planda o Erbakan Hoca'dan öğrendikleri bu hareket kabiliyeti var.
1: Evet.
0: Ama ben hani şu an onların aklında gerçekten Türkiye'de oh be dedirtecek. Neye oh be? Hani neye göre oh be? Bugün bence Tayyip Erdoğan yeniden devam ederse ben oh be derim. Hangi açıdan derim? En azından iç siyasette işte belli aymazlıklar görüyoruz, farkındayız ama en azından dış politikayla alakalı işte bugün işte Kılıçdaroğlu mu gelseydi, Tayyip Bey mi devam etseydi oh be dedik yani, beka dedik, evet. Oy verdik, Tayyip Bey devam etti. Yani dış politikayla alakalı oh be dedim. İşte Hakan Fidan adayım derse oh be dedim. Tabii bizim Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi bu konuda katmıyorum. Çünkü kendisinin böyle bir talebi olduğu için zaten kendisi bizim için çok kıymetli, değerli hani değil Cumhurbaşkanı olmuş olmamış. Bizim için her haliyle lider olarak kıymetli. Varlığı gerçekten biraz bu milli güvenlik konularını ben böyle makaleler falan okudukça, bazı işte bu özellikle şu son dönemde FETÖ'cülerin bu gündem oluşturmak adına yaptıkları bir takım çalışmalar var, onları takip ediyorum. Devlet Bey'i zaten varlığıyla oh be diyorum yani. Ama Mahmut Bey'in hani Rıfat Isarcıklıoğlu üzerinde bir projeksiyon çıkarır mı? Sanmıyorum yani işin açığı. Çünkü Rıfat Bey bugünkü mevcut konjektürde farklı bir noktada yani o siyasetin temelinden gelmesi lazım ki bugün Türkiye'de gideceksin sen Libya Cumhurbaşkanı'na da konuşacaksın, Trump'a da konuşacaksın, öyle düşünelim yani. İşte bugün arayacaksın Trump'ı, işte İran'ı vurma, biz işte bir hafta 10 gün daha konuşalım, sen bir müsaade et, sen bana bir güven diyeceksin, gideceksin. İşte Türkiye bu stratejiyle İran'ı yoksa zaten yılbaşında vuracaklardı. Yani tüm güvenlik kaynaklarının işte raporlarına baktığımız zaman İran'ı zaten adamlar kafaya koymuş. Ama işte Türkiye'nin girişimleriyle bu süreci ertelemişler. Uzatmayayım. Mimar Sinan OSB'deki değişim aslında Kayseri'de şunu gösterdi. Lütfü Bey iyi bir insan, düzgün bir insan. Biz de burada konuk aldık. Daha önce de haberini de yaptık. İnsanlık anlamda çok iyi ama artık sanayici de iş adamı da sahaya inen, kendiyle ilgilenen, kendine değer veren, Lütfü Bey vermedi demiyorum. Ama bu ilgiyi istiyor. Yani bunu son seçim atmosferinde değil de yani biraz daha ortaya düşen, konuşan, anlatan istiyor. Bir de şehrin dengeleri var işte. Hep anlatıyoruz yerlisi, köylüsü. Yani ben orada artık şunu söyleyebilirim.
1: Lütfü Bey'in belki bu anlamdaki şöyle değerlendirirsek ayıp olmaz herhalde. Arkasındaki büyük simitçi desteği belki de sebebiydi. Kendi şahsı değildi.
0: Evet, yani Lütfü Bey'in üzerinde bir şey diyemem. Ben iyi bir insan ama demek ki sanayici şunu istiyor. Yani halk adamı istiyor. Bak Mustafa abi, bizim toplumun, Kayseri'nin hani bir tüyü ver derler ya, işte tüyü yani halk adamı olan, bugün işte devlet, Şehmuz Bey işte valiyken devlet adamıydı. Düzgün işler yaptı. İşte Kayseri kamuoyunda bu kadar belki o rağbeti görmedi ama işte Gökmen Bey halk adamı
1: tuttu.
0: İşte bugün Sayın Öztürk işte halk adamı, işte vatandaşın içine giriyor, tutuyor. Yani Burak Kayseri, siz burada ya işte ne yaptın, işte hayırlı olsun, işte güzel stüdyo yapmışsın, eline sağlık. Ya o bu kamerayı nereden aldın, ya helal olsun, biz ilk defa böyle yani. Kayseri bunu istiyor abi, bir ilgilen istiyor. Ya işte geçen de ben Çin'de bir kamera gördüm, istiyorsan seni yönlendireyim. Doğru mu abi? Evet. Hani iş adamı da bunu istiyor. Hani hangi alanda olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun. Yani şimdi Mimar Sinan OSB burada bir değişim sinyali verdi. Tabii bu diğer odalara işte nasıl yansır, sanayi odasında aday çıkar mı çıkmaz mı? İşte uzun yıllardır çıkmıyor işte. Belli bir dönem ben işte Sayın Mustafa Çapar'ın işte sanayi odası başkanıydı. Akabinde işte bu 2005-2006'da ilk rahmetli Ali Ceren yazmıştı. Boydaklar'ın aday çıkacağını, işte Boydaklar aday çıkaracak falan diyor. Helal olsun ya, o zaman iyi gazetecilik yapmış. Kimsenin aklında yoktu. Bir 7-8 ay seçimlerden 7-8 ay öncesinden yazdı. Baktık işte Mustafa Boydak oldu. İşte Mustafa Boydak işte FETÖ sürecinden sonra işte Sayın Mehmet Büyüksimitçi geldi göreve. İşte bugün o devam ediyor. Yani çok çok adaylı bir şey olmadı yani.
1: Evet.
0: Hani en son 20 yıl önce adaylı yaşandı. Bir seçim oldu. Onun dışında herhangi bir, onda da aday herhalde Sayın Mustafa Şapa da aday olmamıştı. Öyle hatırlıyorum. Yani 2006'da da aday olmadı ama onun öncesinde işte Ticaret Odası'nda işte çok adaylı seçimlerin olduğu dönemler oldu. İşte o Yılmaz Büyük, Nalbantlar, rahmetli Hasan Ali Kilciler, işte akabine Mahmut İç Yılmaz falan. Hani çok adaylı seçimi çok görmedik Kayseri. İşte biliyorsun bir de KESOP'ta Odalar Birliği seçimi oldu. Orada da yönetim bildiğim kadarıyla komple değişti. Şehir başkan olarak devam ediyor. Yönetimini yeniledi. Orada da uzun zamandır mesela iki liste yarışıyor. Kendisine de hayırlı olsun diyelim. Evet. Mehmet Aral Başkan'a da hayırlı olsun diyelim. Yani Kayseri'de bazı dengeler değişir mi? Değişir. En azından bunu görmek lazım. Sen notlarını almışken benim de ekleyeceğim. Önümüzdeki süreçte işte bir Kartal Kavşağı'nı konuşmadık abi. Evet.
1: Kartal Kavşağı'nda da aslında konunun içindeydi de söylentilere cevap vermek için yapılan bir toplantı. Şu an itibariyle hızlı gidiyor. Beklenen tablodan daha hızlı. Gece izni çıkmış durumda. Geceli gündüzü çalışma vardiyasına geçti. Açıklamalar bunlar da, açıklama notları. Bir problem yok görünüyor. Birkaç iddia vardı işte, benzini şundan mı alıyorsunuz, şunu şundan mı alıyorsunuz diye. Firma aslında şunu açıkladı tüm sorulara. Bu sorular buradan niye çıkıyor bilmiyoruz ama bizim kimseye borcumuz yok. Kimsenin şirketsel olarak bizden alacak bir finansal krizimiz yok. Biz bugüne kadar ödedik. İlk hak edişler yeni geldi. Avanslarını verdik. Yani bir problemimiz yok. Olmayacak da, hani biz büyük bir şirketiz, 35 yerde şantiyesi olan bir şirketiz dedi. Yine bir söylenti esamesinin sebebine cevap vermek için bir toplantı düzenlendi. Alan görüldü. Hızla gidiyoruz, devam ediyoruz denmiş oldu. Yani bendeki toplantı notları bu kadar.
0: Abi ben de Kartal Kavşağı'nda geçen işte bizim Mehmet Alper Altuntaş'ın oradan şöyle bir izledim. Epey bir demir indirmişler. Çalışmalar hızlı gidiyor. İnşallah dedikleri tarihe yetişir diye İnşallah. Umut ediyoruz. Bunun ötesinde işte biraz önce KESOP'tan bahsettim. Orada işte biliyorsun mevcut işte başkan vekili Altan Aydemir işte yönetime giremedi bu dönem. İşte Serkan Dilekmen var. Yine işte 4-5 isim daha var. Serkan Dilekmen'e de hayırlı olsun diyorum. Allah güç kuvvet versin. O da dünyada güzel işler, faaliyetler yapıyor. Bunun ötesinde son cümle, geçtiğimiz hafta Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Sayın Kutluhan Yayçılı'yı Ankara'da konuk aldın.
1: Evet.
0: Kerkük'te özellikle 100 yıl sonra yeni bir valinin atanmış olması bizler için de bir önem arz etmesi gerekiyor.
1: Türkmen bir valinin atanmış olması.
0: Tabii Türkmen bir, yani 100 yıl sonra, 102 yıl sonra Türkmen bir valinin Kerkük'te göreve gelmiş olması. İşte Kerkük ve Musul işte bugün bizim misak-ı milli sınırlarımız içerisinde olan bölgelerimiz. Orada soydaşlarımız var. Orası için, orası bizim için hem güvenlik anlamda, hem siyasi anlamda, hem de akrabalık anlamında çok önemli bir bölge. Öyle ifade edeyim. Bizim için ata toprağı, vatan parçası. Bugün gurbette kalsa da bugün Kerkük'teki değişim çok önemli. Ben bu konuyla alakalı özellikle Kayseri'den belli heyetlerin oluşturulup, yani siyasi ve yerel yönetimler, bürokrasi, odalar, borsalar, sendikalar fark etmez. Kayseri'den belli heyetlerin oluşturulup Kerkük'le alakalı bir çalışma yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Kerkük vatan toprağıdır, bizlerin canıdır, ciğeridir, Türk'tür ve orada bugün yaşanan olaylar, bugün başlayan bir süreç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletini de yakından ilgilendirmektedir. Bizlerin de Anadolu irfanıyla büyümüş, Anadolu coğrafyasında yetişmiş, Kuvayi Milliye ruhuna haiz insanlar olarak Kayseri'den bir heyet oluşturup, bu başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olabilir, Melik Gazi Koca Sinan, Talas Hacılar Belediye Başkanlarımız olabilir, özellikle Türk soyun başkenti Kayseri'de, sporun başkenti Kayseri'de, tarihin başkenti Kayseri'den böyle bir adımın Kerkük'e bir an önce atılması gerekir diye düşünüyorum. Bizlerin çünkü orada uygulanacak politika İran geleceğine sirayet edebilecek bir politika. Bizlerin buradan oralara gidip Kerkük'te bir okulun ihtiyacının mı giderilmesi gerekiyor? İşte bir yolun yapılması mı gerekiyor? Tabii devletimiz bu anlamda buraya bir ilgi, alaka, öncelik gösteriyordur ve destekliyordur. Bu anlamda hiçbir kuşkumuz yok. Ama yine söylüyorum, yani Taşnak Hınçak mezalimini görmüş. Kayseri'nin merkezinden, Anadolu'nun bağrından, bizlerin misak-ı milli coğrafyası içerisinde bulunan ana vatanımız Kerkük'e el uzatmamız, orada olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Gerekirse işte kardeş şehir, kardeş belediye, kardeş okul gibi bir takım uygulamaları hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu anlamda da burada başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimiz ve diğer ilçe belediye başkanlarımız, oda başkanlarımız, borsa başkanımız ve yine bununla beraber OSB başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcilerinin hepsine buradan acizane bir gazeteci olarak çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte Kerkük konusunda biraz kafa yoralım diyorum. Teşekkür ediyorum abi.
1: Efendim biz teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Sevgili Kayseri Radar, Hunat TV ve Kay TV izleyicileri, Radyo Radar ve Kay Radyo dinleyicileri, bu hafta da biz sona geldik. Suçlu ihsan ettiysek affola, şehir için konuşmaya, anlatmaya ve söylemeye devam edeceğiz. İnşallah Rabbim bu gücümüzü elimizden almaz. Haftaya yeniden yeni yayınlarda ve inşallah iyi haberlerde buluşmak dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de O Gün Sanlısoy'u ağırlayacağız.

Ogün Sanlısoy 12 Mart 1971 tarihinde Gölcük'te denizci bir subayın oğlu olarak doğdu. Doğduğu gün 12 Mart muhtırası yaşandığı için babası demokrasiye olan inancından dolayı oğlunun adını Ogün koydu. Babasının görevi dolayısıyla pek çok farklı bölge ve şehirde geçen ilkokul yıllarından sonra Fenerbahçe Lisesi'nde ortaokul ve liseyi okuyan sanatçı 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümüne girdi ve 92 yılında mezun oldu.

Sanatçının müzikle tanışması, annesi sayesinde 8 yaşındayken Elvis Presley ve Beatles dinleyerek oldu. 10 yaşındayken Barış Manço'nun bir sinema salonunda verdiği konsere katılıp ilk ciddi müzik etkileşimini bu konserle yaşadı. Kendi müziğini yapmaya 17 yaşında elektro gitar çalarak başlayan Sanlısoy, üniversite yıllarında 89 yılında yakın arkadaşı Kubilay Özvardar'la birlikte hazırladığı akustik dinleti onun ilk sahne deneyimi oldu. Daha sonra bu yıllarda Sugar Mice grubuyla çalışmaya başladı ve ilk demo kaydını gerçekleştirdi. Bu süre zarfında çeşitli amatör gruplarda solist olarak da çalıştı.

1992 yılında Türk metal grubu Pentagram ikinci stüdyo albümü hazırlığındayken vokal Bartu Topbaş gruptan ayrılıp yurt dışına taşındı. Grup yeni vokal arayışında Ogün Sanlısoy'a teklif götürdü. Ogün Sanlısoy o yıllarda kariyerini akustik ve soft rock yürüttüğü için bir metal grubuna önce sıcak bakmadı. Grup üyeleri ikinci albümlerinin ilk albümden farklı olacağını, kayıtları dinlemeden karar vermemesini söylediler. Kayıtları dinleyip müzikali beğendikten sonra 92'de Pentagram'a katıldı ve aynı yıl çıkan Trailblazer albümünde vokaliyle yer aldı. Sanatçı Türkiye'de ve yurt dışında Pentagram'la pek çok konserler gerçekleştirdi. 93 ve 94 yıllarında Hıbır ve Rock dergilerinin okuyucuları tarafından yılın en iyi erkek rock sanatçı solisti seçildi.

Sanatçı Pentagram'da 3 yıl vokal görevini üstlenirken yeni üretecek olan parçalarda grupla bir fikir ayrılığına düştü. O gün Sanlısoy, grubun yeni albümünde Türkçe şarkılara yönelmesini isterken diğer elemanlar bu değişime sıcak bakmadı ve bu fikir ayrılığı sonucunda Sanlısoy, solo albüm çalışmaları yapmak istediği için gruptan ayrıldı. Pentagram o gün yerine Murat İlkan'ı kadrosuna kattı.

Sanatçı 94-95 yıllarında Gürek At'ın kurduğu Klips grubunda solist olarak yer aldı ve bu grupla çeşitli konserler verdi. 95 yılında piyasaya çıkan Özlem Tekin'in Kime Ne adlı ilk albümünde besteci, enstrümantist ve süpervizör olarak çalıştı. 95'te Pentagram'ın eski gitaristi Murat Net'in İngilizce şarkıları Türkçe yorumla projesinden teklif alsa da bu teklifi reddetti.

Pentagram ayrılığı sonrası 4 yıl boyunca farklı projelerde müzik faaliyetlerine katılan Sanlı Soy, solo albüm çıkartma kararı aldı. İlk albümü için Pentagram'dan Tarkan Gözübüyük, Hakan Utangaç, elektro gitarda Kurban grubundan Deniz Yılmaz'dan yardımlar aldı. Albüm 99 yılında dönemin popüler plak firması Rax Müzik etiketiyle yayımlandı. Ancak albüm yayımlandıktan sonra Gölcük depremi yaşanınca albüm tanıtımı ve konser verme fırsatı bulamadı. Bundan ötürü albüm ses getiremedi. Bunun üzerine sanatçı 2000 yılında askerlik görevini yerine

Sanatçı 2000 yılında Çanakkale'de askerlik görevindeyken sonradan hitleri arasına girecek olan Saydım şarkısının temellerini attı. Askeri ortamdan etkilenerek Saydım şarkısının nakaratını ve temel müziklerini üretti. Askerlik görevi bittikten sonra şarkıyı tamamlayıp kayıt altına aldı ve 4 yıl boyunca albüm üzerinde çalıştı. Bu süreçte kimseden yardım almadan şarkıları tamamlayıp bir CD'ye kaydetti. Albüm yayını için 7 farklı plak şirketine CD'sini bıraktı. Nihayetinde Sony Müzik albümü yayınlamaya karar verdi. Albüm 2004 yılında O Gün adıyla yayımlandı. Albümde ayrıca Ferdi Tayfur'a ait Ben de Özledim cover'ı bulunmaktaydı. Bu albümün kayıtlarında davul ve tefte Timur Kurşunoğlu, elektrik akustik gitar ve e-bow'da Faruk Kavi, bas gitardaysa Umut Arabacı O Gün Sanlısoy'a eşlik etti.

0: işimiz vardı.
1: Sanatçı 2006 yılında piyasaya sürdüğü 3 adlı albümünde Pentagram grubundan arkadaşları Metin Türkçan ve Tarık Gözübüyük'le çalıştı. Bu albümle birçok dergi tarafından yılın en iyi rock müzik vokalisti seçildi. 2007 yılında Korkma albümünü 3 parçanın yeni versiyonuyla ve el kamerasıyla albüm kayıtları sırasında yaptığı çekimlerinin DVD'siyle birlikte tekrar çıkardı. Korkma parçasının yeni versiyonunda Hayko Cepkin'le düet yaptı. 2008 yılında rock müzik grubu Almora'nın Kıyamet Senfonisi albümündeki İyiler Siyah Giyer parçasında vokaliyle yer aldı. 2009 yılında Büyüdük Aniden isimli single, daha sonra da Yukarıya Bak isimli single'larını yayınladı.

O gün Sanlısoy 7 Şubat 2011 tarihinde 4. solo albümü Beni piyasaya sürdü. Albümün yapımcılığını Volkan Başaran yaparken albümde Sanlısoy'a gitarda Aytek Akçakaya, bas gitarda Sertan Coşkun, davuldaysa Sertan Soğukpınar eşlik etti. Albümün kayıtları 5 ayrı stüdyoda gerçekleştirildi. Albümde 13 parça bulunmakta ve bu parçaların 12 tanesinin söz ve müziği Sanlısoy'a aitti. Ayrıca söz ve müziği Selahattin Sarıkaya'ya ait olan ve Erkin Koray'ın sesiyle hepimizin aklına kazınmış parçalardan Anma Arkadaş'ın yeni düzenlemesi de bu albümde yer almaktaydı.

2011 yılında Türk rock metal müzik grubu İklim'in Girdap albümündeki Girdap parçasında vokaliyle yer alan sanatçı, aynı yıl içerisinde pop şarkıcısı Nilüfer'in 12 Düet isimli rock albümünde Hey Gidi Günler adlı parçada Nilüfer'le düet yaptı. 2016 yılının Nisan ayında Metin Türkcan'ın solo albümü olan Vakit Geldi albümünde Beynim Çatladı parçasına da vokaliyle yer aldı. 2017 yılında Pentagram'ın 30. yılı adına çıkan akustik albümde yine vokaliyle yer aldı. Akabinde sanatçı Demir Demirkan ve Murat İlkan'la birlikte Pentagram'a yeniden dahil oldu. 2019 yılında yeni albüm hazırlığındayken COVID-19 pandemisi nedeniyle albümü ertelenen Sanlısoy, pandemi dönemini değerlendirmek için 2021 yılında Yaşamaya Devam adında akustik bir albüm çıkardı.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de O Gün Sağlısoy'u konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Yayın tekrarı.
1: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Duygu Sarıncan'ın sunumuyla Siyasi Gündem başlıyor.
2: Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, Siyasi Gündem programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuzla birlikteyiz. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. İyiyiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de iyisiniz.
2: Biz de iyiyiz. Çok şükür.
3: Allah'a emanet.
2: Davetimizi kırmadınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bizlere sorularınızı şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz diyorum. Erdal Bey, biz tanışıyoruz zaten. Sahada da sizi sık sık görüyoruz. Vatandaşlar da tanıyor diyerek tanıyalım kısmını artık geçiyoruz. Sizden teşkilatta neler oluyor, Kayseri'de neler oluyor, bunları dinleyerek başlayabiliriz.
3: Teşekkür ediyorum. Tanıyalım kısmını elbette geçmemiz lazım. Son yapılan ankette Saadet Partisi'nin hem genel başkanlık nezdinde hem de il başkanlığı nezdinde Kayseri'de artık bilinir olduğu bir gerçek. Bu yaptığımız çalışmalar, ürettiğimiz politikaların bir yansıması. Bunun için de güçlü bir teşkilatın, arkamızda güçlü bir teşkilatın olduğunu söylemeye bile gerek yok. Buradan değerli izleyicilerimize ve radyoları başında dinleyen, ki ben de trafikte Radyo Radar dinleyicisi biri olarak özellikle sabahları, herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Saadet Partisi'nin Kayseri'de yaptığı çalışmalara destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o desteği biz görüyoruz, hissediyoruz ve onları mahcup etmeyecek çalışmalar devam ettireceğimizi buradan da bir defa daha söz veriyorum. Evet, bu şekilde giriş yaptıktan sonra Saadet Partisi'nin çalışmaları ne dersek, ben aşağı yukarı bu sene başından itibaren tamamıyla şuna yoğunlaştım. Bizler Saadet Partisi olarak kuru muhalefet, yani mesnetsiz anlık muhalefet, efendim yolda su birikintisi olmuş, bunu kim çözecek diyerek meydana çıkan, bu yolların bozulmuş hali nedir diye meydana çıkan bir parti değiliz. Ben bunu kısaca şöyle diyorum, çamur ve çukur siyaseti yapan bir parti değiliz. Saadet Partisi gerçekten Kayseri'de yapılması gereken, yapılmayan, söz verilen, yapılmayan veya halkımızın beklentilerini geleceğe aktaracağı, bir takım beklentilerini nesillere aktaracakları hususları sekteye uğratacak çalışmalar hakkında hem kamuoyunu bilgilendirme hem de yöneticileri uyarma, bununla ilgili de çözüm önerileri ortaya koyma gayretini gösteren bir parti. O yüzden bir diğer partilerden bir ayıralım. Yani muhalefet deyince, şimdi biz Kayseri'de ana muhalefet partisiyiz diyoruz. Bununla ilgili çok geçerli argümanlarımız var. Fakat bunu söylerken de diğerlerinden bir ayıralım. Çünkü bizim politikamız farklı. Biz elimize gelen her istihbaratı, acaba buradan bir rant sağlar mıyız diye ortaya çıkan, meydana çıkan bir parti değiliz. Bizler bunları ince eleyip sık dokuyan ve gerçekten vatandaşımıza zararı olduğunu, burada bir kasıt olduğunu düşündüğümüz zaman uyarmak babında ve çözmek babında sahaya çıkan bir partiyiz. Bunun karşılık bulduğun en güzel örneği üye kayıtlarımızdaki artışlar. Yani gerçekten üyelik teklif ettiğimiz vatandaşlarımızdan, yani şimdi herkesin kabul edebileceği, herkesin üye olurum diye koşuyor manasında bir ifade kullanmam çok yersiz olur ama yani 10 kişiye davet ettiysek bunun 3-4 kişisi, en az 3-4 kişisi üyelik teklifimize olumlu cevap veriyor. Tabii bunun içerisinde bir iki de memur falan da çıkıyor. O yüzden 3-4 diyorum. Yani rakam bizi çok tatmin edici oranda. Bunlar hep yaptıktan sonra yani karşılaşınca diyoruz ki tamam iyi yoldayız. Bizi kabul görüyor kamuoyu. Bizi anlıyor, bizi dinliyor diyoruz. Ve ürettiğimiz politikaları buna göre de eviriyoruz. Daha sağlıklı, daha mantıklı projeler ortaya koymaya çalışıyoruz. Çok kısa, Genel Başkanımızın yıl başında biz bunu yılı birkaç bölüme ayırmak suretiyle böyle bir hamleler atağı yapmayı düşünüyoruz. Genel Başkanımızın yılbaşı sıralarında duyurduğu kalkınma projesi, Türkiye Kalkınma Projesi'nde yurdun dört bir yanına fabrikaların dağıtıldığı, nüfus oranlarına göre oradaki üretim altyapısı, teknolojik altyapısı, ulaşım altyapısı uygunluğuna göre vatandaş genellikle tercih ettiği alanlara da kendi marifetlerini gösterebilecekleri, iş bulabilecekleri, kapasitesini artıracak çalışmaları ortaya koyabilecekleri imkanları ayaklarına götürmek suretiyle bir kalkınma projesi hamlesi yaptık. Bu biz daha muhalefetteyiz. Yani bizim bu hükümeti eleştirmekten, hükümetin yaptığı yanlışlıkları söylemekten başka nasıl bir sorumluluğumuz olabilir ki diye düşünülebilir. Yani Türkiye'deki siyasete baktığımız zaman iktidar ne yapar? Muhalefete rest çeker, bildiğini okur, kendi icraatlarını yapmaya çalışır. Muhalefet ne yapar? Sadece iktidarı eleştirir. Saadet Partisi genelde de öyle bir parti değil zaten. Saadet Partisi yeri geldiğinde hükümeti en net dille eleştirmesini bilir. Ama onun haricinde mesaisini nasıl harcar? İktidarın açıklarını arayarak harcamaz. Türkiye'ye projeler üreterek harcar. Biz de Kayseri'de, Kayseri İl Başkanlığı olarak da aynı bu minvalde bir çalışma ortaya koyuyoruz. Ve Allah nasip ederse vakti saati geldiğinde de bütün bu projelerimizle sağlıklı bir şekilde anlatmak ve karşılık bulacağından emin olarak da vatandaşımızın beğenisine sunacağız. Saha çalışmalarında vatandaşın yanında olmak, dertlerini dinlemek de tabii ki de görevlerimizden birisi. Geçtiğimiz günlerde sürekli ilçelerde, il merkezinde falan sürekli sahadayız ama geçtiğimiz günlerde yine işte bir ilçe ziyaretimiz oldu. Sonra bir pazar ziyaretimiz oldu. Oralarda vatandaşı böyle yokladığımızda ekonomik zorluklar artık birçok şeyin önüne geçmiş. Birçok sorunu çekilmez hale getirmiş. Şimdi bu da toplumsal kaosu adım adım götürüyor. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı doğurganlığın azaldığı, boşanmaların arttığı, efendim çekirdek aileye dönüş falan filan, ya bunları diyor hemen aşmamız lazım. Bizim işte yılda belli bir haftayı aile yılı ilan, aile haftası ilan etti. Allah'tan aile yılı komple ilan etmedi. Doğru da Sayın Cumhurbaşkanım, bu durduk yere olan bir şey değil yani. Ya bugün ne yapalım, hava çok bulutlu, boşanalım demiyor insanlar. Ekonomik kriz var ortada, kabul etmeseniz de, yüksek enflasyon var pazarda, kabul etmeseniz de, insanlar evlenemiyor, bekarlar, kabul etmeseniz de, efendim 150 bin lira evlilik yardım, 150 bin lira artık oturma grubu yok. Sahaya çıkmadıkları için bilmiyorlar. Siz bunların hiçbirini kabul etmiyorsunuz ki. Siz işin şovundasınız. Kayseri'nin milletvekili Ankara'ya giderken canı sıkılıyor. Açıyor telefonu, video çekiyor. Şovmenliğe soyunuyor. Türkiye'nin gerçekleriyle, Kayseri'nin gerçekleriyle ne zaman yüzleşeceksiniz? Siz ne zaman eyvah demeden önce gerçek sorunlarla ilgilenmeye başlayacaksınız? Ne zaman eyvah dersiniz? Seçimde bu vatandaşı görmezden gelen siyasileri vatandaş da görmeyecek ve siz sandıkta gömüleceksiniz. Ondan sonra eyvah diyeceksiniz ama işten geçecek. Biz gömülsünler, bir daha beter olsunlar demiyoruz. Ya şu an yetkisizdeyken işe yarar bir şeyler yapın. Bakın hakikaten sıkıntılı durumda. İnsanların geçim sıkıntısından dolayı boşandıkları, geleceğe dair beklentiler umutlarının çöktüğünden dolayı çocuk yapmadıklarını, gençlerin umudu olmadığından dolayı, bu düzene güvenmediklerinden dolayı evlenmediklerini bir kabul edelim. Ekonomik krizin olduğunu kabul edelim. Sosyolojik krizin olduğunu kabul edelim. Tarımsal krizin, sağlıkta krizin olduğunu kabul edelim. Önce biz bunları bir kabul edelim. Ondan sonra diyelim ki biz şunları yapıyoruz ama vatan veya işte karşılık bulmuyor, vatandaş beğenmedi ya da şöyle yapılmazdı, biz de muhalefet olarak şöyle yapılsa daha iyi olur falan filan diyelim ama karşımızda bu krizleri kabul eden bir muhatap yok. Buradan ben vatandaşlarımıza alenen sesleniyorum. Diyorum ki sizin sorunlarınızı görmezden gelenlere artık sizin de görmezden gelme vaktiniz geldi. Bunu sizin için çalışan, sizin için proje üreten yönlere evirmeniz gerekiyor. Saadet Partisi olarak biz buna talibiz ve hazırız. Bununla ilgili sizin vereceğiniz yetkinin karşılığında eğer hak ettiği, vatandaşımızın hak ettiği düzeyde bir politika ortaya koyamazsak bizden de vazgeçsinler. Ama bizim geçmişteki referanslarımız vazgeçilmeyecek kadar sağlam ve sağlıklı politikalarla dolu. Bugün de ürettiklerimiz o şekilde. Velhasıl Kayseri, yani konu çok olduğu için burada artık bunu noktalamak istiyorum. Kayseri teşkilatı tam gaz, genel başkanımızın dediği gibi yarın da seçim derseniz biz varız mantığıyla çalışıyor.
2: Şimdi biz ekonomiden bahsediyoruz ama bu aslında iki günlük bir şeyle düzenecek. Ama biz geçen sene de bundan bahsediyorduk. Ondan önceki sene de bundan bahsediyorduk.
3: Daha çok bahsederiz bu kafayla giderse. Bununla ilgili hemen çok özür dileyerek araya girmek istiyorum. Ekonomi konusunda söyleyeceklerimiz var çünkü. Evet, çarşıda, pazarda fiyatlar çok yüksek. Tamam, yüksek. Bu nasıl düşer, nasıl düşürülür? Şimdi bunun düşmesi için gerçekten gayri safi milli hasıla oranının herkese adil bir şekilde yükselmesi lazım. Bu bir. İkincisi, hükümetin alacağı ekonomik çözümler çerçevesinde yatırımların, hizmetlerin, vergilendirmenin adil bir şekilde dağıtılması lazım. Bakınız, 2024 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayımladığı bir kararname ile, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı bir kararla tasarruf tedbirleri ortaya kondu. Kamuda tasarrufa gidiliyor. Kamu harcamalarında tasarrufa gidiliyor diye. Geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yaptık. Basın toplantısıyla bunu duyurduk. Bunun devamı da gelecek bu arada, ben onu da söyleyeyim. Çünkü bunun bir ön hazırlık kısmı oluyor. Biz öyle boş konuşmayalım diye mutlaka ve mutlaka bununla ilgili altını dolduracak şekilde bir çalışma yapıyoruz. Karayollarındaki ihaleyi gündeme getirdik. Bunu Kartal Kavşağı'na için aranan krediyle de bağlantılı yaptık. Yani iki ihale birbirinden bağımsız ama örnek verme açısından söylüyorum. Yani bizim geçmişteki yaptığımız çalışmaların ne kadar verimli, bugün yapılanların vatandaşın aleyhine ne kadar yoğun bir şekilde zarar verici olduğunu ifade etmek için. Şimdi bir ihale yapılıyor. Tasarruf tedbirleri kanunun yürürlükte olduğu bir dönemde 21B maddesi diye tabir ettiğimiz acil afet durumlarında kullanılan bir ihale maddesinde, yani davet usulüyle Duygu Hanım ihale yapılıyor. Bu şu demektir. İşte bir ihale açıyoruz Duygu Hanım, buna siz fiyat verin diye, ben size davetiye gönderiyorum. Siz de verirsiniz. Başımız gözümüz üstüne. Sadece dostlar alışverişte görsün ya, burada yapacağınız bir şey var mı dediğimizde siz de tamam hadi şu küsuratı da almayayım diyorsunuz. Oysa ki açık ihale olsa sizin verdiğiniz fiyatın daha altında birçok kişi müteşebbis fiyat verecektir. Buradan kim kazanacak? Kamu kazanacak. Ama karayollarının açtığı ihalede, çevre yolunun genişletilmesi ihalesinde, kuzey çevre yolunun, tasarruf tedbirleri kanununa muhalefet olarak açılmış bir 21B maddesiyle, davet usulüyle yapılmış bir ihale. Birincisi, burada kanuna muhalefetlik yapılıyor. İkincisi, davet usulüyle yapılıyor. Kamu zarara uğratılıyor. Üçüncüsü, 21B maddesiyle yapılan ihalelerin ivedi bir şekilde sonuçlanması gerekirken hala bir sene geçmiş, bir çivi çakılmamış. Peki ihaleyi araştırdığımızda nereye dokunuyor? Sonu Kayserispor'a geliyor. Milyarlarca lirayı acaba devlet bu ihalede niye gözden çıkartıyor? Kayserispor'a yardım olsun diye. Gayri resmi işlerle Kayserispor'un kalkındırılması mümkün değil.

0: daha da fazlasını bir iş adamına peşkeş çekiyoruz. Ne olacak bu iş? Yani oraya biz ödeme peşkeş çekmesek, normal rutin bir şekilde ihaleye açmış olsak, o vereceğimiz fazla parayı vermeden Kartal Kavşağı'nı bedavaya yapabiliriz. Bakınız, ekonomi düzelir mi? Evet, 2 günde düzelir. Siz 2 günde düzelmez dediniz de, bu kafa değişirse 2 günde düzelir. Bu yanlışlıklar değil, bu kasıtlar olmazsa ekonomi fevkalade düzelir. Biz bunun için uğraşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de zaten bunları açıklamaya da devam edeceğim ben. Ya efendim, yolda çukur, belediye çukuru kapatmamış. Kapatır ya, radara bir mesaj atın, onu bir haber yapsın. Zaten hemen dakikasına gidiyorlar, kapatıyorlar. Saadet Partisi bunlarla uğraşamaz. Saadet Partisi sizin yolda düştüğünüz çukurla değil, sizin ekonomik, sosyolojik olarak çekilmek istediğiniz çukuru kapatmak için uğraşıyor. Bizim asli görevimiz o. Ve silsile halinde bunların birbirini etkilediğini görüyoruz. Yani bakınız, işte belki konu vardır ama şimdi yeri geldi. Kayserispor küme düştü. Üzücü bir durum. Hepimiz üzüldük. Bir Kayserili olarak üzüldük. Lakin bunun sebeplerine baktığımız zaman spor yorumcuları bunu daha iyi yaparlar. Aslında spor yorumcuları sadece oyun olarak yapıyorlar da bunu zannediyorum Kayseri Radar sabah yayınlarında ele almıştır muhtemelen. Ben çok fazla hafta sonu olduğu için dinlemedim ama bundan sonra bu hafta herhalde ele almadıysa da alacaktır. Niye düştü? İçi boşaltıldığı için düştü. Niye düştü? Siyasete alet edildiği için düştü. Niye düştü? Ranta feda edildiği için düştü. Bir takım küme düşebilir. İyi oynar ama kaybedebilir. Sonra tekrar azmeder, tekrar da çıkar. Ama bir takımın başkanı küme düştüğü zaman sosyal medya hesaplarını kapatamaz ya. Hesap vermesi gereken bir halk var. Kapatamaz. Eğer öyle bir endişesi varsaydı, vakti gelmeden önce bu sorumluluktan el çekecekti. Ama biz şunu açık yüreklilikle ilk defa sizin programınızda ifade ediyorum. Biz genel başkanımızın başlattığı, Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı adayı ile başlayan "oh be" diyeceği, 86 milyonun "oh be" diyeceği bu herkesi kucaklayacak aday profilini, evet, genel başkanımız Cumhurbaşkanlığı için, Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışıyor ama biz de yerelde ve bölgemizde sorumluluk alanımızda seçmenle muhatap olan, yani seçilerek gelen her noktada vatandaşımızın "oh be" diyeceği adaylarla halkımızın karşısına çıkacağız. Bunun içerisinde Kayserispor'da olur, efendim şeker fabrikası da olur, artık eski Saadet yok. Yani bundan sonra her olayın içerisinde altyapısını bilerek, mutfağını tanıyarak, işin içerisinde elini taşın altına koymuş, mücadele etmiş, halkın menfaatlerini orada korumuş ve gözetmiş bir Saadet Partisi var. Ticarette olur, her alanda herkesin, her kesimin "oh be" diyeceği adaylar var. Kayserispor için de bu çalışmayı başlattık. Yeni süreçte orası için de biz Saadet Partisi olarak elimizi taşın altına ziyadesiyle koyacağız. Ama biz dürüst siyaset, temiz siyaset ilkeleri doğrultusunda sporu spor gibi yapacaklar ile bu işi yürüteceğiz. Sporu spor için, halk için yapacaklar ile bu işi yürüteceğiz. Bizim hiç elimize attığımız hiçbir olayda rant ya da kişisel zenginlik aracı olarak kullanmak söz konusu dahi olamaz. Bu güvenceyi de vermek suretiyle Kayserispor konusunu burada noktalamak istiyorum. Çünkü daha konuştukça daha çok üzücü oluyoruz. Vatandaşımızı, halkımızı üzüyoruz. Buna hiç gerek yok ama şundan emin olsunlar. İlk fırsatta Kayserispor yine ait olduğu noktaya, Süper Lig'e çıkacak. Ha, ve hatta bundan sonra Kayserispor artık iddialı bir takım olacak. Yani Avrupa'da boy gösterecek iddiaları ortaya koyacak. Şampiyonluk iddialarını koyacak bir takım olacak.
1: İnşallah.
0: İnşallah sorumlu, sorumsuz davranan sorumlulardan görevi devralacağız. Kayserili olarak söylüyorum bunu. Saadet Partisi olarak değil. Saadet Partisi olarak bizler üzerimize düşeni yapacağız ama ben bunu Kayserili, bir Kayserili olarak söylüyorum. Artık bu takım Kayserililerin sahipleneceği bir takım olacak.
1: Şimdi kültür başkentiyiz, 2027, 2029 spor başkentiyiz. Yeterli etkinlik

0: var mı bizim şehrimizde bu anlamda?
1: Spor başkenti için en güzel etkinliği Kayseri Spor'u küme düşürerek yaptılar. Kültür başkenti olarak en büyük etkinliği de Kayserili'ye hakaret eden bir sanatçıyı burada bir program yaptırmak suretiyle. Tabii nereden bilecekler o programın öyle bir konuşmayla nihayetleneceğini bilemezler tabii, ama işin ironik kısmı o. Biz olayları ele alırken Saadet Partisi olarak sporun ya da sanatın işin ehli insanlarla, uzmanlarıyla konuşularak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir reklam ama aracı olsun diye değil. Spor başkenti olması elbette bize gurur vericidir. Fakat bu aynı zamanda şehir için, şehrin harcaması gereken, belediyenin harcaması gereken milyonlarca, milyarlarca lira demektir. Lütfen bu konuda hassas olunsun. Bu konuda vatandaşın zarara uğratılmaması için ellerinden geleni yapsınlar. Çünkü bizim daha bir kayba, hem ekonomik olarak hem de moralmen daha bir başka kayıplara tahammülümüz kalmadı. Bunu görsünler. Şimdi gittikleri, gezdikleri sokaklarda, caddelerde yani halkımız mütevazidir. Selamını veriyorlar, selamını alıyor vatandaşımız. O ayrı mesele ama tabii direkt şöyle samimi bir ortamda, hani tedbirli kıyafetle vatandaşın içerisine girmedikleri için daha nasıl sorunların olduğunu kendilerine yansıyan bir şey yok. Bunu da biz muhalefet olarak aktarıyoruz. Vatandaşımız yorgun, vatandaşımız bıkkın. O yüzden onları üzecek başka hamlelere mümkünse girmesinler. Bununla beraber yapacakları yatırımları tekrar gözden geçirsinler ve muhalefetle paylaşsınlar. Bizimle paylaşsınlar ya. Bizleri de çağırsınlar. Ben buradan hem AK Parti yöneticilerine davet, açık davet etmek istiyorum. Ya bizimle konuşun. Yani biz bunu illa basın önünde değil, basın haricinde bir araya gelelim. Biz de sahadayız. Bizim aldığımız bir şeyleri gerçekten iyi niyetle söyleyebiliriz. İşte kıymetli başkanım, şöyle şöyle sıkıntılar var. Bakınız.
0: Kaçanlar olabilir.
1: Aynen öyle. Yani bunu lütfen bir not alın. Yani yapın veya yapmayın bilemiyoruz ama not alın. Basına kapalı olduğu için efendim, muhalefet önerdi, iktidar yaptı diye bir olay söz konusu dahi olmaz. Bunları kullanmalar lazım. Muhalefetle barışık olmadan halkla barışık olunmaz. Çünkü en basitinden şöyle bir durum var. En son belediye seçimlerine baktığımız zaman %38 oranında bir oy almış AK Parti. Bunun geriye kalan %62'lik bir kısmı demek ki katılmıyor. Muhalif. %62'lik bir kısmı ancak muhalefeti dinleyerek, onlarla istişare kurarak oyuna dahil edebilirsiniz. Kendi ya Kayseri için bir şeyler yapıyoruz diyebilirsiniz. Aksi halde hızla da sizden desteğini çekmekte olan %38 bugün yakalamalar mümkün değil. O oranla kendi alanınızda, kendi çizginizin, dairenizin içerisinde bir kör dövüşü yapmış olursunuz. Bunu aşmak için herkesle diyalog kurabilecek bir irade ortaya koymak lazım. Ben de buradan sizin yine sizin vasıtanızla ilan etmiş olayım. Biz de çağırsınlar, konuşsunlar yani, konuşalım.
0: Yani aslında sadece programlarda sizi bir arada görmek değil de bir masa etrafında.
1: Tabii ya, niye? Bunda herhangi bir sıkıntı olabilir mi Duygu Hanım? Yani siz diyelim o buradan haber çıkartacak olsanız ne dersiniz? Şehir için bir araya geldiler başlığının haricinde nasıl bir başlık atabilirsiniz yani? Oradan kavga gürültü mü beklenir? Yok, öyle bir şey olmaz. Biz medeni insanlarız. Medeniyetin beşiği olan bir şehirde, kadim bir kentte siyaset yapmaya çalışıyoruz. Oradan çıkartacağınız, o fotoğraftan çıkartacağınız haber şehir için bir araya geldiler olur. Ne güzel yani.
0: Bizim için dikkat çeken odur zaten.
1: Aynen yani öyle. İyi niyetle baktığınız zaman zaten iyi niyetli başlık çıkar oradan. Evet.
0: Şimdi aslında her konu ekonomiye geliyor da siz saha ziyaretlerinde vatandaşla bir araya geliyorsunuz, pazarda esnafı ziyaret ediyorsunuz. Buradaki durum tam olarak ne? Şimdi biz artık görüyoruz ki artık herkes az az almaya başladı her şeyi. Bir şeyleri kısmaya başladılar.
1: Hemen yakın tarihten örnek vereyim. Geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız pazar ziyaretinde pazarcı esnafı diyor ki, geçen müşteri geldi, bir tane patlıcan aldı diyor. Bir tane. Şimdi karpuzlar yarımdı, şimdi dilime dönmüş. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda o bahsedilen ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde batmanla alınan karpuz, ki babam batmanla alırdı. O karpuz pazardan alırdı, bir hafta yenirdi. Öyle. Şimdi dilimle. Esnaf diyor ki, çocuk diyor karpuza heves etti diyor. Annesi çek sündür götürdü diyor. Yani bir dilim karpuz ya, bir dilim karpuzu alamıyor vatandaş, alamıyorsa Allah rızası için lütfen. Buradan AK Parti milletvekillerine sesleniyorum. Sayın Şaban Bey'e sesleniyorum. Pazarda da bir dolaşın ya. Pazarda bir dolaşın ya. Bir ziyaret edin. Bir dinleyin. Esnafı dinleyin. Vatandaşı dinleyin. Emekli bir amcamızı çevirdim. Elinde iki tane poşet var. Oh maşallah dedim ya. Bayram ikramiyesi de geliyor. Artık dedim poşetleri doldurursunuz. Ben şimdi eve gidiyorum dedi, bu iki poşetten dedi. Başka param yok dedi. Sen ne ikramiyesinden bahsediyorsun evladım dedi. Biz dedi şunu alana kadar dedi canımız çıkıyor dedi. İki poşet çıkarttı, gösterdi şöyle. İki poşet. Ben emekliyim dedi ya. Bak benim hak ettim bu. Alabileceğim gücüm bu. Şimdi bunlarla yüzleşmek için halkın içerisine girsinler. Ekonomik kriz çok ciddi manada derinden etkiliyor ve bundan sonraki süreçte de eğer bu kafayla giderlerse daha da etkileyecek.
0: Önümüzde de Kurban Bayramı var malum.
1: Kurban Bayramı'nda bakınız Diyanet İşleri çıkıyor. Cuma günü hutbe verip insanların işte bir yaşamına belki psikolojik olarak bir katkı sunması gerekirken kurban pazarı kurmuş, hutbede kurban pazarlıyor. Şimdi vatandaşa şunu soran yok ki, ya kurban alabilecek durumda mısınız? Yok. Diyanette hisse var, koyun var, kuzu var, bilmem ne var. Ne ararsanız var. Gel vatandaş gel diyor hutbeden hocalar. Ayıp ya, ayıp. Vallahi ayıp ya. Biz bunu söyleyince Saadet Partisi diyorlar ki efendim din düşmanlığı yapıyor. Bu şekle biz karşıyız Saadet Partisi olarak. Şimdi önümüzde kurban var. Vatandaş kurban kesip artık kurban ibadetini yerine getirip getirmeme hususunda zaten vicdanen çok rahatsız, kesemiyorum diye. Kesebilen bunu nasıl yapsam, kredi mi çeksem falan filan diye, ya krediyle kurban mı olur ya? Ve şimdi bütün bunlarla cebelleşirken Cuma hutbesinde Diyanet İşleri işi gücü yok çıkmış. Efendim Diyanet Vakfı'ndan bilmem Türkiye Diyanet Vakfı'ndan kurban şu hisse bedeli şu kadar kemik çıkıyor, şu kadar et çıkıyor, şöyle oluyor böyle oluyor. Zamanında çok basiretsiz bir şekilde bir siyasetçinin yaptığı gibi efendim et alamıyorsanız koyun kesin dediği gibi, yani dalga geçer gibi. Ya sen bizi psikolojik olarak bir rahatlat. Şimdi Saadet Partisi İl Başkanı bunu söyledi, efendim din düşmanı. Ben böyle hutbe okunmasına karşıyım arkadaş. Ben böyle hutbe okunmasına karşıyım. Milletle dalga geçmeyin artık. Siz ibadetin kurban geliyor diye pazar açmadınız. Siz işinizi yapın. Siz doğru düzgün insanların gerçekten inançsal olarak niye deizme kayıyorlar? Niye ateizm yaygınlaşıyor? Niye insanlar ibadet yapmaktan uzaklaşıyor? Camiler niye boş? Bunlarla bir kafa yorun. Kurbanda kaç tane Kurban Bayramı'nda Diyanet İşleri kurban satacakmış. Ne yapacaksınız parayı? Faize mi yatıracaksınız? Yapmayın böyle yani. Yapmayın bunu. O yüzden o konuda çok doluyum. Çok fazla da konuşmak istemiyorum. Çünkü bir takım gerçekten iyi niyetle hizmet etmeye çalışan hocalarımız da var içinde. Onları üzmek istemiyorum ama gerçekte Diyanet İşleri artık seçim zamanları hutbeden siyasi propaganda yapmayı, kurban zamanı kurban satmayı bıraksın. İslam'la ilgilensin, israfla ilgilensin, faizle ilgilensin. İşini yapsın, biz de sonuna kadar destek olalım. Bunlar yapmadıkları zaman toplumumuza zarar veriyorlar. Biz kendilerini geçtik. Gerçekten toplumumuza zarar veriyorlar. Gençlerimize zarar veriyorlar. insanlarımız beklenti içerisinde, ya birler bir şeyler söylesin, ya para versin istemiyorlar. Artık o devir bitti. Kimse dilenci değil, kusura bakmasınlar yani. Kimse dilenci değil. Bize lütfen bir şeyler söyleyin de psikolojimiz düzelsin. Evet. Bize yardımcı olun ya. Yanımızda olduğunuzu hissettirin. Nasıl hissettireceksiniz? Üreteceğiniz politikalarla, telkinlerle, kayda değer, gerçekten bir şeyler sahiplenmeyle yanında olduğunu hissettireceksiniz. Bunu yaptın bize. Yanımızda olduğunu hissettirin. Biz gerçekten vatanına, milletine bağlı insanlarız, toplumuz yani. Evet.
0: Ve yapmış olmak için de değil, bu desteklerde minimum bir rakam olmalı. Dedik ya yayının başında 150 bin lira destek. Yeterli değil. Hani biz beğenmiyoruz, gençler beğenmiyor gibi görünüyor olabilir ama bu yeterli bir rakam değil.
1: Yani evet, gençler evlenemiyor ise, bunda ortada bir ekonomik kriz varsa bunu önce kabul edip 150 bin lirayla ne alabilir onu masaya atıp, efendim 150 bin lirayla ancak mutfağında kullanacağı cam eşyayı alabilir. Dolabına bir yiyecek de koyamaz onun haricinde. Bakınız, bir oturma grubu 150 bin liranın çok üzerinde. Efendim bir yatak odası çok üzerinde. Hani evlenenler için söylüyorum. Bir çeyiz seti 150 bin liranın çok üzerinde. Bunlar gibi birçok işte araştırmalınca, toplumdan uzak olunca. Şimdi biri çıkar der ki kurbanlarınızı efendim buraya bağışlayın, biz keselim. Öbürü der ki evlenenlere şu kadar. Ya siz neyi nereye dağıtıyorsunuz? Şimdi neyi nereye dağıtıyorsunuz? Siz çıkıp 150 bin lirayla insanların evlenebileceğini düşünüyorsanız, çıkıp 10 bin lira ile kurban ibadetinin yerine gelebileceği, ki bu da Afrika'da diye söylüyorlar, Türkiye'de niye kesilemiyor diye kafa yormuyorsanız bırakın bu işleri ya. Şimdi Afrika'ya kurban bağışlayalım, efendim 150 bin liraya bir gelinlik kiralayalım, tamam mı? Düğün yapamayacağız. Şimdi bu vatandaş ne yapıyor? Farkında değilsiniz siz ya. O kadar uzaklaşmışsınız, o kadar aristokrat olmuşsunuz ki artık kopmuşsunuz ya. Artık siz yok. Siz yok yani. O yüzden vatandaşımızın bu konuda daha duyarlı olması, artık kendi kulvarında, kendiyle beraber sohbet edebileceği, derdini anlatabileceği, derdine derman bulabileceği bir kitleyle muhatap olması lazım. Bu da Saadet Partisi'dir. Halkın içindendir. Kendi öz evladı, bu vatan evladı, şucu bucu şuraya buraya diye Genel Başkanımız Mahmut Arkan'ı yakıştırmaya çalışıyorlar. Hikaye, onların hepsi hikaye, elinin tersiyle itecek ve sahiplenecek, diyecek ki tabir yerindeyse, çok hani halk nezdinde söylüyorum, gel evladım şuraya gel, bu iş ancak böyle senin gibi genç, dinamik, heyecanlı, ufku ve vizyonu olan insan yapar. Biz zamanında da zaten mevcut iktidara onun için destek vermiştik. Şimdi sen bizi lütfen mahcup etme diyecek ve göreve verecek Genel Başkanımıza inşallah.
0: Şimdi hem sizi sakinleştirmiş olalım hem de
1: ya biraz ama bunlar geriyor. Hakikaten bakınız, gerçekten sokaktaki vatandaşımız da geriyor. Biz nasıl gerilmeyelim yani? Biz onların sözcüsüysek, onların duygularını ifade ediyor isek, biz de geriliyoruz haliyle.
0: Onlarda da bir umutsuzluk var ya artık. Siz sahaya çıktığınızda anlatıyoruz olmuyor falan. Ha, yine çözümü sizde.
1: Vallahi aynen öyle var ya. Ya ne yapacaksınız ki diyorlar. Yani şimdi bu düzen nasıl değişecek? Bu düzen elhamdülillah isteyen, inanan insanlarla, yani bu iş için azmeden insanlarla beraber değişecek. Biz bunda iddialıyız, kararlıyız, umutluyuz. Vatandaşımız da lütfen umutsuz olmasın.
0: İnşallah. Şimdi seçim öncesi malum.
1: Evet.
0: Ne gibi hazırlıklarınız var? İttifak modeli, devamlı görüşmeleriniz var mı? Sizin parti içerisinde hazırlıklarınız ne yönde?
1: Şimdi bu işler genel merkezin işleri. Ama beni dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz veya sosyal medya hesaplarından izleyen kıymetli izleyicilerimiz elbette merak ediyorlardır. Bir il başkanı olarak sadece şunu söyleyebilirim. Genel başkanımızın en büyük özelliklerinden birisi yapıcı ve birleştirici bir tarzının olması. Bunu Kayseri zaten biliyor idi. Şimdi tüm Türkiye tanıdı. Tüm siyaset arenası tanıdı. Siyasete bir üslup, bir seviye getireceğimizi söylemiştik. Hakikaten de yavaş yavaş siyasete bir üslup, bir seviye geldi. Bunda tamamıyla %100 genel başkanımızın katkısı diyebileceğim bir husus. Bu ittifak görüşmelerine de şöyle yansıyacak. İttifak görüşmelerinde işte faaliyet gösteren birçok parti var. Vatandaşımızın gündeminde, yani oy verme argümanlar içerisinde partiler var. Bunların hepsiyle genel başkanımız birlikten kuvvet doğar mantığıyla ki şu anda nezaket ölçüsünde görüşüyor. Yarın seçim kararı alındığı zaman ki projelerimizi, aday profilimizi, adayımızı anlatmak suretiyle, yani bu adayımız etrafında toplanır mısınız davetini götürecek bir ittifak oluşumuna çalışmasına aktif olarak başlayacak. Ama şu an tabir yerindeyse altyapı çalışması diyelim. Yani bu nedir? Beraber fikir alışverişi, istikşafi görüşmeler, bir şekilde onların düşüncelerinin önemli olduğunu ifade etmek ve onların diğer siyasi partiler için de söylüyorum. Yarın beraber yönetime talip olabiliriz güvenini vermek üzere çalışmalar yapıyor. Ama takdir edersiniz ki ortada seçim takvimi henüz belli değil. Yani biz efendim şurada şöyle şöyle ittifak yaptık. Yani AK Parti'nin ve MHP'nin dediği gibi biz artık DEM Parti ile yürüyeceğiz. Düne kadar PKK'lı TUKK'a dediğimiz, muhalefeti eleştirdiğimiz, masanın altındaydı falan filan dediğimizi biz üstüne çıkarttık. Artık masanın üstünde bizimle beraber dedikleri gibi bir ittifak açıklaması henüz yok. Bunun olmaması gayet doğal. Vatandaşımızın şu anda hangi parti hangi partiyle seçime gireceğinden ziyade akşama eve ekmeği nasıl götüreceğim derdi var. Bununla ilgili çalışmamız gerekir. Saadet Partisi'nin asli vazifeleri vatandaşın birinci sözcüsü olması, sorunlarını biliyor olması, buna politikalar üretmesi. Ha, seçim zamanı geldiği zaman da deriz ki biz bakın bunları yapıyoruz, bunlarla beraber şöyle şöyle projelerimiz var. Bizimle beraber misiniz, değil misiniz?
0: Evet.
1: Ülkeyi bu şekilde kalkındırmaya var mısınız, yok musunuz deriz. Ama şu an için dediğim gibi net bir şeyi ben söyleyemem. Ama çalışıldığını, yoğun bir tempo çalışıldığını açık bariz bir şekilde söyleyebilirim.
0: Biz şunu gördük diyebiliriz aslında. Bir önceki seçimden bu yana sahadasınız. Bir sözünüz vardı. Biz seçimden seçime değil her zaman sahadasınız.
1: Aynen öyle. Çok doğru söylüyorsunuz.
0: Bunu samimiyetle söyleyebilirim.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Hatta geçen haftaki bir ziyaretimde esnaf bir arkadaş dedi ki hayırdır dedi ya seçim mi var dedi. Dedim ki bakın bu soruyu ilk başlarda çok duyuyordum da son zamanlardır ilk defa senden duyuyorum dedim. Seçim yok. Olsun hiç problem değil ama dedim. Seçimden seçime siyasileri kapısında görmeye alıştıran vatandaşa bu alışkanlığı yerleştiren siyasetçiler utansınlar. Seçimden seçme değil. Ben şu anda dedim sizin aranızda dolaşmak suretiyle sizden aldığımı, bakın bugün Kayseri Radar mikrofonlarından hem halkımıza hem de dinleyen veya mesajın gideceği idarecilere iletmeye çalışıyoruz. Hem yine milletvekillerimize aktarmak suretiyle meclis çalışmalarında nasıl gündeme getirilir onun telaşındayız. Dolayısıyla bunları yapabilmek için sahada olmak lazım. Sahaya inmesem ben şimdi oturduğum yerden bir odanın içerisinden konuşsam sürekli diyeceğim şu ülke öldü bitti vahim durumda yanıyor her taraf falan filan muhalefet olduğum için. Oysa ki bazen takdir etmesini de bileceksiniz, gerçekleri de bizzat sahada görmesini de bileceksiniz. Bizler takdir edecek şeyler de arıyoruz. Bulduğumuz zaman da takdir ediyoruz. Amenna. Ama vatandaşın ne hissettiğini ancak yanında olduğunuz zaman, onun tezgahında, onun ofisinde, onun iş yerinde, onunla arazide olduğunuz zaman anlayabilirsiniz. Saadet Partisi bunu yapmaya çalışıyor idi. Bunun sözünü vermiştik, başardık da. Biz sürekli, yani mesela ben şu an burada yayındayım ama yönetim bir kısmı ekibi Sarıoğlan'da saha çalışmasında ve yarın başka bir ilçede saha çalışmasında olacağız. Allah nasip ederse bunu da seçime kadar da bu şekilde götüreceğiz.
0: Elinize sağlık.
1: Eyvallah.
0: Şöyle bir son sorum olacak benim. Genel Başkan Mahmut Arıkan'la ilgili bir kongre iptali davası var biliyorsunuz. Sanırım da şu saatlerde duruşma ya tamamlanmıştır ya da
1: evet,
0: devam
1: evet.
0: ediyordur. Bunu sizden dinlemek isteriz.
1: Burada bizim endişe ettiğimiz herhangi bir şey yok. Şimdi siyasi, demokratik ve hukuk devleti olduğumuzu iddia ediyoruz. Öyleyiz. Demokratik kısmı herkes beğenmediğine itiraz edebilir. Herkes her şeyi beğenecek diye bir kaydı yok. Bu dava tabi bir kişi açtı ama bunu kimler azmettirdi? Kimler ona meylettirdi? Arkasında kimler var? o vatandaşın takdirine. Fakat korkacak herhangi bir şeyimiz yok. Çünkü Saadet Partisi temiz siyaset ilkesiyle çıktığı bir kongrede kongreye şaibe karıştıracak bir olaya izin vermesi mümkün değil zaten. Dolayısıyla burada bizi sorumluluk içerisinde bırakacak hususlardan birisi gerçekten bile isteye kasıtla yapılabilecek bir yanlışlık olabilirdi kongrede. Böyle bir şey yok. Zaten iki sefer mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti raporunda da belirtmiş herhangi bir sorun olmadığını, ama biliyorsunuz hukuk süreci mecburen mahkeme görülecek. Ona göre hakim kararını verecek. Ama bizim herhangi bir endişemiz yok. O yüzden sahadayız hala. Yani böyle bir kayyum atanması, kapatılması vesaire gibi bir korkumuz olmadığı için biz bugün de sahadayız. Dün de sahadaydık. Yarın yine sahada olacağız. Bakınız bugün mahkeme kararlanacak, karara varacak büyük ihtimal. Gereksiz bir vakit kaybı, kamuoyu içinde vakit kaybı neticelenecek. Yarın biz yine sahada bunu anlatacağız. Genel Başkanımız bu konuda gereken de zaten söyledi. Basit şeyler bunlar dedi. Buna tevessül etmeyiniz artık dedi ya. Gerek yok. Gerçekten gerek yok. Olabilir yani Saadet Partisi bugün öyle ya da böyle Kayseri'de olduğu gibi Türkiye'de de parlayan bir yıldız. Ama eski demode böyle mahkemeye başvurmak suretiyle falan filan da bunlarla vakit kaybetmeyin. Daha yapıcı olun. Daha ciddi ve kararlı bir şekilde karşımıza çıkın. Bizimle yarışabilmeniz için bizim ürettiğimiz projelerle yakın projeler ortaya koymanız lazım. Öyle gelin. Burada biz kaybedelim, sıkıntı yok. Vatandaş kazanır. Vatandaş kazanır. O yüzden böyle boş mesnetsiz olaylar, biz buradan yine kamuoyuna, vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Üstüne vazif olmayan insanların yaptığı bir zaman kaybı kamuoyunu bu şekilde meşgul etti.
0: Evet. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık diyorum. Tüm
1: ben teşekkür ediyorum. Dolayı.
0: Eklemek istediklerinizi alabilirim.
1: Çok ben teşekkür ediyorum. Kısaca hemen şunu söyleyebilirim. Tabii bütün bu çalışmaların ana kaynağı gerçekten sahaya indiğimizde de parti toplantılarımızda da vatandaşlarımızın ilgi ve alakası, bize desteği. Bundan yana Allah razı olsun ben Kayseri İl Başkanı olarak Kayserili vatandaşlarımıza sınırsız teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü onlar destek olmadıkları zaman bizim alanımız oldukça daralır. Biz üretemez hale geliriz. Şu an fevkalade iyiyiz. Üye olarak da partimizde üye olabilirler. Bu gayet doğal bir şey. Biz başka partiler gibi elde edilen kimlik bilgileriyle vatandaşın bilgisi haricinde kendi partimize üye yapmıyoruz. Biz gönüllü, bile isteye, Saadet Partisi'ne üye oldum diyebilecek kadar, çünkü neticede telefonundan mesaj da geliyor, Saadet Partisi kutluyoruz sizi, Saadet Partisi'ne üye oldunuz diye genel başkanımızın mesajı da gidiyor. Üye olmak, taraf olmak, hele hele böyle durumlarda gerçekten önemli. Gerçekten destek olmak istiyorsanız, bu düzen değişmesini istiyorsanız bizimle beraber hareket edin diye bu arada sizin mikrofonlarınızdan da vatandaşlarımıza bu uyarıyı, bu ikazı, bu duyuruyu da yapmış olmak istiyorum. Söz verdiğiniz için, konu başlıklarını açma imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diyorum. İnşallah sonraki yayınlarda yine görüşmek dileğiyle diyorum.
1: İnşallah.
0: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Duygu Sarınca'nın sunumuyla siyasi gündem sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Belçika'nın tarihi derinliğe sahip iki devlet olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların ve stratejik işbirliklerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Türkiye-Katar stratejik işbirliğinin yanı sıra Körfez bölgesindeki son güvenlik gelişmelerini mevkidaşlarıyla ele alacak. Muhalistan İçişleri ve Adalet Bakanı ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, FETÖ'nün sadece Türkiye'yi değil, faaliyet gösterdiği her ülkede anayasal düzeni sinsice hedef alan küresel bir tehdit olduğunun altını çizdi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olan Büyük Kongresi'nin iptal istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için kapılarını açmaya hazırlanırken, başvuruların 18 Mayıs'tan itibaren kabul edileceği duyuruldu. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliği sonrası kurallara uyum oranı artarken, işlem uygulanan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında düşmesi dikkat çekti. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan bir vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi bölgede üzüntüye yol açtı. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
5: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır? Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsunuz. Yani ne kadar önemli bu kural. Evet, 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunun en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman 2 tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
6: en az 2 lazım.
4: Ekonomist Ömer Uzunoğlu altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
7: Sanayici düşük kurla ve yüksek faizle kırbaçlıyoruz ve dövüyoruz. Dolayısıyla bu insanların sanki zor durumda kalmalarının bir nebze nedeni de biz oluyoruz. Bu hususta ben Türkiye yöneten insanların kesinlikle katkılarının olmasını arzu ediyorum olumlu boyutta.
4: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'ye giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli. Destekler doğru sağlanmalı. Mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı. Yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı. Başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından Kayseri Spor'la ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Ersoy, şehrimizin önde gelenlerinin yapacağı toplantıyı ben de büyük bir dikkat ve merak içerisinde bekliyorum. Temennim, kırgınlıkların değil ortak aklın, ayrışmanın değil birlik ruhunun hakim olduğu, geniş tabanlı bir iradenin ortaya çıkmasıdır. Çünkü Kayseri Spor'u ayağa kaldıracak olan şey yalnızca maddi destek değil, samimiyet, fedakarlık ve aidiyet duygusudur. Belki de bizim varlığımızdan rahatsız olanların sorumluluk alma vakti gelmiştir diye düşünüyorum dedi. Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Evim Kampüs 26 Sıfır Atık Festivali başladı. Festivalin açılış programında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, uluslararasılaşma süreçlerinde Erciyes Üniversitesi olarak marka değerimizi artırmamız sizin bu adımlarınızla çok daha güçlü bir şekilde olacaktır. Ben özellikle SKS olarak bu süreçleri, bu programları oluşturmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da çok yoğun çalışıyorlar. Biz onları görüyoruz dedi. Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda alınan kararlardan birisi de taksi ücret tarifelerine yapılan güncelleme oldu. Söz konusu gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle mevcut tarife ücretlerine zam geldi. Buna göre ilk açılış dalış tarifesi 50 TL'den 75 TL'ye, 1 kilometre birim ücreti 50 TL'den 65 TL'ye yükseldi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 268 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 415 şahıs yakalanırken 85 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'un küme düşmeyi garantilemesinin ardından sarı kırmızılı takımın formasını giyen İlhan Parlak, Campagnaro, Kolovetsios ve Doğan Alemdar gibi isimler destek mesajı yayımladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yer alan 110 adet konut projesinde 74 sosyal konutun 12-22 Mayıs tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Trafik kurallarına saygı, insanlığa saygıdır.
8: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
9: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
10: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Alaaddin Şensoy olacak.

1932 yılında Yusuf Nazmiye Şensoy çiftinin çocukları olarak İzmir'de doğan sanatçı, 1937'de ailesiyle birlikte Bergama'ya taşındı ve 17 yaşına kadar burada yaşadı. 1949 yılında İzmir Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak İzmir'e taşınan Şensoy, müzik alanında ilk eğitimini burada aldı ve Necdet Varol ve Cüneyt Orhon gibi bestekarlarla teori, solfej, üslup ve repertuar çalıştı. Bunun yanında divan edebiyatı ve buna bağlı olarak klasik Türk müziğinin geleneksel formlarını analiz etti.

Şensoy 1960 yılında bir plak teklifi aldı ve İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Aynı sene TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girerek kazandı ve diskotek memuru olarak çalışmaya başladı. Yerli ve yabancı plak şirketleri için 45'likler kaydetti ama 1966'da bu görevinden ayrıldı ve sahne çalışmalarına yoğunlaştı. Bunun üzerine 200'ün üzerinde ise beste yaptı.

İlk kez 1971'de Semih Evgin'in yönetmenliğini ve senaryosunu üstlendiği İşte Deve İşte Hendek filminde kameraların karşısına geçen sanatçı, 1972'de Ver Allah'ım Ver filminde de rol aldı. 1973'te ise yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, başrollerinde ise Tarık Akan ve Emel Sayın'ın yer aldığı Yalancı Yarın filminde Matine'deki şarkıcı karakterinde ekran karşısına geçti.

Şensoy ses sanatçısı olarak birçok ülkede Türkiye'nin müzik elçiliği görevini üstlendi. Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya'da turnelere çıktı. Sydney Opera Evi'nde sahneye çıkan ilk Türk müziği sanatçısı oldu. 1996'da yaş haddi nedeniyle emekli olduktan sonra TRT'de İcra Denetleme Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Sanatçımız 20 Şubat 1997'de İzmir'de 65 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Zekai Tunca. 1944 yılında Ankara'da doğan sanatçı, ilkokul, ortaokul ve liseyi de Ankara'da okudu. 1963'te Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girene kadar bir özel kuruluş olan Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu'nda uçak fabrikasında teknik ressam ve tesviyeci olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu 1967'de bitirdi. Bulunduğu her ortamda şarkı söyletilmesi şeklindeki müzikle ilişkisi, 1960 yılında Hikmet Taşan vasıtasıyla katıldığı Doktor Recai Özdül topluluğunda notalı ve sistemli çalışmaya döndü. Bu toplulukta Erol Sayan, Yıldırım Gürses, Yaşar Özel, Doğan Canku gibi ustalarla çalıştı. Aynı yıllarda İsmail Baha Sörelsan topluluğuyla temasları oldu.

Öğrenciliği sırasında 1964'te Ankara Radyosu'nun stajyer sanatçı sınavını ilk 10 kişilik finale kadar başardı. 1965'te Birleşmiş Milletler Türk Müziği Sanatçıları Derneği'nin ses yarışmasında Ankara birincisi oldu. 1966'da açılan geniş kapsamlı sınavı başarıyla geçti. 6 aylık ilk dönem stajda Saadet İkesuz, Cengiz Tanç, Muharrem Sun, Ferit Sıdal, Ruşen Ferit Kam gibi hocaların derslerinden yararlandı. Ancak sanatçı özel nedenlerden dolayı başarılı giden bu stajı bırakmak zorunda kaldı.

Sanatçı 1975 yılında başarılı olduğu bir sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Yetişmiş Sanatçısı oldu. Buradaki ilk yıllarında Çiğniçen Tanrı Koru'nun desteğini çokça gördü. 1976 yılında Kültür Bakanlığı solisti olarak atanana kadar bu görevinin yanı sıra TRT Müzik Dairesi uzmanlığı, repertuar ve denetleme kurulları üyeliklerinde bulundu.

1978-1981 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği topluluğunu çalıştıran Tunca, 1979'dan bu yana 14 albüm yap. Radyo ve televizyon programları dışında özel sahne çalışmaları ve halk konserleriyle kitlelere ulaştı. Yurt dışında Cezayir, Suriye, Avustralya, ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Arnavutluk gibi ülkelerde özel ve resmi konserler verdi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanını aldı ve hala Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak solistlik görevini sürdürmeye devam etmekte.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün.
2: Taksi tarifelerine zam geldi. Buna göre açılış tarifesi 50 liradan 75 liraya yükseldi. Kayseri-Malatya karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. TOKİ, Felahiye'de 74 sosyal konutu hak sahiplerine teslim edecek. Başkan Açıkal'ın Kayseri Spor'un geleceğine dair alınacak kararlar paylaşılacak dedi. Milletvekili Baki Ersoy, varlığımızdan rahatsız olanların sorumluluk alma vakti gelmiştir dedi. Kayseri'de 415 aranan şahıs yakalandı.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Belçika'nın tarihi derinliğe sahip iki devlet olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların ve stratejik işbirliklerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Türkiye-Katar stratejik işbirliğinin yanı sıra Körfez bölgesindeki son güvenlik gelişmelerini mevkidaşlarıyla ele alacak. Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, FETÖ'nün sadece Türkiye'yi değil, faaliyet gösterdiği her ülkede anayasal düzeni sinsice hedef alan küresel bir tehdit olduğunun altını çizdi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptal istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için kapılarını açmaya hazırlanırken, başvuruların 18 Mayıs'tan itibaren kabul edileceği duyuruldu. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliği sonrası kurallara uyum oranı artarken, işlem uygulanan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında düşmesi dikkat çekti. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan bir vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi bölgede üzüntüye yol açtı. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
2: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır? Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsunuz. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunu. Burada, evet, 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunun en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman 2 tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
3: en az 2 lazım.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Sanayici düşük kurla ve yüksek faizle kırbaçlıyoruz ve dövüyoruz. Dolayısıyla bu insanların sanki zor durumda kalmalarının bir nebze nedeni de biz oluyoruz. Bu hususta ben Türkiye yöneten insanların kesinlikle katkılarının olmasını arzu ediyorum olumlu boyutta.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'ye giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli. Destekler doğru sağlanmalı. Mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı. Yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı. Başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından Kayseri Spor'la ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Ersoy, şehrimizin önde gelenlerinin yapacağı toplantıyı ben de büyük bir dikkat ve merak içerisinde bekliyorum. Temennim, kırgınlıkların değil ortak aklın, ayrışmanın değil birlik ruhunun hakim olduğu, geniş tabanlı bir iradenin ortaya çıkmasıdır. Çünkü Kayseri Spor'u ayağa kaldıracak olan şey yalnızca maddi destek değil, samimiyet, fedakarlık ve aidiyet duygusudur. Belki de bizim varlığımızdan rahatsız olanların sorumluluk alma vakti gelmiştir diye düşünüyorum dedi. Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Evim Kampüs 26 Sıfır Atık Festivali başladı. Festivalin açılış programında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, uluslararasılaşma süreçlerinde Erciyes Üniversitesi olarak marka değerimizi artırmamız, sizin bu adımlarınızla çok çok daha güçlü bir şekilde olacaktır. Ben özellikle SKS olarak bu süreçleri, bu programları oluşturmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da çok yoğun çalışıyorlar. Biz onları görüyoruz dedi. Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda alınan kararlardan birisi de taksi ücret tarifelerine yapılan güncelleme oldu. Söz konusu gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle mevcut tarif ücretlerine zam geldi. Buna göre ilk açılış tarifesi 50 TL'den 75 TL'ye, 1 kilometre birim ücreti 50 TL'den 65 TL'ye yükseldi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 268 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 415 şahıs yakalanırken 85 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'un küme düşmeyi garantilemesinin ardından sarı kırmızılı takımın formasını giyen İlhan Parlak, Campagnaro, Kolovetsios ve Doğan Alemdar gibi isimler destek mesajı yayımladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yer alan 110 adet konut projesinde 74 sosyal konutun 12-22 Mayıs tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

getirdi başıma. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma.

hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Belçika'nın tarihi derinliğe sahip iki devlet olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların ve stratejik işbirliklerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Türkiye-Katar stratejik işbirliğinin yanı sıra Körfez bölgesindeki son güvenlik gelişmelerini mevkidaşlarıyla ele alacak. Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, FETÖ'nün sadece Türkiye'yi değil, faaliyet gösterdiği her ülkede anayasal düzeni sinsice hedef alan küresel bir tehdit olduğunun altını çizdi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptal istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için kapılarını açmaya hazırlanırken, başvuruların 18 Mayıs'tan itibaren kabul edileceği duyuruldu. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliği sonrası kurallara uyum oranı artarken, işlem uygulanan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında düşmesi dikkat çekti. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan bir vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi bölgede üzüntüye yol açtı. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
2: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır? Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsunuz. Yani ne kadar önemli bu kural. Evet, 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunun en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman 2 tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
3: yazıyor. Lazım.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Sanayici düşük kurla ve yüksek faizle kırbaçlıyoruz ve dövüyoruz. Dolayısıyla bu insanların sanki zor durumda kalmalarının bir nebze nedeni de biz oluyoruz. Bu hususta ben Türkiye yöneten insanların kesinlikle katkılarının olmasını arzu ediyorum olumlu boyutta.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'ye giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli. Destekler doğru sağlanmalı. Mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı. Yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı. Başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından Kayseri Spor'la ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Ersoy, şehrimizin önde gelenlerinin yapacağı toplantıyı ben de büyük bir dikkat ve merak içerisinde bekliyorum. Temennim, kırgınlıkların değil ortak aklın, ayrışmanın değil birlik ruhunun hakim olduğu, geniş tabanlı bir iradenin ortaya çıkmasıdır. Çünkü Kayseri Spor'u ayağa kaldıracak olan şey yalnızca maddi destek değil, samimiyet, fedakarlık ve aidiyet duygusudur. Belki de bizim varlığımızdan rahatsız olanların sorumluluk alma vakti gelmiştir diye düşünüyorum dedi. Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Evim Kampüs 26 Sıfır Atık Festivali başladı. Festivalin açılış programında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, uluslararasılaşma süreçlerinde Erciyes Üniversitesi olarak marka değerimizi artırmamız, sizin bu adımlarınızla çok daha güçlü bir şekilde olacaktır. Ben özellikle SKS olarak bu süreçleri, bu programları oluşturmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da çok yoğun çalışıyorlar. Biz onları görüyoruz dedi. Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda alınan kararlardan birisi de taksi ücret tarifelerine yapılan güncelleme oldu. Söz konusu gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle mevcut tarif ücretlerine zam geldi. Buna göre ilk açılış tarifesi 50 TL'den 75 TL'ye, 1 kilometre birim ücreti 50 TL'den 65 TL'ye yükseldi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 268 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 415 şahıs yakalanırken 85 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'un küme düşmeyi garantilemesinin ardından sarı kırmızılı takımın formasını giyen İlhan Parlak, Campagnaro, Kolovetsios ve Doğan Alemdar gibi isimler destek mesajı yayımladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yer alan 110 adet konut projesinde 74 sosyal konutun 12-22 Mayıs tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Belçika'nın tarihi derinliğe sahip iki devlet olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların ve stratejik işbirliklerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Türkiye-Katar stratejik işbirliğinin yanı sıra Körfez bölgesindeki son güvenlik gelişmelerini mevkidaşlarıyla ele alacak. Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, FETÖ'nün sadece Türkiye'yi değil, faaliyet gösterdiği her ülkede anayasal düzeni sinsice hedef alan küresel bir tehdit olduğunun altını çizdi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptal istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için kapılarını açmaya hazırlanırken, başvuruların 18 Mayıs'tan itibaren kabul edileceği duyuruldu. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliği sonrası kurallara uyum oranı artarken, işlem uygulanan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında düşmesi dikkat çekti. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan bir vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi bölgede üzüntüye yol açtı. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
2: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır? Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsunuz. Yani ne kadar önemli bu kural. Evet, 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunun en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman 2 tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
3: en az 2 lazım.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Sanayici düşük kurla ve yüksek faizle kırbaçlıyoruz ve dövüyoruz. Dolayısıyla bu insanların sanki zor durumda kalmalarının bir nebze nedeni de biz oluyoruz. Bu hususta ben Türkiye'yi yöneten insanların kesinlikle katkılarının olmasını arzu ediyorum olumlu boyutta.
1: CHP lideri milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri milletvekili Aşkın Genç Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP lideri milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'ye giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli. Destekler doğru sağlanmalı. Mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı. Yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı. Başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı dedi. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından Kayseri Spor'la ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Ersoy, şehrimizin önde gelenlerinin yapacağı toplantıyı ben de büyük bir dikkat ve merak içerisinde bekliyorum. Temennim, kırgınlıkların değil ortak aklın, ayrışmanın değil birlik ruhunun hakim olduğu, geniş tabanlı bir iradenin ortaya çıkmasıdır. Çünkü Kayseri Spor'u ayağa kaldıracak olan şey yalnızca maddi destek değil, samimiyet, fedakarlık ve aidiyet duygusudur. Belki de bizim varlığımızdan rahatsız olanların sorumluluk alma vakti gelmiştir diye düşünüyorum dedi. Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Evim Kampüs 26 Sıfır Atık Festivali başladı. Festivalin açılış programında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, uluslararasılaşma süreçlerinde Erciyes Üniversitesi olarak marka değerimizi artırmamız, sizin bu adımlarınızla çok çok daha güçlü bir şekilde olacaktır. Ben özellikle SKS olarak bu süreçleri, bu programları oluşturmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da çok yoğun çalışıyorlar. Biz onları görüyoruz dedi. Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda alınan kararlardan birisi de taksi ücret tarifelerine yapılan güncelleme oldu. Söz konusu gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle mevcut tarife ücretlerine zam geldi. Buna göre ilk açılış tarifesi 50 TL'den 75 TL'ye, 1 kilometre birim ücreti 50 TL'den 65 TL'ye yükseldi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 268 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 415 şahıs yakalanırken 85 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'un küme düşmeyi garantilemesinin ardından sarı kırmızılı takımın formasını giyen İlhan Parlak, Campagnaro, Kolovetsios ve Doğan Alemdar gibi isimler destek mesajı yayımladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yer alan 110 adet konut projesinde 74 sosyal konutun 12-22 Mayıs tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

Tac olsan başıma takmayacağım. Gözüme nur olsan bakmayacağım. Yoluna adaklan.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Belçika'nın tarihi derinliğe sahip iki devlet olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların ve stratejik işbirliklerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Türkiye-Katar stratejik işbirliğinin yanı sıra Körfez bölgesindeki son güvenlik gelişmelerini mevkidaşlarıyla ele alacak. Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, FETÖ'nün sadece Türkiye'yi değil, faaliyet gösterdiği her ülkede anayasal düzeni sinsice hedef alan küresel bir tehdit olduğunun altını çizdi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptal istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için kapılarını açmaya hazırlanırken, başvuruların 18 Mayıs'tan itibaren kabul edileceği duyuruldu. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliği sonrası kurallara uyum oranı artarken, işlem uygulanan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında düşmesi dikkat çekti. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan bir vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi bölgede üzüntüye yol açtı. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
2: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır? Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsunuz. Yani ne kadar önemli bu kural. Evet, 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunun en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman 2 tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
3: en az 2 lazım.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Sanayici düşük kurla ve yüksek faizle kırbaçlıyoruz ve dövüyoruz. Dolayısıyla bu insanların sanki zor durumda kalmalarının bir nebze nedeni de biz oluyoruz. Bu hususta ben Türkiye yöneten insanların kesinlikle katkılarının olmasını arzu ediyorum olumlu boyutta.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'ye giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli. Destekler doğru sağlanmalı. Mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı. Yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı. Başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından Kayseri Spor'la ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Ersoy, şehrimizin önde gelenlerinin yapacağı toplantıyı ben de büyük bir dikkat ve merak içerisinde bekliyorum. Temennim, kırgınlıkların değil ortak aklın, ayrışmanın değil birlik ruhunun hakim olduğu, geniş tabanlı bir iradenin ortaya çıkmasıdır. Çünkü Kayseri Spor'u ayağa kaldıracak olan şey yalnızca maddi destek değil, samimiyet, fedakarlık ve aidiyet duygusudur. Belki de bizim varlığımızdan rahatsız olanların sorumluluk alma vakti gelmiştir diye düşünüyorum dedi. Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Evim Kampüs 26 Sıfır Atık Festivali başladı. Festivalin açılış programında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, uluslararasılaşma süreçlerinde Erciyes Üniversitesi olarak marka değerimizi artırmamız, sizin bu adımlarınızla çok daha güçlü bir şekilde olacaktır. Ben özellikle SKS olarak bu süreçleri, bu programları oluşturmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da çok yoğun çalışıyorlar. Biz onları görüyoruz dedi. Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda alınan kararlardan birisi de taksi ücret tarifelerine yapılan güncelleme oldu. Söz konusu gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle mevcut tarife ücretlerine zam geldi. Buna göre ilk açılış tarifesi 50 TL'den 75 TL'ye, 1 kilometre birim ücreti 50 TL'den 65 TL'ye yükseldi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 268 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 415 şahıs yakalanırken 85 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'un küme düşmeyi garantilemesinin ardından sarı kırmızılı takımın formasını giyen İlhan Parlak, Campagnaro, Kolovetsios ve Doğan Alemdar gibi isimler destek mesajı yayımladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yer alan 110 adet konut projesinde 74 sosyal konutun 12-22 Mayıs tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
5: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
6: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Belçika'nın tarihi derinliğe sahip iki devlet olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların ve stratejik işbirliklerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Türkiye-Katar stratejik işbirliğinin yanı sıra Körfez bölgesindeki son güvenlik gelişmelerini mevkidaşlarıyla ele alacak. Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, FETÖ'nün sadece Türkiye'yi değil, faaliyet gösterdiği her ülkede anayasal düzeni sinsice hedef alan küresel bir tehdit olduğunun altını çizdi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptal istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için kapılarını açmaya hazırlanırken, başvuruların 18 Mayıs'tan itibaren kabul edileceği duyuruldu. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliği sonrası kurallara uyum oranı artarken, işlem uygulanan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında düşmesi dikkat çekti. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan bir vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi bölgede üzüntüye yol açtı. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
2: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır? Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsunuz. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunun en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman iki tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
3: en az 2 lazım.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Sanayici düşük kurla ve yüksek faizle kırbaçlıyoruz ve dövüyoruz. Dolayısıyla bu insanların sanki zor durumda kalmalarının bir nebze nedeni de biz oluyoruz. Bu hususta ben Türkiye yöneten insanların kesinlikle katkılarının olmasını arzu ediyorum olumlu boyutta.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'ye giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli. Destekler doğru sağlanmalı. Mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı. Yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı. Başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından Kayseri Spor'la ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Ersoy, şehrimizin önde gelenlerinin yapacağı toplantıyı ben de büyük bir dikkat ve merak içerisinde bekliyorum. Temennim, kırgınlıkların değil ortak aklın, ayrışmanın değil birlik ruhunun hakim olduğu, geniş tabanlı bir iradenin ortaya çıkmasıdır. Çünkü Kayseri Spor'u ayağa kaldıracak olan şey yalnızca maddi destek değil, samimiyet, fedakarlık ve aidiyet duygusudur. Belki de bizim varlığımızdan rahatsız olanların sorumluluk alma vakti gelmiştir diye düşünüyorum dedi. Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Evim Kampüs 26 Sıfır Atık Festivali başladı. Festivalin açılış programında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, uluslararasılaşma süreçlerinde Erciyes Üniversitesi ünitesi olarak marka değerimizi artırmamız sizin bu adımlarınızla çok daha güçlü bir şekilde olacaktır. Ben özellikle SKS olarak bu süreçleri, bu programları oluşturmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da çok yoğun çalışıyorlar. Biz onları görüyoruz dedi. Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda alınan kararlardan birisi de taksi ücret tarifelerine yapılan güncelleme oldu. Söz konusu gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle mevcut tarife ücretlerine zam geldi. Buna göre ilk açılış tarifesi 50 TL'den 75 TL'ye, 1 kilometre birim ücreti 50 TL'den 65 TL'ye yükseldi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 268 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 415 şahıs yakalanırken 85 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'un küme düşmeyi garantilemesinin ardından sarı kırmızılı takımın formasını giyen İlhan Parlak, Campagnaro, Kolovetsios ve Doğan Alemdar gibi isimler destek mesajı yayımladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yer alan 110 adet konut projesinde 74 sosyal konutun 12-22 Mayıs tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.